my mojo wrecking buddy.

0: Apaçık Radyo. Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Müzeher Yirik ve Aysun Babacan'a teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabahla enteresan bir Fragostriani yorumu ile başladık. Flery Dandonaki'den dinledik bu Van Vacaris bestesini. Bir rebetiko klasiği bu. Malumunuz bir aşkı anlatıyor, bir kadına duyulan bir aşkı anlatıyor. Daha duygusal derinliğe sahip bir versiyonunu dinledik Flery Dandonaki'den. Şimdi Savina Yanatu'ya geçeceğiz. O da bizi İzmir'e taşıyacak. Smirneiko Minore dinleyeceğiz. Bu şarkıya kadim bir ağıt havası katmış Savina Yanatu.

Sabahlıkta şimdi de Girit'e uzanıyoruz ve Lodovikos ton Anogion'dan küçük bir serseriyi anlatan ve gençlik ve özgürlük temalarıyla dolu Omikros Aritis dinliyoruz şimdi.

Girit'ten Rusya'ya geçiyoruz şimdi de. Noiko grubuna kulak vereceğiz. Bu bir Rus çingene müzik topluluğu. Duygusal bir aşk hikayesini anlatacak bu şarkıda. Molière Kista dinliyoruz.

Sabahlık'ta şimdi de Polonya'ya geçiyoruz Rusya'dan ve Dikanda grubuna kulak vereceğiz. Dikanda enteresan bir grup, geleneksel Polonya ezgilerini biraz daha yeni halleriyle yorumluyorlar. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının adı Omorisje. Aşkı ve tutkuyu ifade eden bir kelimeymiş bu. Dikanda'dan dinleyelim.

Sabahlıkta yine bir göçmen grup var. La Daniva'dan bahsediyorum. La Daniva Fransa'da yaşayan bir Ermeni topluluk. Farklı dinleri de müzikler söylüyorlar. Rusya'da yaşamışlar. Grubun farklı göç serüvenleri var ve şimdi dinleyeceğimiz çok bilinen bir Balkan ezgisi Aydeano.

Ve şimdi de İtalya'dayız. İtalyan çingene müziği grubu Acqua Regia Drom'dan bir parça dinleyeceğiz. Müzisyenlerin duygularını ve yaşamlarını anlatan bir şarkı bu. Musicanti.

Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası'na geçiyoruz şimdi. Giudice Lucidissi dinliyoruz. Yani sana kim söyledi dinliyoruz. Bir Sicilya ezgisi bu da, aşkı ve ayrılığı.

0: Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Macar çingene sanatçı Bella Lakatos'la başladık. Geleneksel bir düğün atmosferini yansıtan, adı da düğün olan bir şarkı dinledik. O Bijal. Şimdi yine bir Macar çingene grubu var sırada. Romengo adını taşıyor. Bu gruptan Şerhaj dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Andodrom var ve Keren Çave dinleyeceğiz onlardan da. Bu şarkı yine bir düğün şarkısı, bir roman düğün şarkısı ve aslında gençleri ve yaşlıları dans etmeye davet ediyor. Dans edin delikanlılar diyor.

Sabahlık şimdi de Pernipe grubuyla devam ediyor. Özgürlük ve umut temalarıyla bezeli bir şarkı. Göçebe yaşamının güzelliğini ve zorluklarını anlatıyor. Pemande Ocheri adını taşıyor şarkı. Yani üzerimizdeki gökyüzü.

Sabahlıkta şimdi Fransız Çingene topluluğu Lezi Noir var ve onlardan bir gelin dansı dinleyeceğiz. Bir geleneksel Çingene düğünü şarkılarından bir tanesi bu. Ardından yine bir Fransız müzisyene kulak vereceğiz. Akordeon sanatçısı Marc Perron radyonuzda olacak ve o da Umut'u anlatan bir şarkı dinleyeceğiz. Ondan da Esperanza.

sabahlıkta şimdi bir Macar çingene grubu olan Kanisa Silagya radyonuzda olacak. Aşk ve hayal kırıklığını anlatan Sen O Kızsın şarkısı Tu Gesti Fata dinleyeceğiz. Böyle farklı ülkelerden, farklı topluluklardan şarkılar dinledik. Sicilya'dan Balkanlara uzandık. Girit'ten Macaristan'a, ovalarına gittik. Rusya'ya uğradık. Gezdik, durduk yani. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Müzeher Yirik ve Aysun Babacan'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
3: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 25 Ağustos Salı. Yıl 2026, ay 8, gün 237, Hızır 112.
1: 1448 Hicri, Rebiülevvel 12, 1442 Rumi, Ağustos 12.
0: Sam rüzgarlarının sonu.
1: Günün tarihi. 44 yıl önce bugün, 25 Ağustos 1982'de Profesör Abdülbaki Gölpınarlı vefat etti. Gölpınarlı, 1900 yılında doğmuş, milli mücadelede Anadolu'ya geçmiş, İstanbul'a dönünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümünü bitirmişti. İstanbul Üniversitesi'nden 1949'da emekliye ayrılmış, ayrılmıştı. Gölpınarlı'nın yüzü aşkın eseri yayınlanmıştır.
0: 9 yıl önce bugünse, yani 25 Ağustos 2017'de, TRT'nin duayen spikerlerinden Mesut Mertcan, yaşamını sürdürdüğü Adana Huzurevi'nde vefat etmişti.
1: Büyük Saatli Marif Takmi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, herkese günaydın diyelim ve Wilco'dan bir şarkıyla başladık. War on War, savaşa karşı savaş diye bir şarkıyı çaldık çünkü Wilco oldukça önemli bir grup ve onun kurucu as solisti, lideri yani bu grubun Jeffrey Scott Tweedy 25 Ağustos 1967'de yani bugün doğmuştu, 1967'de Illinois'de Amerikalı ve şarkı da çok kuvvetli bir antimilitarist havada, yani bu savaşa karşı savaş diye başlıyor ve kaybedeceksin. Nasıl ölmeyi öğrenmek zorundasın. Böyle sen benim daktilo makinem değilsin, benim şeytanım olabilirsin ve bu alev alev kapıların içinden, cehennem kapıların içinden geçersin. Mecbursun kaybetmeye, nasıl öleceğini öğrenmeye mecbursun, yaşamak istiyorsan öyle bir haberim var sana diyor ve öleceksin, ölmek zorundasın, nasıl ölmek zorunda, nasıl öleceğini de öğrenmek zorundasın eğer yaşamak istiyorsan diye, çelişkili gibi gözüken anlamlı sözleri olan bir savaş karşıtı şarkıyı çalarak başladık. Doğum gününde kendisine bir Jeffrey Scott'ta bir günaydın demiş olmak için. Evet, günümüzün savaşlarla dolu, feci şeylerle dolu günleri devam ediyor her bir tarafında dünyanın. Ama onların özetini vermek zor aslında. Bir haberler verecek olursak, yani iklimde de feci durumlar var. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent de İran'a karşı şimdiye kadarki en büyük mali saldırıyı başlattıklarını belirtmiş ve yaptırımları genişlettik, yaptırımları ihlal edenleri de hedef alacağız diyorlar. İran küresel izolasyonla karşı karşıya kalacak, soyutlanacak ya da küresel ekonomiye yeniden bizim şartlarımızla katılacak diye bir ultimatum vermiş durumda dünyaya karşı. İsrail'den de ilginç bir haber var. BBC'den, değil mi? Onu da özet olarak verebiliriz.
1: Başlık olarak öne çekmişler. Gazze'de uçurulan uçurtmalara güçlü karşılık vereceğiz diye İsrail'den çocukların uçurtmalarına karşı sert bir açıklama var.
0: Evet, Gazze yoksa zaten Hamas'ı uyarıyoruz. Gazze'ye yönelik saldırıları artıracağız diyorlar. Güçlü önlemler alacağız. Çok sayıda uçurtma var demiş. Gazze sınırına yakın. Bu da asrın haberlerinden bir tanesi sayılabilir doğrusu. Bir de Türkiye'den de Osman Kavala 3220 gündür özgürlüğünden yoksun. 2019'dan beri uygulanamayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye kararı için yeni bir karar bugün 11'de Türkiye saatiyle 11'de Strasbourg'da açıklanacak. Ve onu da takip edeceğiz. Esas soru iktidarın bunu uygulayıp uygulamayacağı diye de soruyor Murat Sabuncu T24'ten. Chris Hedges'de medya soykırımı nasıl satıyor diye bir ayrıntılı yazı yazmış. Batı medyası çifte standartlar uygulayarak, sansüre başvurarak, yanıltıcı bir dil kullanarak, İsrail'in yalanlarını yaygınlaştırarak ve Filistinlileri insanlıktan çıkararak Gazze'deki soykırımın sürdürülmesini kolaylaştırıyor diye ayrıntılı bir yazı yazmış. Şeyde de, illüstrasyonunda da Mr. Fish'in Gülücükler Ülkesi diye çevirebileceğimiz bir illüstrasyonu var. tamamen kafataslarının 32 diş görünen kafatasları gülücükler saçıyor. Bu şekilde çizilmiş böyle bir durum var. Türkiye'den bir haberde altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında mahkeme Aktaş dahil tüm sanıkların örgüt kurma, örgüte üye olma ve örgüte yardım suçlarından beraatine karar verdi ama farklı cezalar da verildi. Rüşvet, ihaleye fesat vesaireden onun da ayrıntılarına bakarız. Dahil tüm sanıkların örgüt kurma, örgüte üye olma ve örgüte yardım suçlarından beraatine karar verdi ama farklı cezalar da verildi. Rüşvet, ihaleye fesat vesaireden onun da ayrıntılarına bakarız. Evet, şimdi

0: madencisi silahlı grev kırıcılarla ve şirket temsilcileriyle savaşıyor. Amerikan federal birliklerinin ve hatta hava kuvvetlerinin ezici ateş gücüyle karşı karşıya kalan madenciler sonunda teslim olmuşlar. Bu madenci isyanında 100 kadar kişi hayatını kaybetmiş, 1000 kadar madenci de tutuklanarak yargılanmış.
1: Evet, 1936'da da Stalin'in düzmece Moskova mahkemeleri Marksistleri ve muhalifleri idam etmeye başlıyor. Aralarında Zinoviev ve Kamenev'in de bulunduğu Sovyetler Birliği'nin ve Bolşevik Merkez Komitesi'nin önde gelen liderlerinden 16 kişi kurşuna diziliyor. 1938'e gelindiğinde, 2 yıl sonraya gelindiğinde 1917 Ekim devrimini gerçekleştiren Merkez Komite'den geride yalnız 2 kişi kalıyor. Stalin ve Kolontay, Zafer Kongresi'nin 1966 delegesinden 1108'i tırnak içinde ortadan kaybolmuştu. Kendisi de daha sonra Stalin ajanları tarafından öldürülecek olan Lev Sedov'un, yani Troçki'nin oğlunun 1936 Moskova duruşmaları üzerine Kızıl Kitap adlı eserine göre Stalin bu süreçte 1 milyon 600 bin dolayında komünistin öldürülmesine önderlik etti ki bu tarihteki en büyük komünist katliamıydı. Ayrıca tarihteki en büyük, yalnız komünist değil, genel katliamlardan da bir tanesiydi. Daha büyük bir seferinde bakılabilir, yapılıyor mu, yapılmıyor mu, var mı, yok mu diye bakabiliriz. Evet, şimdi bakalım iklim meselelerine iyi bir haberle başlayalım, değil mi? İsveç seçimleri öncesinde Stockholm'de on binlerce kişinin iklim için
0: Evet.
1: sokağa çıktığı haberi var. Euronews'da yayınlanmış. İsveçli uzmanların hükümetin iklim politikasının ulaşımdan kaynaklı karbondioksit salımlarını 2030'a kadar %70 azaltma ve 2045'te net sıfıra indirme hedeflerini tehlikeye attığı uyarısını yaptığı bir dönemde gerçekleşiyor.
0: Bu pazar günü gerçekleşti. İsveç'te yakın zamanda seçimler olacakmış. Greta Thunberg'i de fotoğraflarda, eylemde gördük. Bu şeydeki Euronews'ta 10 bin kişi demiş ama fazla şey farklı internet sitelerinde 50 bine kadar çıkıyor. İsveç'te sokağa çıkan insanların sayısı oldukça da renkli eylemler olmuş. Üzerlerinde çeşitli maskot kıyafetleri de giymişler. Aktivistler oldukça da genç bir ekip görünüyordu. Greta ve arkadaşlarının da yoğun katılımıyla birlikte 13 Eylül'de genel seçim yapılacakmış. Bunun öncesinde işte iktidarın bu daha önce koyduğu emisyon azaltım hedeflerinde bir takım güncellemeler yapması, ama olumsuz anlamda güncellemeler yapması üzerine sokaklara çıkılıyor. Şöyle geçiyor haberde, Euronews haberinde: protesto İsveçli ve uluslararası uzmanların hükümetin iklim politikasının ülkenin emisyon azaltım hedeflerini riske attığı uyarısında bulunduğu bir dönemde gerçekleşti. Bu hedefler 2030'a kadar ulaştırmadan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını 2010 seviyelerine kıyasla %70 azaltmayı ve 2045'te net sıfır emisyona ulaşmayı öngörüyordu deniyor. Gençlik ve spor örgütleri, sendikalar, kırsal dernekler ve hak örgütleri tarafından düzenlenen mitinge İsveç'in en tanınmış iklim aktivistlerinden Greta da katıldı denmiş. İsveç'te bilimin iklim felaketinden kaçınmamız için gerekli olduğunu ortaya koyduğu politikalarla az çok uyumlu bir siyaset bile öneren tek bir parti yok diye konuşmuş Greta da buradaki konuşmasında.
1: Evet, bu önemli bir şey, yani iklim krizinin fazlasıyla gerçek olduğu konusunda herkes hemfikir. Ve yani çok acayip raporlar da bir yandan yayınlanıyor. İsveç hükümetinin bu durdurucu şeyleri yaygın her tarafta, yani safsaklaması her tarafta yaygın hükümetlerde ve medyanın da çok ciddi şekilde bundan bahsetmemesi durumu var. Medialens'te çıkan ayrıntılı bir yazıda ana akım medyanın gerçeklikten ne kadar uzakta olduğunu görmek istiyorsanız 3 derecelik bir Celsius yani santigrat

0: artışın, endüstri çağına göre artışın 2050'ye kadar en az 4 milyar ölüm yaratabileceğinden bahsediliyor. Bu da bayağı Exeter Üniversitesi'nden yayınlanmış bir rapordan bahsediyorlar. Ve bu esas itibariyle manşetlerde kendine pek yer bulamadı diye de çok ayrıntılı bir çözüm var. Onu bugün Açık Gazete'de yapamayız ama yarın Açık Yeşil'de de biraz daha ayrıntılı olarak ele almak mümkün olabilir. Medyalensin bu büyük çalışması raporlara dayanan. Ama öte yandan da mesela Deutsche Welle'de bir haber var. Amerika, Avrupa Birliği'nde petrol devlerine olağanüstü kar vergisi talebi de varmış, değil mi? Avrupa Birliği'nin 6 üyesi petrol şirketlerinin İran Savaşı sırasında elde ettikleri olağanüstü karların vergilendirilmesini istiyor. Bu yönde mekanizma kurulması için de girişimde bulunuyorlar.
1: Bu uzun zamandan beri tartışılıyor. Çok ciddi karlar elde eden bir avuç şirket var. Savaştan kar elde etmeyi başaran zaten iki grup oluyor genelde. Ya bir fosil yakıt şirketleri, bir de silah endüstrisi oluyor. Onun dışında tüm insanlık kaybediyor. Ve bu şirketlerin vergilendirilmesi meselesi tartışılıyor. Şimdi de Avrupa Birliği'nin üyesi 6 ülke bunu gündeme getirmiş. Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya, Polonya ve Avusturya. Avrupa Birliği'nde çok uluslu petrol şirketlerinin elde ettiği fahiş kazançlara vergi uygulanmasını sağlayacak bir mekanizmanın devreye sokulmasını önermişler. 6 üyenin maliye bakanları konunun 18-19 Eylül tarihlerinde Dublin'de yapılacak Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısında gündeme alınması için AB'nin dönem başkanlığını yürüten İrlanda'ya mektup göndermişler.
0: Evet, şey de önemli, yani petrol fiyatının İran savaşıyla tırmandığı, Amerika ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan İran saldırıları üzerine Tahran'ın Körfez'deki kritik enerji altyapılarına hedef alması ve hayati önemdeki petrol ticareti açısından ve yalnız petrol ticareti de değil tabi gübre nakliyatı açısından da hayati önem taşıyan tarım için Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması üzerine petrol fiyatlarının yaklaşık %25 oranında, dörtte bir oranında artması, Avrupa'da dizel fiyatlarının %70'in üzerinde artış kaydetmesi, benzin fiyatlarının da yaklaşık %20 yükselmesiyle geldi olaylar. Öyle de devam ediyor. Süper El Niño'nun da artık 4 yıl mıydı aradan sonra?
1: Yok, o kadar olmadı El Niño. 2024'tü zaten bir önceki. Biraz hızlı gelişiyor. Normalde daha 4 yıl olduğu söyleniyordu eskiden ama bu sürekli olarak değişiyor okyanus sıcaklıklarındaki değişimle birlikte. Şimdi yeniden yükselmekte, süper El Niño'nun etkisini Eylül ayında göstereceğinden bahsediliyor. Hatta Guardian'da sabah yeni bir haber vardı. Endonezya'daki yangınların, orman yangınları yaşanıyormuş Endonezya'da. İşte nefes almakta zorluk çektiğini anlatıyorlar. Birçok kişi, özellikle Borneo adası sakinleri bundan bahsediyor. Okullar falan tatil edilmiş hava kirliliğinden dolayı, orman yangınları kaynaklı. Süper El Niño'nun bu yangınları uzun bir süre daha sürmesine sebep olacağından söz ediliyor. Kurak bir mevsim geçiriliyor olmasından kaynaklı olarak bunu bekliyorlar. Ekim ayında da, yani Eylül'de etkisini gösterirse Ekim ayı da son derece kurak geçecek ve orman yangınları devam edecek endişesi varmış. Örneğin Endonezya'da hazırlıklı olun demişler. Zorlu bir süreç başlıyor diye duyuruluyor. Bu da Karar Gazetesi'nin manşeti. İklim fenomeni El Niño diye vermişler. Küresel hava modellerini alt üst ederek güçlü bir şekilde yeniden etki göstermeye başladı. Gezegen genelinde sıcaklıkların hali hazırda yüksek seviyelerde seyrettiği bir dönemde bilim dünyası tarafından bu süreçte yakından takip ediliyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'da kayıtlara geçen son Temmuz ayı peş peşe yaşanan sıcak hava dalgaları, binlerce can kaybı, ki bunun 35 bini aştığı söylendi. Yine bir başka araştırmada, Avrupa'da tabii sadece, kuruyan nehirler ve geniş çaplı orman yangınlarıyla en sıcak Temmuz olarak tarihe geçmişti diyorlar. Şimdi işte Süper El Niño ile birlikte bütün bu etkinin bir süre daha devam edebileceğinden söz ediliyor.
0: Evet, NASA'nın ünlü iklim bilimci James Hansen ve arkadaşlarının son yazdıkları makalede zaten dudak uçuklatıcı nitelikteydi. El Niño'nun görülmemiş ölçüde süper olarak geleceği konusunda önemli bir makaleleri, bilimsel makaleleri de yayınlandı. Ama bunun da gazetelerde, manşetlerde falan pek yer aldı, görülmüyor. Biz konuşmaya devam edeceğiz tabii. Yani bu arada da Ağustos ayında dünyanın okyanuslarının şimdi tarihte görülmüş en yüksek sıcaklığa ulaştıkları da haberi de vardı. Guardian'da Damien Carrington'dan, çevre editörü, yazısı. Ortalama deniz yüzey sıcaklıkları kutup bölgeleri hariç, kuzey ve güney kutup bölgeleri hariç cumartesi günü hafta sonunda 21,1 dereceymiş. Ortalama sıcaklık 21 derece.
1: Evet.
0: Son verilerde gayet ürkütücü olduğu söylenebilir. Bu tabii zaten rekor sıcak dalgaları, kuraklıklar ve orman yangınlarıyla hem Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da ve ayrıca da müthiş yağışlar ve tayfunlar da Asya'da kasıp kavuruyor ortalığı ve sırılsıklam ediyor, mahvediyor. Böyle bir gidişat var. Şeyden ilginç bir haber vardı. Pakistan'da bir durum, Guardian'da, ne buzdolapları ne klima cihazları ve pervaneler, sadece biriktiriyorlarmış. Buz erken saatte gidip buz alıyorlarmış ve bütün hayatta öğrenciler, küçük çocuklar filan ailelerine getirip buzları, kendileri de okula biraz buz koyup termosa gidip öyle yaşıyorlarmış. Çok acayip bir haber var yani. Hazarhan Rahimdad ve Cengiz Nazir'in imzasını taşıyan bir haber. Bu da pazartesinin haberiydi yani. Gidişat böyle. Bu Türkiye'de de büyük yangınlar var değil mi gene?
1: Gene kontrol altından, yani çok büyük orman yangınları olmadı şükür ki, ama dün de yeni yangınlar vardı. Uludağ'da mesela, Bursa'da 3 ayrı noktada orman yangını yaşanmış. Ayrıca İzmir'de de yangınlardan söz ediliyor. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı alanda orman yangını çıkıyor. İzmir'in ise Kiraz ilçesinde bir ziraat arazisinde orman yangını çıkmış, bunlara müdahale edildiği yazıyordu son haberlerde.
0: Evet, oradan İsrail haberlerine de geçebiliriz artık herhalde.
1: Evet, İsrail'in bu açıklaması, Gazze'den uçurulan uçurtmalara güçlü karşılık vereceğiz. Gerçekten herhalde günün sözü,
0: Günün
1: onu
0: sözü
1: seçeriz,
0: oldu.
1: bunu seçeceğiz gibi duruyor. İsrail inanılmaz açıklamalar yapıyor gerçekten. Hafta sonu Gazze sınırına yakın bir İsrail yerleşim bölgesinde çok sayıda uçurtma bulunması üzerine bunu söylemiş. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz pazartesi yapıyor, yani dün yapıyor bu açıklamayı. Buna son vermek için güçlü önlemler alacağız demiş, çocukların uçurtmaları için. Savaştan önce İsrail'e yanıcı maddeler taşıyan uçurtmalar ve balonlar fırlatılmış. Bu da ormanlar ve tarım arazilerinde yangınlara neden olmuştu diye veriyor BBC. Ancak Hamas, patlayıcı madde taşımayan söz konusu yeni uçurtmalarla bir ilgilerinin olmadığını açıklamış. Uçurtmaların yıkıntılar arasında masum çocuklarını arayan masum çocukluklarını arayan çocuklara ait olduğunu belirtmiş, ama İsrailliler uçurtmalarla bomba taşınabileceği konusunda çok ısrarlı, bunlara izin vermeyeceğini söylemiş yani.
0: Evet, olabilecek en tuhaf ama artık tuhaf karşılanmasının da pek mümkün olmayan haberlerinden bir tanesini bu şekilde okuduk. İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana 1138 askeri ölmüş. İsrail ordusunun bu da. Yani
1: Evet.
0: 3 yılda, yaklaşık 3 yıl oldu değil mi aşağı yukarı? Ekim'di.
1: Tabii 2023
0: Başlangıcı
1: Ekim,
0: 6
1: evet.
0: Ekim miydi? Buna
1: 7.
0: yaklaşık, efendim,
1: 7 Ekim, evet.
0: 7 Ekim'de yaklaşık 3 yılda 1138 askeri ölmüş İsrail ordusunun ve bu süre içinde 30 yılda kullandığı kadar 30 yıllık mühimmat harcamış. Yani zaten fotoğraflara bakıldığı zaman Gazze'de artık herhangi bir şeyi izlemek mümkün değil yani. Yok bina yok. %90'dan fazlası yok edilmiş durumda. Çadırlar bile bombalanıyor. Yani o son 3 yılda 30 yılda kullandığı kadar mühimmat harcarken İsrail rapora göre İsrail ordusu hava kuvvetleri de son 3 yılda normal şartlar altında 9 yılda gerçekleştirecekleri hava faaliyetine eş değer miktarda faaliyet uçuş bombardıman yapmış durumda. Yani ayrıntıları da var. Gazze'de 5 taburun konuşlandığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımlarına da değinilen bir raporda, bu İsrail gazetesinden çıkan bir rapor. Değil mi? Evet, öyle.
1: Evet.
0: Ve sonuçta da Gazze şeridinin yaklaşık %60'ını kapsayan Sarı Hat çevresinde İsrail ordusunun 5 taburu konuşlanmış. Ayrıca da 2 taburla çeşitli güçler de görev yapıyor sınır boyunda. Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi yardımı var. Son 10 yılda İsrail'e yaklaşık 33 milyar dolar. Ya yılda 3 milyar 300 bin 300 milyon dolar yardımda bulunuyor. Ve İsrail ordusunun bununla askeri kabiliyetini arttırdığı belirtiliyormuş yani. Evet, böyle bir durumdan bahsediyoruz.
1: Bir başka haberse şu şey son bir haber vereyim. Agos gazetesinde vardı. Oscar ödüllü Yuval Abraham Gazze'ye odaklanan yeni bir belgesel yapmış. Yuval Abraham 2024'te Oscar kazanan No Other Land belgeselinin yönetmenlerindendi. İsrailli gazeteci ve yönetmen, hatırlayacaksınızdır, ülkesine dönememişti bu ödülü aldıktan sonra. Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti anlatıyordu. Gazze'yi bile değil. Ama bundan dolayı ülkesine dönememişti aşırı sağcının tehditlerinden sonra. Şimdi yeni bir film çekmiş, NAZA isminde, Venedik Film Festivali'nde yarışma programına seçilmiş. Bu sefer Gazze'yi anlatıyormuş Yuval Abraham. 10 Eylül'de Venedik'te dünya premierini yapacak diye yer alıyor Agos gazetesinde.
0: Evet, bu konudaki yani çeşitli Chris Hedges'in de karikatürist dostuyla beraber yaptıkları büyük bir kitabın da yakında elimize geçeceğini bekliyoruz. Onunla ilgilisini paylaşacağız. Gazi Ağıt adlı kitabı. Ayrıca da bu konuda yapılmış çalışmaları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz tabii. Bu arada şeyi de belirtelim. Hollanda'nın gelecek yılda Eurovision'a katılmayacağı, gelecek yıl düzenlenecek Eurovision'a Gazze Savaşı'nı gerekçe göstererek bir kez daha katılmama kararı aldığını ve yarışmanın artık tarafsız kabul edilemeyeceğini de belirttiğini de ekleyelim. Silahlı çatışmalara taraf olan ülkelerin Eurovision'a ev sahipliği yapamayacağını açıklamıştı organizatörler de. Ama bu konuda da devam ediliyor. Bakalım neler olacak diye. Peki, şimdi bir ara verelim, sonra devamını getirelim.
2: Açık Gazete.

0: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:30 geçerken, hatta şimdi 4 oldu. Açık Gazeteciler olarak tekrar döndük yayına. Biraz da Türkiye ile ilgili haberlere, uluslararası boyutları da olan önemli haberler var. Onlara değinelim. Öncelikle tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkındaki yeni kararını bugün açıklayacağını. Daha önceden de bunu çeşitli defalarda konu edinebilme fırsatımız olmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AHİM, Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan tam 3220 gün oldu bugün itibariyle. Cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını bugün açıklayacak. Büyük Daire, Kavala Türkiye davasının No 2 davasında vereceği karar, Kavala'nın 2019 tarihli AHİM kararından sonraki tutukluluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargılama sürecine ilişkin ihlal başvurusunu kapsıyor. İş insanı ve toplum kültür kültür çalışmalarıyla ön planda olan Kavala, başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, kanunsuz ceza olmaz, ifade özgürlüğü, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü ile insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağına ilişkin maddelerinin ihlal edildiğini belirtiyor. Tam 8 maddeye aykırılık var başvurusunda. Kavala'nın yaptığı başvuruda ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamaların öngörülen amaçlar dışında kullanılmasını yasaklayan 18. maddesinin de ihlal edildiğini kaydediliyor. Yani 8 ve ana antlaşmanın ana sözleşmesinin bir maddesi de dahil 9 maddenin ihlali var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019'da hukuka aykırı olduğunu zaten tutukluluğunun, Kavala'nın ve serbest bırakılması gerektiğine hükmetmiş ama Kavala tahliye edilmemişti. Cumhurbaşkanı da bizi bağlamaz demişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Türkiye mahkemelerinin yargı organlarının kararlarının üstünde gelemez demişti. 2022 yılında ise Büyük Daire Türkiye'nin söz konusu karara uyma yükümlülüğünü yerine getirmediğine karar vermişti. Bu da anayasanın 19. maddesine aykırı bir durum. Türkiye'de devam eden yargılama sonucunda Kavala 25 Nisan 2022'de Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak, tırnak içinde söylüyorum, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış karar da Yargıtay tarafından 2023'te onanarak kesinleşmişti. Büyük Daire Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin duruşmayı da 25 Mart'ta Strasbourg'da gerçekleştirmişti. İşte bugün saat 10'da, yani Strasbourg saatiyle 10'da, Türkiye saatiyle de 11'de İnsan Hakları binasında kamuya açık oturumda açıklanacak. Yani Murat Sabuncu'nun T24'teki yazısında sinik bir bilanço diyor Sabuncu. Osman Kavala 3220 gündür özgürlüğünden yoksun. Bugün elbette o da diğerleri gibi bu yeni karar Türkiye'ye tahliye çağrısı yapacak. Osman Kavala'nın tahliyesi çağrısında. Esas soru iktidarın bunu uygulayıp uygulamayacağı. Benim aklımda bu aralar eğer toplumun çoğunluğu sinik değil, demokrasi konusunda daha çok hak talep eden, konuşan, yazan olsaydı bu uzun tutukluluklar olur muydu sorusunu soruyor. Yani bugün Osman Kavala özgürlüğünü kaybedeli 3220 gün oldu. 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı. 1 Kasım 2017'de tutuklandı. Aslında 2020'de şimdi tutuklu olduğu davadan beraat etmişti ve hakkında tahliye kararı çıkmıştı. Ancak aynı gün daha önce tahliye edildiği casusluk dosyası bahane edilerek yeniden tutuklandı. Ardından Gezi davasıyla casusluk davası birleştirildi. Ardından casusluktan beraat etti. Gezi davası ise ağırlaştırılmış müebbet hapis kararıyla sonuçlandırıldı. Ahim, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019'dan bu yana Kavala'nın tahliye edilmesi yönünde kararlar verdi. Gökçer Tahincioğlu ve Rıza Türmen bu konuda pek çok yazı yazdı. O günden bugüne AİHM'in yeni kararlarına ve Türkiye Anayasası'na göre bu kararlara uyma zorunluluğuna rağmen Kavala hapiste. Bu kez konunun Avrupa Konseyi tarafını ilgilendiren boyutu da var. Çünkü Türkiye için farklı prosedür uygulanabilir deniyor. Açıkçası demokrasi ayarı bozulmuş. Avrupa'nın yaptırımından çok, tırnak içinde, içerideki etki tepki daha önemli benim için. Hem içerideki yargı kararının, yani ilk beraat kararı ve uyulmaması, hem anayasanın açıkça referans verdiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının üstelik birkaç kez göz ardı edilmesi. Yani Osman Kavala bir genelleme yaparak şunu söylüyor Murat Sabuncu. Osman Kavala bu ülkenin şu an çözümü için uğraşılan Kürt sorunu dahil en zorlu konularında sorumluluk almış bir aydın. 9 yıldır hapiste, 10 yıldır hapiste olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen bırakılmayan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibi 4 yıldır bırakılmayan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater gibi diyor ve bitirirken de şunu eklemiş. Bir bütün olarak toplum sinik değil, demokratik alanı genişletmek için daha aktif olsaydı bu isimler bu kadar uzun süre hapiste kalır mıydı? Şu an tırnak içinde silahların bırakıldığı, evlatların acı haberlerinin gelişini bitirebilecek bir çalışmaya rahatlıkla sırt çevirebilir miydi? Ortalığa saçılan tutanakların içinden, tırnak içinde yine, içinden kelime kelime seçilenlerle bir bütünü zehirlemek mümkün, evet. Ya da iktidar bürokrasisinin otoriterleşme adımlarını ayan beyan devlet ajansı üstünden aktarmasından da endişe duyulması normaldir. Şeffaf ilerlemeyen sürece tepki de muhalefete baskıya karşı duruşta. Ancak tüm bunları yaparken hakkı savunmak, doğrunun yanında durmak, otokrasiye karşı demokrasi cephesi kurulması için çaba sarf etmek, barış arayışlarını iktidarın iki dudağının arasına bırakmamak da değerlidir. Belki bedeli olur ama demokrasi mücadelesi bugünü de geleceği de belirler diye bitirmiş yazısını. Evet, yani Murat Sevinç de Terörsüz Türkiye sürecinde Diken'de yazdığı, pazar günkü Diken'de yazdığı yazısında Türkiye sürecinde entelektüellerin suskunluğu üzerine birinci yazı diye bir yazı meydana getirmiş, yazmıştı. Ve sonuç olarak Milli Güvenlik Kurulu'nun 5 Ağustos 1982'de 70 sayılı kararından bahsediyor ve göreli bir tartışma serbestisinin getirildiği Türkiye'de, yani Terörsüz Türkiye sürecinin ne olduğu, nasıl anlaşılması gerektiği defalarca dile getirildi iktidar ve çevresi tarafından diyor. Hal böyleyken bir komedyenin, Deniz Göktaş'ı kastediyor tabii, kuyu tipi cezaevinde olduğu bir ülkede kaç kişi tırnak içinde can sıkacak, belirlenmiş çerçeve dışında bir görüş ileri sürebilir? Beklenen okumuş zümrenin düşüncelerini açıklaması mı, yoksa olduğu kadarına kayıtsız şartsız destek mi? Teşbihte hata olmaz diyor işte. 82 Anayasası'nın yapımı aşamasında anayasa metni doğru dürüst bilinmiyordu ve dolayısıyla tartışılamamıştı derken Milli Güvenlik Kurulu 5 Ağustos 82'de 70 sayılı kararı yayınladı ve göreli bir tartışma serbestisi getirildi ama görüş ve önerilerde münhasıran anayasa taslağının geliştirilmesi maksadı içinde kalınacak. Anayasanın halk oylamasında halkın vereceği reyin nasıl olması gerekeceği hususunda etki yapacak herhangi bir telkinde bulunulmayacak. Terörsüz Türkiye, yani üstelik adı Terörsüz Türkiye olan bir süreç hakkında okumuşlar ne söyleyebilir dedikten sonra da ilk günden itibaren yazdığımı tekrar edeyim. Ben olup biteni önemseyenlerden biriyim. Silah bırakmak ve konuşulabilir, konuşabilir hale gelmek iyi bir şeydir. Sonrası yazıya başlarken dile getireceklerimin bir kısmının öznel olacağını söylemiştim. Burada kendi konumumu tanımlamak isterim ki bunun her zaman doğru bir konum olacağı iddiasında değilim. Benim açımdan konunun Kürtleri ve bir yurttaş olarak beni ilgilendiren yanları var. İkisini birbirine karıştırmamaya çalışıyorum. Kürt değilim ve ancak bir Kürt'ün sözünün anlamlı olabileceği anda benim düşüncem yalnızca bir düşüncedir. Hepsi bu. Silahlı bir örgütün onlarca yılın ardından silah bırakması böyle bir konu. Silah bırakmak onu tutanın vereceği bir karar ve eğer hiç kuşkusuz bir örnek olmayan Kürtler bu karardan memnunsa ne güzel. Memnun olmayan varsa bu da onların tartışacağı bir konu. Yani diyor bunca acı çekilmesine neden olmuş bir sorunun hiç olmazsa bir ve en tehditkar yanının sona eriyor oluşu benim açımdan sevindirici bir gelişme. Bir insan ve Kürt olmayan bir yurttaş olarak başka bir şey söylemeyi kendimde hak görmüyorum. Bu işin bir yönü. Diğer yönü ise Kürt sorununun tarihsel kökenleri, eşit yurttaşlık, sürecin yürütülme biçimi, anayasa tartışmaları vesaire ise elbette beni de bir Kürt kadar ilgilendiriyor diyor Murat Sevinç. Çünkü artık burada söz konusu olan yurttaşlık ideali, yani Kürt sorununun tarihi yalnızca Kürtlerle ilgili olmadığı gibi hali hazırda gerçekleşen ve planlanan her adım, yasa ve anayasa değişikliği çabaları da salt Kürtlerin yaşamına dair değil, okumuşuyla okumamışıyla her cumhuriyet yurttaşını ilgilendiriyor. Yani suskunluğun bir ikinci yazı da okumuşların tutumu üzerine olacak diyor. Entelektüelleri kastediyor. Suskunluğun birbirinden çok farklı nedenleri üzerine şimdilik Barış Akademisi'nin meslektaşlarından birinin işsizliğinin 10. yılında bir inşaatta çalıştığını söylemekle yetineceğim. Belki bu örnek Faik Bey'e bu yazıdan bahsediyor. Faik Özgür Erol'un yazısı, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Faik Özgür Erol'un birkaç gün önce gazetecilerle yapılan toplantıda sürece yeterli entelektüel desteğin olmayışını eleştiren yazıya değiniyor ve aynı yönde düşünenlere sessizliğin varsaydıkları kadar vahim bir tercih olmadığını düşündürür diyor. Böyle bir yazıda var. Bu yeni yasa üzerine de düşünceler, suskunluk üzerine düşüncelerini iletmiş. Türkiye ile devam edelim değil mi?
0: Evet, dün Aziz İhsan Aktaş davasının kararları açıklandı. Aziz İhsan Aktaş'a sadece 2 yıl 8 ay 15 gün ceza verilmiş, ancak ortada örgütü yok deniyor. Adını vermesinin sebebi örgütü olmasıydı Aziz İhsan Aktaş davasının. Çok sayıda belediyeye rüşvet verdiği, çeşitli yolsuzluk ilişkileri içerisinde bulunduğu, araç kiraladığı vesaire iddia ediliyordu. Ortada bir örgüt yokmuş ama nedense 7 ayrı belediye başkanına rüşvet almaktan dolayı cezalar verildi. Hepsi tabii ki CHP'li belediyeler. Beşiktaş, Seyhan, Adana, Avcılar ve Ceyhan belediye başkanlarına hapis cezaları veriliyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise beraat etmiş. Aziz İhsan Aktaş da örgüt üyeliğinden, daha doğrusu örgüt suçlamasından ve rüşvetten beraat etmiş durumda.
1: Ya 200 sanık hakkında hüküm kurulmuş oluyor. Yani kararın en dikkat çekici bölümlerinden biri de, Karar Gazetesi'nden okuyalım. Davaya adını veren ve soruşturma sürecinde verdiği tırnak içinde etkin pişmanlık ifadeleriyle gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş hakkında açıklanan suçlamalardan beraat kararları verilmesi oldu. Asıl merkezinde yer alıyor davanın kendisi, etkin pişmanlık ifadeleriyle ve oradaki hakkındaki suçlamalardan beraat kararları veriliyor. Buna karşılık davada yargılanan, işte sen de biraz önce söyledin, pek çok sayıda belediye başkanı çeşitli hapis cezalarına çarptırılıyorlar.
0: Onlar da rüşvet almaktan ceza verildi. Aziz İhsan Aktaş da rüşvet vermekten beraat etti. Kendisi itirafçı olmasına rağmen.
1: Evet, son derece ironik ve ürkütücü bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani Rıza Akpolat'ı ihaleye fesat karıştırmadan ceza, Oya Tekin'e 8 yıl 4 ay hapis Seyhan Belediye Başkanı'na, Zeydan Karalar'a Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılan, rüşvet almak suçundan 6 yıl 3 ay hapis. Ama rüşvet örgütleyenlere beraat var, değil mi?
0: Alan var, veren yok yani.
1: Alan var, veren yok. Çok ilginç yani. Böyle dizi dizi saymak mümkün. Çok tuhaf bir durumdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Dün çözüm süreci ya da işte bu çerçeve yasanın nasıl işleyeceğine dair takip kurulunun ilk toplantısı da yapıldı. Silahların bırakılmasını izleyecek bu bildiğiniz üzere. Takip kurulu 4 alt kurul kurulmasına karar verilmiş. Dün akşam silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu da var. Bunların içerisinde deniyor ve burada tartışılanlardan bir tanesi de şuydu, hatırlayacaksınız. Öcalan'a bir görev verilip vermeyeceği, bu DEM Parti söylemişti, bu alt komisyonlarda koordinasyon içerisinde Öcalan'ın da bir görevi olabileceği konusunda T24'teki haberde bu da var. Takip ve Değerlendirme Kurulu 4-6 kurul kurulmasına karar aldı. Öcalan'ın silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda görev alması bekleniyor diye de bir not düşürmüş durumdaydı dün.
1: Evet. Bu da yani ilk alt kurul silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışacak silahsızlanma ve siyasallaşma alt kurulu, öyle mi? Adı o, değil mi? Evet.
0: Stratejik silahsızlanma ve stratejik koordinasyon diye geçiyor.
1: Evet, bir başka adda evet, siyasallaşma alt kurulu olması bekleniyor gibi de bir ibare var. Yani çok sayıda adli süreçler içinde ayrı yapı öngörüldüğü belirtiliyor. Ayrıntılı bir şey. Öcalan'ın peki örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçlarıyla 1 Haziran 2005 öncesi işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar düzenlemenin dışında tutulacakmış. Bu nedenle Öcalan'ın söz konusu hükümlerden yararlanması mümkün olmayacak deniyor. Kanun kapsamında görev yapan kamu görevlilerinin cezai sorumluluğunun olmayacağı da düzenlemede yer alıyormuş. Bu arada bir Büyükşehir Belediye Başkanı daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş. O haberi de verelim. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve yeni partiye geçeceğini açıklamış. Bugün 20 yıllık emeğimi, mücadelemi, yol arkadaşlarımı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum demiş.
0: Şeyde dün de yeni parti sözcüsü Zeynel Emre bir açıklamada bulunmuştu. Partinin üye sayısının 400 bini geçtiğini söyledi. Ayrıca belediye sayısı da 244'ü bulmuştu. Dün itibariyle bu herhalde ondan sonraki bir gelişmeydi. 245 o
1: Gelişme.
0: zaman eğer yeni partiye girdiyse, bu sadece sanırım CHP'den istifa ama.
1: Yeni partiye geçeceğini
0: Ha,
1: açıklamış.
0: geçeceği.
1: Geçtiğini dememiş ama geçeceğini
0: Evet.
1: sayabiliriz yani. 245 diye sayabiliriz. Evet. Bu gelişmeyi de belirtelim. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki töreni için figüran iddiasına geçelim mi? Orada yeni bir perde açılmış.
0: Evet.
1: İstanbul'da üye katılım ve rozet takma törenine ücret karşılığı figüran götürüldüğü iddiası vardı. Yakından takip etmeye çalışmıştık. Ne olmuş?
0: Evet, organizasyona yaklaşık 250 kişi götürdüğünü söylüyordu. Mers Ajans sahibi Ömer İne, arkadaşıma yardım ettim diyordu hatta, yani
1: Evet.
0: öyle bir şeylerden söz ediyordu. Yine ayrıca olayın ilk ortaya çıktığı günlerde CNN Türk yayınında gönüllü olarak figüran getirdim şeklinde gerçeğe aykırı açıklama yaptığını belirterek bunu ödeme yapılacağı yöndeki telkin üzerine söylediğini söylemiş. Bu biraz ilginç. Şu an böyle haberi bir anda okurken kafam
1: Kolay
0: karıştı diyebilirim.
1: zorlanıyorsun değil mi? Ben de
0: Evet.
1: Aynı şeyi itiraf edeyim ki yaşadım.
0: Şöyle geçiyor haberde. CHP'nin 25 Temmuz'daki Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine ücret karşılığı figüran getirildiği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Bir günden Ebru Çelik'in haberiydi. Bu organizasyona katılımcı temin eden şirketlerden MERS Ajans'ın sahibi Ömer İne, etkinliğin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen kendilerine ödeme yapılmadığını bu sefer de söylemiş. Yine tören öncesinde Samet Özkaş'ın kendisiyle iletişime geçtiğini, kalabalık bir yardımcı oyuncu, figüran grubu talep ettiğini söylüyor. Kendisine iletilen talebin kaynağını sorduğunda CHP'den geldiğini anlatmış. Bu doğrultuda önce en az 100 kişi temin etmeye çalıştım. Daha sonra talep edilen figüran sayısı artırıldı. Hatta o gün bir dizi çekimi iptal edildi. O saatte çalışacak kişiler de CHP etkinliğine yönlendirildi diyor. Kültür merkezinde en az 250 figüran varmış. Kaç kişi vardı ki toplam zaten orada? 250'si figürandı diyor.
1: Hepsi figürandı
0: Demek ki
1: herhalde.
0: birkaç tane başkası vardır ya. Ömer İnen'in açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise olayın ilk ortaya çıktığı günlerde yaptığı televizyon açıklamalarına ilişkin oldu. İne o dönem CNN Türk'te katıldığı bir yayında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu kabul etmiş. O
1: Yalan
0: yüzden
1: söyledim diyor yani.
0: evet, benim kafamı karıştıran bölüm oymuş. O dönem Samet Özkaş CNN programına çıkın ve gönüllü olarak figüran getirdim deyin. Ardından ödemeler yapılacak demişti diyor. Bu nedenle kamuoyuna gönüllü olarak figüran getirdim açıklamasını yaptım. Şey demişti çünkü arkadaşıma falan bir iyilik yaptım, orada işte CHP'de siyasete katılacaktı. Böyle şeyler söylemişti çünkü. Meğer onu aslında işte gönüllü olarak getirdim, CHP'den para almadım demesi için gene CHP'liler söylemişler. Samet Özkaş söylemiş. Ben de bu şekilde konuştum diyor. Aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen paramsa ödenmedi diyor. Yine
1: Parasını ödememişler öyle mi? Evet.
0: 250 kişi getirmiş ama parası ödenmemiş.
1: Evet,
0: Mağdur.
1: mağdur olma durumlarından bahsediyoruz. Ayrıca yani bu Bir Gün Gazetesi'nin genç gazetecisi Ebru Çelik'in bu konuyu duyup haber haline getirmesi başarılı bir gazetecilik örneğiydi. Haberin ardından da soruşturma başlatılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki bir rozet takma törenine figüran götürüldü yönündeki haberlerin ardından. Savcılık başlatmıştı. Gazeteciler işte Ebru Çelik ve yalnız o değil, Uğur Koç ve Berkant Gültekin de savcılık tarafından ifadeye çağrılmış ve ifade vermişti. Ne yalan haber diye mi yani? Neyse, sonuç olarak Ömer İnen'in son açıklamaları da paylaştığı ileri sürülen mesajlarda söz konusu organizasyona ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşımış. Peki bir sorum var. Özdeş, hazır
0: Evet.
1: mısın? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamaları ne yönde olmuş?
0: Yok, evet. Gene sessizlik var. Şu çok ilginçmiş. İne bu tartışma yaşadığı CHP'den işte kendisine ödeme yapması beklenen Özkaş'a her kanala halka yalan ifade verdim sizin yüzünüzden diyor. Çok etik bir arkadaşım. Ben paramı istiyorum demiyor. Herkese
1: Evet.
0: yalan söyledim. Bütün halka yalan söyledim diye etik bir şey yapmış. İçerlemiş.
1: Çıkış yapmış değil mi? Evet.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Peki Türkiye ile ilgili haberlerin bu saate bitirirken bir de Kürt işçilere yapılan saldırı meselesine de değinelim kısaca. Zonguldak ve Düzce'de fındık tarlalarında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Kürtlerin saldırıya uğraması. Onlar da münferit olaylar karıştırmayalım demişlerdi ama Biyanet'in haberinde işçiler ırkçı söylemleri anlatmışlar. Yetkililer münferit derken Adalet Bakanı dahil münferit olaylar, bunları karıştırmayalım derken işçiler bayağı Düzce'de çalışan işçiler Mezopotamya Ajansı'na gönderdikleri bilgilendirmelerde saldırının akşam saatlerinde evlerinin bahçesinde oturdukları sırada başladığını anlatmışlar. Bir grup evin bulunduğu yere gelmiş, bir kişi bıçak çıkararak işçilere küfretmiş, bölgeden gidin demiş. İşçiler bunun üzerine polisi aramış. Polis şüpheliyi götürmüş gelip işçilerse saldırının ardından güvenliklerinden endişe ettiklerini ve bölgeden ayrılmayı düşündüklerini söylemişler. Düzce Valiliği de MA adlı şüphelinin 7 ayrı suç kaydının bulunduğunu açıklamış. Aslında Adalet Bakanı halbuki şey demişti, aileler arası bir çatışma demişti. Zonguldak'ta 70'ten fazla işçi ve ailesi iki kez saldırıya uğradı diye haber var. Gözaltına alınan 4 kişi de serbest.
0: Burada, evet, gözaltına alınan münferit derseniz tabii günün sonunda.
1: Evet, baroda
0: gözaltına
1: saldırıya
0: alınanlar da serbest
1: münferit
0: olacak.
1: anlaşmazlık demişti Zonguldak Barosu da. Oldukça DEM Parti'de ırkçılığın karşısında susmayacağız diye genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan da sosyal medya hesabından yaptıkları yaklaşımlarla, paylaşımlarla tepki göstermişler.
0: Tabii münferit denilen olayda kamyonlarla kaçmak durumunda kalan işçilere taş atıyorlar. Bıçaklı saldırganlar var. Ağır hakaretler, bazı video kayıtları var. Ağır hakaretler, küfürler ediliyor. Memleketinizde iş yok mu diye bağırıyor saldırganlar. Haberde de, Biyanet'in haberinde de yazıyor bu. Ama bunlar münferit. Irkçılıkla alakası yokmuş.
1: Evet. Ve son olarak da bir şeyden bahsedelim. PKK'nın feshinin ardından oluşturulan hareket yönetimi sosyal medyada Abdullah Öcalan'a atfedilerek görüşme notu tırnak ve tutanak adı altında yayılan metinlere ilişkin bir açıklama yapmış ve bunların planlı bir provokasyon olduğunu da söylemişler. Onu da belirtelim ve burada bitirelim, değil mi?
0: Evet.
1: Ara.
2: Açık gazete.
3: Zedi to emresoni mohre khamushi dahanam ra. Muhayya mikuni to emresoni abunanam ra. Mara ba jurm zan budan asir khanam kardi.
4: Ağzıma ikinci bir emre kadar sessizlik mührü vurdunuz. İkinci bir emre kadar bana su da, ekmek de vermeyecekmişsiniz. Kadın olma suçunu işlemiş olduğum için beni kendi evimin içinde hapse mahkum ettiniz. ABD işgal ordusunun Afganistan'dan topluca çekilip iktidarı Taliban örgütüne devretmesinin 5. yıl dönümünde, Afganistan'ın tamamında kadınlar ve kızlar toplum hayatından toptan silinmiş durumda. Kimliğini gizleyen bir Afgan kadının kendi sesini kayda aldığı şarkıda ülkeye egemen kabus durumu işte böyle dile getiriyor.
5: Apaçık Radyo.
6: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
7: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
8: Mint.
9: Gıcır cızır plaklar.
8: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
7: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
8: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
1: Günaydın Ahmet, merhabalar.
10: Günaydın.
0: Günaydın.
10: Günaydın Özdeş.
1: Evet, Ufuk Turu'na nereden başlayalım?
10: Bu İsrail'in Türkiye ile ilgili stratejik değerlendirmeleri sadece seçimlerle, Ekim ayında yapılacak olan seçim kampanyasıyla alakalı mıdır, yoksa daha derin, daha stratejik, daha uzun vadeli bir değerlendirmenin sonucu mudur sorusuna kısaca cevap vermek lazım diye düşünüyorum. Çünkü sadece seçimle bağlantılı bir değerlendirme olduğu, yani Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı'nın Katz'ın birlikte Türkiye'yi bir tehdit unsuru, yakın tehdit unsuru olarak görmelerinin bu seçimde bir malzeme olarak değerlendirilmesi elbette doğru. Bunu bir seçim malzemesi olarak kullandıkları doğru. Bunu alevlendirdikleri de doğru. Fakat okuduğum kadarıyla İsrail içindeki bazı stratejik merkezler bir yıldan beri böyle bir çatışma riskinin ve Türkiye'nin İsrail açısından bir kuşatıcı tehdit olarak algılanmasının değerlendirmesini dile getiriyorlar. Çeşitli raporlar, özellikle bir yıl önce yayınlanan bir rapor bunu açıkça dile getiriyor. Sadece İsrail Türkiye'yi Suriye üzerinden bir tehdit olarak değil, aynı zamanda diğer ülkelerle birlikte İsrail'i kuşatma operasyonunun bir parçası olarak da tehdit olarak görüyor. Tabii bunu İsrail'in içinde olduğu, İsrail toplumunun içinde olduğu büyük paranoya ve saldırganlığının büyük nedenlerinden biri olan büyük paranoya ile açıklamak mümkün. Diğer taraftan tabii İsrail ile Türkiye arasında bir Doğu Akdeniz'de hakim güç olma mücadelesi yürütüldüğü de açık. İsrail ve Türkiye arasındaki gerginliğin Suriye ötesindeki uzantısı bildiğiniz gibi Kıbrıs etrafında devam ediyor. İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan hattı bir stratejik işbirliği hattı olarak Yunanistan'da sol çevrelerde çok büyük rahatsızlık yaratıyor. Özellikle Kıbrıs üzerinden oluşan bu bağlantı, Miçotakis hükümetinin İsrail'le bu yakın bağlantısı ve Kıbrıs'ın, özellikle Güney Kıbrıs'ın elbette, çok ciddi bir İsrail yayılma veya yayılma demeyelim de tam bir bölgede Doğu Akdeniz'de denetimi sağlayacak bir ara etap olarak değerlendirmesi, Yunanistan'da sol çevrelerde ciddi eleştiriler neden oluyor. Bu tabii Türkiye'nin de burada Yunanistan'a yönelik tehditkar tavrının Yunanistan'ı kendisine yakın bir müttefik aramaya ittiğini de belirtmek lazım. Yani Türkiye'nin Yunanistan, özellikle adalar, 12 ada ve Ege adaları konusunda belki şimdi çok dile getirmediği ama yakın zamanda bir gece ansızın gelebiliriz demişti, hatırlarsanız, Tayyip Erdoğan bu adalar için. Bu Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı bölgede müttefik aramaya tabii çok daha teşvik eden bir şey. Fransa ile yapılan savunma işbirliği anlaşması da Yunanistan'ın buna dayanıyordu. Ama diğer taraftan İsrail'in hem Gazze'de hem Güney Lübnan'da hem Suriye'de sürekli saldırı konumunda olan ve saldıran bir Gazze'de soykırım olarak değerlendirilecek bir politikayı yürütmeye devam eden, son sınır tanımayan gazeteciler girişiminin belirttiği gibi sınırın, Gazze sınırının ötesinde inanılmaz miktarda Gazze'ye yönelik insani yardım malzemesi ve özellikle sağlık malzemesi bekliyor ve İsrail bunların geçişine izin vermiyor şu anda. Dolayısıyla İsrail'in eleştirilmesi, İsrail'in İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep etmek bir çok doğal bir insanlık görevi aynı zamanda. Ama İsrail bunu kendisine yönelik saldırı ve kuşatmanın bir parçası olarak değerlendirerek İsrail yönetimi, İsrail hükümeti, toplumun bir kısmı, önemli bir kısmı maalesef aynı zamanda bir istisnai saldırganlık hakkı, kendini koruma, var olma amaçlı istisnai bir saldırganlık hakkını kendinde görebiliyor. Bu önümüzdeki dönemde çok ciddi bölgesel çatışmaları, Gazze'deki çatışmadan daha vahim ne olabilir bilmiyorum ama sonuçları itibariyle benzer gelişmelerin kapısını da aralayan bir tavır aynı zamanda maalesef. Bu aynı evet. zamanda tabii yeni savaşların da bir uzantısı. İsterseniz o yeni savaşlar konusuna da geçelim İsrail ile ilgili değil sadece. Yani Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş da bu tür yeni savaşların bir uzantısı. Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü savaş da benzer bir bu yeni savaşların bir tezahürü. Yani düzenli, açık bir cephe savaşı değil, her gün belirsiz bir noktaya, önceden belirlenemeyecek bir noktaya yapılan saldırılar ve yıpratma ve aylarca, yıllarca belki sürecek bir sürekli endişe, korku, ölüm ve yıkım gerçekleştirilen fakat bir büyük cephe savaşına dönüşmeyen savaşlar büyük ölçüde gündemde. Diyeceksiniz ki Ukrayna ile Rusya arasında bir cephe savaşı da var mı? Var. Ama savaşın en civcivli tarafı iki tarafın cephe ötesindeki müdahaleleri. Cephenin hem Ukrayna'nın Rusya'nın içine kadar uzanabilen saldırıları, Rusya'nın da artık her gün gerçekleşen insansız hava İHA'lar aracılığıyla gerçekleştirdiği, füzeler ve daha çok İHA'lar aracıyla gerçekleştirdiği kentlerde herhangi bir stratejik hedef gözetmeden konutları, yoldan geçen bir otomobili hedef alan ve her gün 1-5-10 kişinin ölmesine neden olan saldırıları. Bu yıpratma savaşları İran'a yönelik Amerikan saldırısının da bir parçası. Hatta son alınan değerli bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump bu sefer Amerika'nın İran'a bir kara harekatı yapamayacağını veya kara harekatı yapacak güçleri harekete geçiremeyeceğini düşündükten sonra kabul etti demiyorum. Çünkü onun kabul etmesi diye bir şey söz konusu değil. Düşündüğünü yapıyor o anda. Ertesi gün başka düşündüğünü gündeme getiriyor.
0: Amerikan toprağı dedi biliyorsunuz en son. Hürmüz.
10: Evet.
0: Kanada'ya da o da yani bu da şey anlamına gelir aslında. Normal koşullarda bunu gerçekleştireceksen kara operasyon anlamına gelir.
10: Elbette. Ama kara operasyonuna ne kendi güçlerini yollamak niyeti var ne de kara operasyonunu yapabilecek başka güçleri bulma kapasitesi var. Harekete geçirme imkanı var. Dolayısıyla şimdi İran'ı açlığa sürükleyecek bir ambargo projesini gündeme getiriyor.
0: Evet, dün ilan etti.
10: Dün ilan etti bunu. Ne kadar devam edecek bu proje bilmiyoruz. Belki bir hafta sonra başka bir proje gündeme evet. gelecek ama yeni savaşlar dediğimiz şey böyle bir şey işte. Ne zaman başladığını biliyoruz ama nasıl devam ediyor, ne zaman etti bunu, ne kadar devam edecek bu proje bilmiyoruz. Belki bir hafta sonra başka bir proje gündeme evet. gelecek ama yeni savaşlar dediğimiz şey böyle bir şey işte. Ne zaman başladığını biliyoruz ama nasıl devam ediyor, ne zaman bitecek, ne zaman bitecek?

0: Bu tabii bu yeni silahların da getirdiği bir imkan. Bu hafif, ucuz ve her yöne gidebilecek büyük tahribat, çok büyük tahribat yapma kapasitesi olmayan ama
1: Nokta atışı yapabilen.
0: bütün ülkeyi hedefleyebilen, hedef alabilen ve esas itibariyle de halkı yıpratmaya, bıktırmaya ve teslim olmaya teslim olmasını sağlamaya yönelik savaşlar bunlar. Bana biraz bu geçmişteki bilim kurgu romanları veya bilim kurgu filmlerindeki savaşları hatırlatıyor. Oralarda hep böyle savaşlar tasarlanırdı hatırlarsanız 1970'lerin, 80'lerin bilim kurgu romanlarında. Savaş var mı? Var ama nerededir, cephesi nerededir bilinmez. İlan edilir, orayı vurduk, orada şunu hedef aldık. Ölen var mı belli değil, kaç kişinin öldüğü belli değil, niçin yapıldığı belli değil. Böyle bir sürekli savaş hali, sürekli barış değil de sürekli savaş hali, kısmi savaş hali ama hayatın da günlük hayatın da o ülkelerde büyük ölçüde devam edebildiği, yani bu toplu İkinci Dünya Savaşı'ndaki olduğu gibi topyekün toplumun bütününün savaşa dahil olmadığı bir yeni savaş ortamındayız. Tabii burada Gazze'ye yapılan saldırının bunun dışında kaldığını, Gazze'ye yapılan saldırının bu yeni savaşlarla alakasının olmadığını, Gazze'ye yapılan saldırının bir imha savaşı olduğunu belirtmek lazım.
1: Evet.
0: Onu aynı şeye koymayalım. Yani orada gerçekten bir imha savaşı var. Öyle küçük darbeler falan değil. Bütün bir 2 milyon kişinin yaşamını engellemeye çalışan Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nün, Amnesty International'ın ve sınır tanımayan gazeteciler örgütünün raporları çok açık bu değerlendirmeleri çok açık bu konuda. Yani sadece saldırarak değil, aynı zamanda orayı bütünüyle abluka altına alarak bir imha savaşı, imha politikası devam ediyor, hala devam ediyor ve öldürmeye de devam ediyor.
1: Biz de az evvel sizden önce İsrail'in son açıklamasına yer vermiştik. Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'de uçurulan uçurtmalara güçlü karşılık vereceğiz diye.
0: Evet, uçurtmalara karşı bir evet, uçurtmaları drone olarak kullan, yani insansız
1: İddia o,
0: hava
1: evet.
0: aracı olarak
1: İddia o. Ya bu
0: kullandıkları
1: arada
0: iddiası.
1: İsrail'in tabii saldırıları da hiç ara verilmeksizin çocukların da ölüler arasında yer aldı ve yer aldılar. Yani öylesine fotoğraflar var ki insanın nutku susuyor yani.
0: Bu
1: Babalar, abim. Son
0: son saldırılarda
1: saldırılarda da.
0: gene 3-4 tane çocuk öldü. Güney Lübnan aynı şekilde. Güney Lübnan'a da saldırı devam ediyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Her gün olmamakla beraber ama haftada en az birkaç kez Güney Lübnan'da saldırı devam ediyor. Güney Lübnan'ın bir kısmının işgali devam ediyor. Suriye'nin bir kısmının işgali devam ediyor ve
1: En son
0: esas
1: sivil bir araç da vuruldu zaten dün
0: evet bir sivil araç
1: Suriye'de.
0: vuruldu ve Batı Şeria şu anda. Yani
1: Evet.
0: Batı Şeria'da İsrail ordusu sözde oradaki Filistinli aileleri korumak için müdahale ettiği söyleniyor ama İsrailli yerleşimcilerin ablukaya aldığı aileleri korumak amacıyla gelen askerler ablukaya alanlarla birlikte hareket ediyorlar aynı zamanda. Ve Batı Şeria'nın bütünüyle ilhak edilmesi ve oradaki Filistinlilerin biliyorsunuz Batı Şeria'da 3 bölge var 1994 Oslo Anlaşması çerçevesinde bir bölge en azından Filistin yönetiminin tamamen hakim olması gereken bir bölge. Orada çok ciddi biçimde Nablus'ta olduğu gibi

0: örneğin çevresinde olduğu gibi çok ciddi biçimde ailelerin, Filistinli ailelerin yaşamları abluk altına alınıyor oradaki yerleşimcilerin, kolonyal yerleşimcilerin girişimiyle. Abluk altına almak şöyle bir şey: yollar tamamıyla kapatılıyor, ne gıda, ne sağlık hizmeti, ne hiçbir şeyin o bölgeye, o köye veya o eve ulaşması mümkün olmuyor. Ve bu haftalarca devam eden bir şey.
1: Evet.
0: Ve bunu siviller yapıyorlar.
1: Silahlı siviller bu arada.
0: Silahlı siviller, yani askerler değil bunu yapanlar.
1: Evet. Paramiliter güçler.
0: Paramiliter, oradaki civardaki büyük yerleşim kolonilerinin de yaşayanlar, radikal aşırısa militanlar, silahlı olmayabilirler hepsi ama dokunulmazlıkları var. Onlara yönelik taş atsanız İsrail ordusu ortalığı darmadağın ediyor aynı zamanda. Ve öldürülenler maalesef Filistinliler arasında. Bu da başka bir dünyanın hali. Fakat dünyanın hali zaten sadece burada değil, bir de klasik iç savaşlar devam ediyor maalesef.
2: Evet, dört bir yanda da devam ediyor. Evet,
0: Evet, bildiğimiz
2: Sudan'da
0: klasik iç savaşlar. Yani halkın büyük bölümünün göçmek zorunda kaldığı, mülteci kamplarına yerleştirilmek, sığınmak zorunda kaldığı, açlıkla mücadele etmek, hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığı ve tarafların aynı ülkenin insanları olduğu iç savaşlar. Bunların içinde herhalde şu anda en birçok var ama en vahim olanı Sudan'da yaşanan.
2: evet, Sudan'da yani insani facia 200 binden fazla insanın hem bu silahlı çatışmalardan hem de bir de seller
0: Evet.
2: devam etti. Yani 200 binden fazla insan sadece bir bölgede Kordofan adı verilen bir bölgede Sudan ordusuyla paramiliter hızlı destek güçleri diye adlandırılanlar arasındaki çatışmanın arasında kalan, yani drone saldırıları da en kritik su ve enerji kaynaklarını da vuruyorlarmış El Obeid şehrinde. Bir de Kuzey Darfur'da da büyük kitlesel seller götürüyor ortalığı. Yani facia bir durumdan bahseden haberlerle dolu ortalık.
0: Evet, yani bu 200 bin ölü Nisan 2023'ten beri başlayan iç savaş nedeniyle olan, biraz daha geriye gidersek aslında milyonlarca ölüden bahsetmek zorunda kalacağız. Nisan 2023'ten beri Sudan'da silahlı kuvvetlerle, Sudan silahlı kuvvetleriyle hızlı destek güçleri, paramiliter güçler arasında devam eden iç savaş, 200 bin civarında ölü, 19 milyon kişinin açlıkla sınanması ve 12 milyon kişinin de yerinden edilmesi veyahut mülteci başka ülkelere sığınmak zorunda kalmasıyla sonuçlanmış durumda. Şu anda Sudan'da, Kuzey Kordofan'da El Ubeyd kentini hızlı destek güçleri, paramiliter güçler kuşatmış durumdalar 1,5 aydan beri. 500 bin nüfuslu bir kent, Kuzey Kordoba'nın eyaletinin başkenti, yönetim merkezi El Ubeyd. 500 bin nüfusun yanında iç savaştan dolayı buraya sığınmış 100 binde mülteci var kentte. Ve Hameti'nin hızlı destek güçleri burayı tam abluk altına almış durumdalar. Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin Darfur'daki yenilgisinden sonra, yani El Faşer'deki işgal etmiş ve büyük bir katliam yapmıştı hatırlarsanız Darfur'da hızlı destek güçleri. Şimdi bunu Kuzey Kordofan'a yaymaya çalışıyorlar. Burada tabii şunu da belirtmek lazım. Yani Sudan dediğimiz ülke 53 milyon nüfuslu. Yüz ölçümü Türkiye'nin 2,5 katı olan 1,7 milyon kilometre karelik bir kocaman ülke. Ve burada gayri safi milli hasıla kişi başına dolar olarak sadece 865 dolar. Satın alma gücü paritesiyle hesaplarsanız 2.300 dolar. Bir de Sudan diyoruz ama bir de Güney Sudan var. Ve Güney Sudan'da da bir iç savaş var. 2011 yılında Sudan'dan bağımsızlığını uzun bir iç savaş sonucunda Sudan'dan bağımsızlığını elde eden Güney Sudan'da 2011'de bağımsızlık elde edildikten 2 yıl sonra 2013'te bağımsızlığı sağlayan iki güç, iki lider arasında başlayan mücadele bir iç savaşa dönmüş durumda. Ve Güney Sudan'da da çok büyük bir insan facia yaşanıyor aynı şekilde. İki silahlı güç, iki lider arasındaki güç nedeniyle. Güney Sudan'da 12 milyon nüfusu 12,5 milyon olan bir ülke. Dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi Güney Sudan. 644 bin kilometre karelik bir ülke. Dolayısıyla Sudan ve Güney Sudan'ı birlikte ele aldığımızda birbirinin üzerine kat kat ilave olan iç savaşların yıllardır, 10 yıllardır devam ettiği ülkeler bunlar. Ve maalesef Sudan'daki iç savaşın devam etmesinde çevre ülkelerin rolü çok büyük. Çünkü çevre ülkeler bir kısmı Sudan silahlı kuvvetlerine resmi olarak Sudan yönetimi olarak tanınan güçlere, bir kısmı da hızlı destek güçlerine destek veriyorlar. Bunların arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Emirliği, Hamiti'nin hızlı destek güçlerinin arkasındaki en önemli ülkelerden bir tanesi. Pakistan var, Mısır, İran ve Türkiye, diğer ülkelerin yanında bu 5 ülke bu Sudan'daki iç savaşın taraflarını destekleyen ülkeler, silah sağlayan ülkeler, destek sağlayan ülkeler ve o ülkelerin desteği devam ettikçe de o iç savaşın sona ermesi pek mümkün gözükmüyor.
2: Evet, sürenin de sonuna
0: İki küçük
2: geliyoruz.
0: haberle bitirelim.
2: Lütfen.
0: Önümüzdeki günlerde ele alacağımız Sırbistan'da geçen gün Cumhurbaşkanı Vučić erken seçim tarihini açıkladı. Ekim ayının son haftası olacak seçim. Gününü bugünlerde açıklayacaklarını söylediler. Son 3. haftası veya 4. haftası olacak. Bildiğiniz gibi Vučić 3. defa Cumhurbaşkanı olamayacağı için erken seçime götürüp ülkeyi kendisi milletvekili seçilip başbakan olmak istiyor. Bu Putinvari bir operasyon mu olacak? Yani Putin'in başbakan olup kendisinin çok yakın kişi olan Medvedev'i Cumhurbaşkanı yaptığı bir tür benzer bir operasyon mu olacak? Yoksa Cumhurbaşkanlığını bırakıp başbakanlık üzerinden aktif politika yürütmeye mi devam edecek? Bilemiyoruz ama bu Sırbistan'da Vučić'in sonu politikasının Vučić politikasının bu seçimlerle sona ermeyeceğinin bir işareti. Seçilecek mi, başbakan olacak mı? Tabii bilemiyoruz ama desteği hala önemli ölçüde var. Karşısında yer alan öğrenci hareketi ise eski gücünü koruyamamış gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Sırbistan'da öğrenci hareketi bir siyasal harekete dönüşmüştü. Ama onu izlemeye devam edeceğiz önümüzdeki seçim kampanyaları başladığında. Tunus'ta da bir yeni muhalif hareket ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Ama son muhalif hareketin bu Kais Saied diktatörlüğüne karşı muhalefetin son toplantısı Tunus kentinde birkaç yüz kişiyi ancak topladı. Bunun devam edip etmeyeceğini de izlemeye devam edeceğiz.
2: Edeceğiz, evet. Peki, çok teşekkür ederiz
0: Peki,
2: Ahmet.
0: iyi günler.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
3: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete.
4: Şimdi ve burada.
5: Reklamlar.
6: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingskart.com.tr'de.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo. Açık Gazete.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Bugünkü Açık Bilinç'te bir konuğumuz var, Ayşe Köse Badur. Ve önemli bir kitap, yıl dönümünde, üstelik 100. yıl dönümünde aşağı yukarı denk gelen bir kitap var. Sivil İttihatçı Maliye Nazırı Cavit Bey diye. Onunla ilgili konuşacağız. Bir sürü de yıl dönümleri vesaire, hukuk meseleleri ağırlıklı olarak insanın aklına geliyor ve tekerrürler de var. Hepsini konuşacağız herhalde ama siz bir açıklamasını yapar mısınız lütfen takdimini?
2: Tabii memnuniyetle. Ayşe Köse Badur'u zaten Açık Radyo dinleyicileri yakından tanıyor. Daha önce yaptığı programlardan da kaynaklı bir şekilde. Hoş geldiniz Ayşe Hanım, merhaba.
4: Günaydın, hoş bulduk.
3: Merhabalar.
4: Sizlerle beraber olmak
1: Ayşe,
4: için
1: merhabalar.
4: Gazetede çok güzel. Ömer Bey merhaba, Özdeş merhaba, Güven Bey merhaba.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi Ayşe Köse Badur çok yeni bir kitap yayınladı. Sivil İttihatçı Maliye Nazırı Cevdet Cavit Bey diye. Cavit Bey önemli bir kişi. Bence Cumhuriyet'in, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına da aslında ışık tutuyor Cavit Bey'in hayatı ve başına gelenler. Tanınırlığı bence önemiyle orantılı değil belki ama işte tartışmalı da bir konu. Bu konuyu uzun süredir işte özenle çalışmakta olan Ayşe Köse Badur bir kitaba dönüştürdü bu çalışmasını ve şimdi bu kitaptan konuşacağız. Ayşe Köse Badur biliyorsunuz geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi siyasi tarihçisi. Ayrıca kentleşme ve yeniler yönetimler üzerine de uzmanlaşmış bir tarihçi. Hem de araştırmacı hem de yazar. Lisansı İstanbul Üniversitesi'nden Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisansı ve doktorası ise Boğaziçi Üniversitesi'nden. Daha sonra işte doktora sonrası araştırmaları var. Sabancı Üniversitesi'nin bünyesinde yaptığı çeşitli kurumsal görevler var. Verdiği dersler var. Açık Radyo programcılığı var filan. Başka kitapları da var. Fakat bugün bu Maliye Nazırı Sivil İttihatçı Cavit Bey'den konuşacağız. Ayşe Hanım, isterseniz şuradan başlayalım. Şimdi Cavit Bey önemli bir kişi ve aslında pek çok insan da ismini duymuştur. Fakat belki duymayanlar vardır diye. Kimdi Cavit Bey? Ne zamanlar yaşamıştı ve niye sivil ittihatçı olduğunu söylüyorsunuz? Belki bununla girsek.
4: Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Yeniden Açık Radyo'da olmak da ayrıca güzel benim için. Bu program yayınlandığı gün, yani bugün aynı zamanda Cavit Bey'in İzmir suikasti kapsamında Ankara'daki yargılamada idam edilmesinin üzerinden tam 100 yıl geçmiş olacak. Bunu ayrıca konuşacağız, hukuk meselesini ve son dönemi. Ama tam 100. yılı idamların. Ben başlamadan önce kısa bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kitapta fırsatım olmamıştı. Yapı Kredi Yayınları'na, özellikle Yücel Demirel'e ve sevgili editör Banu İşlet'e çok teşekkür ederim. İnanılmaz büyük bir özenle çalıştılar bu kitap üzerinde. Sevgili Banu'ya çok çok teşekkürler ve sevgiler. Öncelikle neden Cavit Bey? Cavit Bey'in benim hayatı, biyografisi benim doktora tezimdi. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde yaptığım doktora tezimdi. 2021 yılında bitti. Ancak bu yayınlanan çalışma o tezin çok çok ötesine giden bir çalışma oldu. Doktora sonrası araştırmacı bursları aldım. Çeşitli üniversitelerden, yurt dışından, özellikle de arşivleri tarama şansım oldu. Ve bazı bölümler eklendi, gelişti. Dolayısıyla tezden çok farklı bir çalışma yayınlanmış oldu. Cavit Bey kimdir? Cavit Bey hakkında ilk okumalar yaptıktan sonra ben tezimin adını da sivil iddiaçı koymuştum. Civil Unionist. Bunu da yine aynı şekilde istikrarı korudum. Çünkü bana göre daha ilk çalışmalarım itibariyle Cavit Bey'i ben sivil iddiaçı olarak nitelendirirdim. Çok kısaca şunu söyleyebilirim aslında. Terakki İttihatçı 1876'da Selanik'te doğuyor ve İttihat Terakki üyesi oluyor. Çok genç yaşlarda yani mülkiyeye, lisede mülkiye, o zaman mülkiye lise, ondan sonra da meslek okulu gibi diyebiliriz. Yani tam 4 senelik üniversite gibi değil o zamanın terminolojisiyle. Daha çok ilk zamanlarında, gençlik yıllarında zaten politize olmuş bir kuşağın ferdi Cavit Bey. Selanik'te doğuyor, mülkiyede okuyor. Dolayısıyla devlet yönetimiyle ve kavramıyla çok erken yaşta tanışıyor. Ondan sonra erken dönemde memuriyeti var. Sonra Selanik'e dönüyor. Ondan sonra 1908'e kadar İttihatçı ve 1908 devriminden sonra önce devlet adamı, sonra müzakereci ve hayatının son döneminde de muhalif. Tabii ki devlet adamlığı her zaman onun üzerindeki giysisi, ama ben üç parçaya ayırabilirim aslında Cavit Bey biyografisini: devlet adamı, müzakereci ve muhalif. Kitaba, çalışmaya da başlarken bir insanın hayat hikayesi doğumuyla mı başlar diye bu soruyla yola çıkmıştım. Onu anlayabilmek için de, yani Cavit Bey'i anlayabilmek için de Selanik, Osmanlı modernleşmesini, maliyeyi, iddiatçılığı ve giderek de aslında imparatorluğun Avrupa ile kurduğu ilişkileri anlamak gerekiyordu. Ve dolayısıyla bir süre sonra Cavit Bey'in biyografisi aslında geç Osmanlı İmparatorluğunun bir yerde siyasal ve iktisadi tarihine açılan bir pencereye dönüştü benim için. Böyle söyleyebilirim giriş
2: Evet.
4: olarak.
2: Peki şimdi yani öyle anlıyorum ki Cavit Bey Cumhuriyet'in kurulmasından önce de ikinci meşrutiyetin ilanından sonra birkaç kabinede Maliye Nazırlığı yapmış. Dolayısıyla ekonominin nasıl çalıştığından falan anlıyor ve bu konuda çok güçlü fikirleri var ve bu fikirleri ifade etmekten de çekinmiyor. Ve bazen aslında işte mesela Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra ülkenin ekonomisinin ne şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda Cumhuriyet'in kurucusu ve ülkenin lideri Mustafa Kemal Atatürk'le de çelişkili şeyler yaşıyor. Neyse sonuçta 51 yaşındayken idam edilerek öldürüldüğünü de biliyoruz 1926 senesinde. Bunun dışında Cavit Bey hakkında acaba neler diyebiliriz? Yani işte İttihatçı bir geçmişi var, onu da biliyoruz. Maliye Nazırlığı yaptığını biliyoruz. Fakat ve bu işte Atatürk'e yönelik 1926'da İzmir suikastı diye bilinen bir suikast girişiminde bulunuluyor. Bundan suçlu bulunuyor Cavit Bey ve bundan dolayı işte idam edilerek öldürülüyor filan. Bu da işin çok tartışmalı bir konusu. Sıkça bu tartışmalara da işte çeşitli yerlerde rastlamak mümkün. Sizin kitabınızda bu anlamda bu alana, bu tartışmaya ışık tutacak bir kaynak olacak mutlaka. Şimdi Ömer Bey, sizin bu konuda araya girip söylemek istediğiniz bir şeyler var mıydı yoksa daha mı sonra?
1: Evet, yok yani kitabın çok kapsamlı bir kitap ve birçok konuda bilinmediği daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor bu kitaba baktığı zaman. Tamamını okuma fırsatım olamadı. Çok kapsamlı bir kitap yani. 600 küsur sayfalık, 655 sayfalık devasa diyebileceğim bir kitap. Fakat Türkiye'de tekrarlanan bu hukuk meselelerini, hukukun ayaklar altına alınması meselelerini çok ilginç bir şekilde ortaya koyan yönleri var ve çok iyi bilinmiyor aslında. Yani Sivil İttihatçı Maliye Nazırı Cavit Bey ve asılarak idamının da 100. yıl dönümünde konuşuyoruz bunu. Yani yarın itibariyle 26 Ağustos 1926'da asılmış.
2: Evet.
1: Şimdi mesela İzmir suikastı ile bağlantılandırılıyor ve o şekilde İzmir suikastı denen aslında gerçekleşip gerçekleşmediği de oldukça tartışmalı, bilinmeyen bir konu İzmir suikasti. Ama kendisi yani yargılama sırasında da avukata izin yok mesela. Tek bir delil yok. Ve mahkeme başkanı Ali Çetinkaya da işte çok delillere dayanarak yargılama yapan yaptığı bilinen birisi değil aslında. Biraz onları da Ayşe'ye de sormak istiyoruz ama doktora tezinden bahsetti. Zaten onun üzerinde çalışıyor. Ne zamandır Ayşe? Yani doktora tezim kapsamında diyor kitabın 590. sayfasında yürüttüğüm araştırmalar çerçevesinde 25 Haziran 1926'da bir polis memurunun Cavit Bey'e yönelttiği soru zihnimi meşgul etmişti. Osmanlı Bankası'nda bir hesabı var mıydı? Yani suikastla filan hiçbir şeyle ilgili değil bu soru. Cavit Bey bu soruya hayır cevabını vermiş. Polisin de bu yanıt karşısında şaşkınlığını not etmiş. Yani sevgili
4: Evet.
1: Ali Yamal'dı kitabı da çok ilginç değil mi?
4: Kesinlikle. Çok çok ilginç. Yani şunu söyleyebilirim. Öncelikle biyografi çalışmak dönemleri, süreçleri, çatışmaları ve uzlaşmaları anlayabilmek için aslında çok önemli bir lens sağlıyor bize. Bir kişinin tarihi üzerinden biraz evvel de söylediğim gibi çok geniş bir çerçeveye açılıyoruz. Cavit Bey biraz evvel de Güven Bey özetledi. Aslında çok erken yaşlardan itibaren iddiatçı ve maliyeci. Bu iki özelliği de onun için vazgeçilmez. İktisat açısından da liberal iktisadi politikaları ama merkeziyetçi devleti destekleyen ve savunan birisi. Yani burada adami merkeziyetçiliğe yaklaşmıyor. Ve aslında kendisi 1908 paradigması önemli aktörlerinden bir tanesi, birisi. 1903 yılında daha ilk İngiliz arşivlerindeki yani İngiliz raporlarına, dışişleri raporlarına ismi geçiyor. Dolayısıyla son derece erken bir dönemde aslında bu siyasi yapının içerisinde bu yapı yekpare bir yapı. Bu yapı sivil iddiaçı devrimin de sebebi. O hem asker hem sivillerden oluşuyor. Siviller çok baskın ama oradaki sivil aynı zamanda bir sivil olup da son derece askeri zihniyete sahip olan iddiaçıları da gayet iyi biliyoruz. Yani bir kişinin bazen sivil olması onun askeri mantaliteye sahip olmaması anlamına gelmiyor. Onlar çok geçişli özellikle de savaşlar döneminde 19. 20. yüzyıllara geçerken. Ama Cavit Bey her zaman hayatı boyunca sivil bir insan. İzmir suikastı bağlamında da düşündüğümüz zaman hiçbir şiddet eylemine karışmamış birisi kendisi. Cavit Bey'in tabii en önemli özelliklerinden biri imparatorluklar döneminden ulus devlete geçişte tam eşikte duran bir insan olması. Çok sıklıkla vurguladığım üzere yine 1914 öncesi, Birinci Dünya Savaşı öncesi dünyanın kalıpları içerisinde, düşünme biçimleri içerisinde, tahayyülleri içerisinde kalmış birisi. Yoksa hani mesele cumhuriyetçi olup olmamak meselesi değil. Mesele o yönetimin nasıl şekil alacağı meselesi. Aslında oradaki en büyük tartışma da oradan çıkıyor. Yani 1920'lere geldiğimizde Cavit Bey'in muhalif kişiliğini gördüğümüzde özellikle Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'da kümelenen muhalefeti görüyoruz. Orada çok ciddi bir çatışmanın olduğunu, siyasi elitler arasında bir çatışmanın olduğunu görüyoruz. Bunu söyleyebilirim şimdilik.
1: Evet,
2: Evet ve
1: ben bir soru daha sormak istiyorum. Yani bu yargılama konusu, İzmir suikastı konusunda çok yetersiz şeyler var. Ya yani avukat olmuyor bu yani yeni kurulan rejimin en temel şeylerinden bir tanesi olan avukat yani hukuk meselesi çok geride kalmış olduğu gözüküyor. Ve yani avukata izin yok resmen. Elini cebine soktuğu için de bizzat
4: Evet.
1: mahkeme başkanı Ali Çetinkaya tarafından şiddetle azar işitiyor. Yani ve bunun aslında kendi hayatında en çok alışkanlık sahibi olduğu
4: Evet.
1: fotoğraflarından falan da var. Senin de koyduğun şeyler. Yani çok ilginç bir durum var ve son sözleri de beni çok etkiledi. Yani öteden beri sık sık aklımızda düşen ve zaman zaman başvurduğumuz Ziya Paşa'nın Terkibi Bendlerinden
4: Evet.
1: altıncısında layık mıdır insan olana vakti kazada hak zahir iken batıl için hükmü imalat. Butlandan bahsediyor yani. Yani hüküm zamanında insan olana yakışır mı bu? Gerçek ortadayken gizli ya da karanlık şeylere göre karar vermek yakışır mı diye. Bu onun son sözleri oluyor. Yani çok çarpıcı ve etkileyici bir durum var. Yani avukat yok, hakim yok, polis var, kanıt yok, polis şaşkın. Böyle bir şey. Bunu sonradan bir kez daha bir iki dakika konuşma şeyim olursa bir de bundan 65 yıl önceki yatsı ada mahkemelerine de olan benzerliğini de paralelliğini de sormak isterim yani.
2: Peki ben de şunu ekleyecektim, hemen onu söyleyeyim Ayşe Hanım, size sözü öylece bırakayım. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Yani işte burada bir tarihi olay var, bunu nasıl anlayacağız, nasıl değerlendireceğiz? Dolayısıyla bu gibi tartışmalı konular için özenle yapılmış detaylı çalışmalara çok ihtiyaç duyuyoruz. Sizin kitabınız da bence böyle bir kitap. Bu açıdan da çok değerli buluyorum. Şimdi bu mesela İzmir suikastı diye bir şeyden bahsediliyor uzun uzun. 1926'da işte bu Cavit Bey'in idamına sebep olan suikast girişimi de bu. Ama bazı tarihçiler, mesela Erik Jan Zürcher isimli tarihçi, diyor ki ya hiçbir zaman böyle aslında bir girişim olmamıştı. Bu Mustafa Kemal'in kendi siyasi rakiplerini yok etmek için, ortadan kaldırmak için kullandığı bir taktikti falan gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla şimdi bu İzmir suikastı neydi? Yani bunları mutlaka bilenler vardır. Fakat belki yeterince detaylı çalışmamış, okumamış, bilmeyen insanlar da vardı dinleyiciler arasında. Bunu biraz anlatır mısınız bize?
4: Tabii, teşekkürler. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. İzmir suikastı davası Mustafa Kemal Paşa'nın bir yurt gezisine çıktığında İzmir'e gitmeden önce Bursa'da aldığı bir haber üzerine yapılan bir baskın, daha doğrusu bir kişinin ihbarı üzerine eski iddiaçılar başta Ziya Hurşit olmak üzere basılmaları, işte yanlarında silahların olması, böyle bir teçhizatla birlikte yakalanmış olmaları. Daha sonra ilgili kişiler yakalanır ve kısa sürede İstiklal Mahkemesi kurulur, İzmir'de idam edilirler. Ama bu arada İstanbul'da da pek çok kişi tutuklanır ve onlar Ankara'da yargılanırlar. Bu mahkemenin iki ayağı olduğunu aslında belki söylemek gerekiyor. Yani başka bir araştırmanın konusu, hani suikast gerçekten var mıydı yok muydu? Çünkü o bambaşka bir şey. Ama Ankara'daki yargılamanın, özellikle Cavit Bey'in, yani Ziya Hurşitlerin değil ama Cavit Bey'lerin yargılamasının siyasal olduğunu söylememiz mümkün. Bu böyle bir yargılamaydı. Bu İttihat Terakki ile bir hesaplaşmaydı. Ve nitekim sonunda Ankara'da 4 kişi idam edildi Cavit Bey ile birlikte. Bunlardan birisi de Doktor Nazım'dı. Yeni Bahçeli Hilmi vardı kendisiyle. Yani çok uzun zamandır siyaset sahnesinde beraber olan kişilerle birlikte idam edildi. Bu süreç siyasal bir süreçti. Çünkü 1900, dediğim gibi, özellikle de Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul odaklı Ankara'ya karşı bir muhalefetin olması son derece önemliydi. Ve benim de kitapta sonuç bölümünde söylemeye çalıştığım şuydu. Türkiye'de aslında biz şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Siyasete katılım, 1908 bence bir devrimdir. Devrim olduğunu söylüyoruz. En önemlisi de, bunu bu şekilde nitelememizin sebebi, Türkiye'de siyasete katılım, kitlesel olması bunun 1908'de değişmiştir ve bir daha geri çevrilememiştir. Siyasete katılım son derece erken bir dönemde yerleşmiştir Türkiye'de. Bugün hala daha bunu görüyoruz. O 1908'den beri darbeler vesaire araya giren durakları olsa da bu değişmedi.
2: Evet.
4: Ancak kamu yararı için siyasi uzlaşma geleneği Ne yazık ki yerine oturamadı Türkiye'de. Genç Cumhuriyet'in diyelim verdiği ilk sınav da bu oldu aslında. 1926 İzmir suikastı ve Ankara'daki yargılamalar oldu. Çünkü oradaki yargılama dediğim gibi siyasaldı ve uzlaşmaya dayalı değildi. Nitekim burada şunu atlamamamız gerekiyor. İddiaçılar İstanbul'da kümelenen muhalefet özellikle Cavit Bey'in evinde buluştular, bir araya geldiler. Bu bir şey değil bu arada, onu söyleyebilirim. Yani özellikle bir komplo vesaire değil. 1908'den beri Cavit Bey çok erken bir dönemde eşini de kaybediyor. Muhtemelen kendine ait bir evi vesaire olduğu için her zaman iddiaçılar onun evinde çok rahat geliyorlar. Bekar olduğu için, o sırada daha doğrusu eşini kaybetmiş olduğu için. Ve onun evinde zaten toplantılar yapılıyor. Günlüklerinden bunu takip edebiliyorsunuz. Cavit Bey'in evinin kapısı her zaman açık. Dolayısıyla 1920'lerden sonra da bu sefer Aliye Hanım da ikinci evliliğini yapmış. Ve yine kapıları siyasi dostlarına, iddiaçı, eski iddiaçı dostlarına açık ve toplantılar burada yapılıyor. 9 umdenin ardından örneğin bu ekip 9 maddelik bir program hazırlıyorlar ve burada işte aslında İttihat Terakki'ye referans var, halifeliğin kalması, iki meclisli sistem. Yani dolayısıyla burada Ankara'ya çok ciddi bir çok ciddi ve karşı bir duruş söz konusu. Dolayısıyla hani bu böyle bir anda 1926'ya da gelinmiyor. Yani bu mahkemelerin hukuk tarafı tabii ki ortada ve sonuçları idam. Ama buraya bir günde gelinmiyor. Sadece bunu da hatırlamamız gerekiyor. Yani çok ciddi bir uzlaşma konusunda çok ciddi bir çatışma var ki ülke hani 10 senelik bir savaştan çıkmış ve hani kaynaklar ve insan kaynağı ve diğer bütün kaynaklar perişan bir halde ama aslında genelde siyaset tartışılıyor. Hani ekonomi vesaire bunlar birazcık daha özellikle de İstanbul'daki muhalefette birazcık daha geri planda duruyor. O 9 madde bağlamında söylüyorum. Yoksa Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı da yine aynı ekip kuruyor. Cavit Bey içinde değil bilfiil ama ekonomi programı onun politikalarıyla uyumlu. Bunu söyleyebiliriz. Yani o 1923-26 arası özellikle son derece ilginç bir dönem.
1: Evet, oradan da az bir süremiz kalmışken ama ben bir cümle, iki cümle daha söyleyeyim izninizle. Yani oradan da 1961'e geçebiliriz. 16 Eylül 1961'de ve 17 Eylül 1961'de, yani bundan 65 yıl önce aşağı yukarı biraz az bir süre içinde Yassıada mahkemeleri de vardı. Orada da Türkiye'nin ikinci Maliye Bakanı da Cavit Bey'den sonra Hasan Polatkan da idam edildi ve onun hakkında da bir kanıt pek bulunduğunu hatırlamıyorum. Doğrusu araştırmak gerekir ama başta Adnan Menderes başbakan, işte köpek bebek davaları vesaire, Fatih Rüştü Zorlu da Dışişleri Bakanı, üçü de idam edilmişlerdi 16 Eylül ve 17 Eylül 1961'de. Yassıada'ya da sonradan Demokrasi ve Özgürlükler Adası adı verilerek birazcık da alay eder gibi oldu. Gayet net olarak ergen döneminde hatırlıyorum ben de bu davaları 1961'deki. Yani Türkiye'de çok bayağı hesabı verilmesi zor olan iki Maliye Bakanı'nın idamını izliyoruz
4: Tabii.
1: yıllar arasında, değil mi? Ona
4: Evet.
1: da bir iki cümleyle değinebilir misin Ayşe?
4: Tabii. Öncelikle bunu özellikle kitapta da belirtmiştim. Yani bu uzlaşmama meselesi Türkiye'de büyük emeklerle inşa edilen kurumsal birikimleri ve yetişmiş insan kaynaklarını sistemin dışına, hatta insanların hayatıyla kaybetmemize, telef etmemize sebep oluyor. Bütün bu birikimler bitiyor. Cavit Bey, tabii Cavit Bey'in temsil ettiği şey Osmanlı maliye sistemiydi. Ama Osmanlı maliye sistemi 1908-1918 arasındaki ara ara bakan, ara ara gölge bakan bir Alman Wasserman kendisine şöyle der: hükümette değilsiniz ama hükümetten fazlasınız der. Öyle bir kişi. Aslında Cumhuriyeti devreden modern maliyenin kurucusu. Cavit Bey. Yani ilk modern bütçe denge denetleme, mesela Harbiye Nezaretini denetlemeye, yani denetlemek istiyor bütçesini Mahmut Şevket Paşa ile bu şekilde ters düşüyor. Ancak 1920'lere geldiğimiz zaman Duyun Umumi Osmanlı Daimler Vekili. Dolayısıyla ise Cavit Bey Osmanlı mali dönemini de temsil ediyor. Ekonomi politikaları tabii yine liberal politikalar, ama bunlar bir tek Cavit Bey'e özel değil. Bunu özellikle de belirttim. Winston Churchill'in en büyük pişmanlıklarından birisidir altın standartına aslında geri dönmek ya da onu bir müddet daha sürdürmek. Danışmanlarım öyle söyledi der. Belki Cavit Bey onu düşünmüştüm. İngiliz olsaydı altın standartına dönelim diyebilirdi. Yani 1914 öncesi dünya görüşü o şekilde oturmuştu. Ama kurumları çok iyi biliyordu. Avrupa finans çevreleriyle çok yakındı. Çünkü Osmanlı borçlarını uzun süre hükümetler adına müzakere eden Cavit Bey'di ve sistemin nasıl işlediğini aslında gayet iyi biliyordu. Ve aynı zamanda Avrupalı diplomatlar ve siyasetçiler için de her zaman konuşabildiğimiz birisi unvanını da almıştı diyebiliriz. Ama sistemin nasıl işlediğini gayet iyi biliyordu. Son derece önemli bir kişiydi, ama Cumhuriyet onun bıraktığı mirasla maliyede yoluna devam etti. Onu
1: Evet,
4: söyleyebilirim
1: o
4: son
1: da çok
4: olarak.
1: ilginç. Ayrıca da şiire, edebiyata, yazıya,
4: Çok meraklı.
1: edebiyatın türlerine de fevkalade katkıları da olmuş. İlginç bir kişiden bahsediyoruz. Maalesef zamanında bitirdik galiba.
2: Evet, zamanımızı bitirdik.
4: Evet.
2: Ben de şu sözlerle o zaman tamamlayayım. Şimdi Ayşe Hanım, siz dediniz ki 1926'ya bir günde gelinmedi. Yani bu işin bir aslında tarihçesi var, bir arka planı var. Dolayısıyla Maliye Nazırı idam edilmiş olan Cavit Bey'in hayatını iyi anlamak için, kendisinin bir sivil itaatçi olarak nitelenmesinin nedenlerini de iyi anlamak için biraz geçmişe de bakmak lazım. Bu detayları da sizin kitabınızda bulabiliyoruz. Sağ olun, böyle bir çalışma yaptığınız için. Yıllardır bu konuda çalışıyordunuz biliyorum. Ben sözlerimi böylece tamamlıyorum. Sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa onunla programı kapatalım hemen.
4: Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Apaçık Radyo'da sizlerle olmak tekrar yeniden çok güzeldi. Teşekkürler.
1: Bizim için de öyle. Çok teşekkür
3: Evet, çok
1: ederiz
3: teşekkür
1: Ayşe.
3: ederiz.
2: Biz de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Görüşmek üzere.
0: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, Açık Bilinci de bu şekilde bitirdik. Oldukça önemli bir kişiliğin üzerinden 100 yıl geçtikten sonraki konuşmamızı yaptık. Sivil İttihatçı Maliye Nazırı Cavit Bey'in durumunu konuştuk. Evet, böylece Açık Gazete'yi de bitirme durumundayız şimdi. Geri kalanını artık bilgileri sözü sevgili Günlüğe bırakabiliriz. Biz bu sırada konuşmayı bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Ahumba'ya teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
4: Günaydın herkese.
3: Herkese günaydın. Güzel bir gün dileyerek başlayalım. Seni seveceğim müzikler getirdim.
4: Öyle yapmışsın.
3: Evet. The Damned grubuna kulak vereceğiz. Bir Yardbird cover'ı. Heart Full of Soul.

0: Damned grubundan dinledik. Heartful of Soul.
1: Evet. Diğer Börz'e tamamen teslim etmişler kendilerini bu şarkıda.
0: Evet, biraz böyle bir anma albümü olarak yayınladılar.
1: O zaman
0: Yani
1: olur.
0: oradan bir şeydi, kayıttı. 2026 başında gitaristleri öldükten sonra bu kaydı tekrar ortaya çıkardılar. O yüzden de hani affedilebilir
1: Doğrudur. Tamam.
0: bence.
1: Geri almıyorum ama artık
0: Evet,
1: da okey.
0: bir
1: Haklı
0: punk
1: buldum
0: ruhu
1: şimdi.
0: aradın değil mi? Ama yine de gitarlar çok iyiydi.
1: Her zamanki gibi The Yardbirds efsane. Heartful of Soul açılışı yaptı sevgili günlükte. Şimdi bizden sonra olup biteceklere bakacağız Apaçık Radyo yayınında. Pınar Erkan burada. Tabii saat 10.30'da zira bugün bir salım. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Programında Osmanlı devrinde donanma eğlenceleri, şenlikler ne işe yarar, süslemeler, kaynaklar, olaylar ve başka şeyler demiş programın özeti olarak Pınar Hoca birazdan yayında.
0: Evet, birazdan şenliklere, eğlencelere ve bunların ne işe yaradığına bakacağız. Hemen onun ardından saat 11'de Ada var ve Levon Bağış ve Deniz Pak mikrofon başında olacak. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi Türkan Çim Işık ve Nejat Işık'ı ağırlayacaklar ve değişen dönüşen tatil ve yeme içme kültürü hakkında konuşacağız. Şu anda açık olmayan restoranları lodos açıkken yaşadıkları ilginç ve renkli anıları anlatacaklar. İşletmeci tarafından da tatilcilere bakacağız yani saat 11'de adada.
1: 12'de Polikrom var. Nazlı Zaman setiyle bekliyor sizleri. 13.00'da ise Fransız Öpücüğü başlayacak. Devrim Özkan'ın sunumuyla bu yazın başında ünlü şarkı sözü yazarlarının kariyerlerini ve önemli eserlerini mercek altına aldığımız bir seriye başlamış ve bu kapsamda Haziran ve Temmuz aylarında birkaç programı Etienne Rodagil ve Jean-Luc Dabadie ayırmıştı sevgili Devrim. Bu hafta da söz yazarı ve bestecim Claude Lemel'in, Joe Dassin, Michel Sardou ve Carlos gibi isimler için kaleme aldığı çoğu artık birer klasik olarak kabul edilen parçadan ortaya çıkış hikayelerini keşfedeceğiz onunla 1 ile 2 arası.
0: 2'de ise Dünya Mirası Adalar programına kulak vereceğiz ve Derya Tolgay ve Nevin Sungur'un sunduğu programda benim artık sosyal medyamda her yerde ve herkesin böyle
1: Çok güzeldi
0: teşvik
1: çünkü.
0: ederek gördüğüm bir şeyi konuşacağız. Geçtiğimiz pazar 38.si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası yüzme yarışmasından yola çıkarak İstanbul'un ve adaların su sporları kültürünü konuşacağız. Konuklarımız yarışın en genç sporcusu 14 yaşındaki Adalar Su Sporları Kulübü yüzücüsü Yaman Yılmaz ve yüzmeye Kınalıada Su Sporları Kulübü'nde başlayan Türkiye milli takımını yüzü aşkın yarışta temsil eden ve 30 yıl önce de Boğaz'da kulaç atan Tolga Acarlı olacak. İki farklı kuşağın deneyimiyle Marmara'nın, Boğaz'ın ve adaların yüzme kültürüne ve denizle kurduğumuz ilişkiye bakacağız.
1: 14.30'da yeni başlıyor. Bu hafta genç bir bestecinin değil, 88 yaşında ilk albümünü yayımlayan çok tanıdık ismin bilinmeyen tarafına kulak veriyoruz Hande Akkan'la. Anthony Hopkins bu isim. Şaşırtıcı bayağı. 20'li yaşlarından beri piyano çalıyormuş ve besteler yapıyormuş Hopkins. Life is a Dream'le oyunculuğu bir kenara bırakıp romantik ve nostaljik müzik dünyasını açıyor diyor Hande. Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmoni Orkestrası'nın seslendirdiği albüm Galler'deki çocukluğumdan aşka, valslere ve vedalara uzanan kişisel bir müzik günlüğü diyor. Diyor hep birlikte duyacağız 2.30-3.30 arası.
0: 3.30'da ise Dünyayı Çevirenler programı başlayacak. Didem Bayındır bu hafta Çağdaş Meksika Edebiyatı'nın uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden Laura Esquivel'i ve edebiyatını çevirmeni Havva Mutlu ile konuşacaklar. Esquivel'in Türkçe'de özellikle Acı Çikolata adıyla tanıyoruz. Yemek, aşk, aile gelenekleri ve kadınların dünyasını büyülü gerçekçi bir anlatımla buluşturuyor. Ve onunla Meksika kültürün ile kurduğu ilişki ve dünyanın İspanyolcadan Türkçe'ye aktarılma serüvenine uzanacağız. Ayrıca Havva Mutlu'nun çevirmen edebiyat öğretmenliğinden oradan bir turizm rehberi olup sonra da çevirmenliğe nasıl yol aldığını dinleyeceğiz 2 hafta boyunca Dünyayı Çevirenler programında.
1: Onarım Çağı saat 4'te başlıyor. Sudasi Meriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay hazırlayıp sunuyor bu dönem biliyorsunuz Onarım Çağı'nı. Yaklaşık 8 yıldır Portekiz'de iklim adalet hareketinin içinde yer alan bir ismi konuk ediyorlar. Bugün Leonor Canadas, Lisbon merkezli taban örgütü olan Climaximo Onun bir üyesi sendikaların emisyonları azaltan yeni bir kamu sektörü istihdamı yaratmaklarına yönelik bir kampanya var. Bunu konuşacaklar. Canadas bu kampanyanın çalışanlarından biriymiş. Saat 16.00'da onarım çağında dinleyeceğiz evet. Oradan.
0: 16.30'da ise aslında iklim krizi konusu masada olmaya devam ediyor. Damla Özler ve Rauf Kösemin'in hazırladığı Diyerken programında bu hafta iklim krizine dair dolaşan komplo teorilerini konuşmaya, söylentilerin iklim iletişimine yansımalarına bakmaya devam edeceğiz. İklim krizine dair komplo teorilerinin detaylarını değerlendirirken Türkiye'deki durumu da durum üzerine de yoğunlaşacaklar. Türkiye'de iklim krizi nasıl çeşitli komplo teorileriyle yan yana duruyor sorusuna cevap arayacağız.
1: Evet, karmaşık bir konu, kolay gelsin diyelim.
0: Zor bir
1: ve
0: konu.
1: Ralf'a. 17.00'da ise Nina Simone dinleyeceğiz. Sanat Deli Woman'ın hazırlayıp sunduğu Salı akşamı Dünyanın Cazı kuşağında bir Nina Simone akşamı bizleri bekliyor. Şimdi ise sevgili günlükte Levin Grimley and the Broken Strings dinlemeye başlıyoruz.
0: Evet, Bloodwood dinleyeceğiz bu gruptan, bu nispeten yeni gruptan Bloodwood radyonuzda.

0: Lauren Grimley and the Broken Strings'ten Bloodwood dinledik. Hadi devam edelim.
1: Akşama geldik. Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'in hazırlayıp sunduğu bültenimiz saat 6'da siz sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerini bekliyor. Onun hemen ardından da ben mikrofonu devralıyorum. Açık Dergi başlıyor. Saat 6'ya 10 geçe suları. Sizlerle olacağız 7'ye kadar geçecek sürede. Etkinlikler az, kent takvimi çok da yer kaplamıyor ama öte yandan sezon haberleri çoktan gelmeye başladı.
0: Evet, galiba bizi Eylül bayağı yoğun bir Eylül bekliyor.
1: Evet, epey hareketli ve yoğun bir Eylül. Bunları da yavaş yavaş aktararak sezonu hazırlıklar yapıyoruz ama ağırlıklı müzik dinliyoruz hala. Kuşakta iyi de oluyor. Yeni çok güzel kayıtlar yayınlanmaya başlandı. Yani sezon emareleri müzik sektöründe var.
0: Müthiş şeyler yayınlanıyor hakikaten. Evet, onları takip etmek de zorlu oluyor. Böyle sürekli bir mail geliyor çeşitli takip ettiğim bloglardan vesaire. Acayip bir yoğunlukta.
1: Olsun, ben bu harareti fırsat bilip kötü sanat ortamındaki bol bol müzik dinliyorum ve dinletiyorum. Bu akşam da öyle olacak. Sonra da antroposen sohbetler var. Utku Perktaş.
0: Evet, yaşayan dünyayı korumakla ona hükmetmek arasında başlığıyla bugünkü antroposen sohbetler bu bölümde Daron Acemoğlu ve James Robinson'ın geliştirdiği dark koridor yaklaşımından hareketle biyoçeşitlilik, denge, kamusal kapasite ve toplumsal denetim arasındaki ilişkiyi ele alacak. Ayrıca 2022'de Daron Hoca ve antroposen sohbetlerle yaptığım söyleşiye dönerek bu programda kendisine yönelttiğim dark koridor yaklaşımı biyoçeşitliliğe uyarlanabilir mi sorusu yeniden gündeme getiriyorum demiş Utku Perktaş.
1: Evet, Daron Acemoğlu ve ekonomist poleminin hemen arkasından Daron Bey'in perspektifini bir kere de hatırlıyoruz.
0: Evet, bu dar koridor yaklaşımını tekrar bir masaya yatırıyoruz biyoçeşitlilik açısından.
1: Felsefe açıklarından 7.30'da başlayacak Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül hayli ilginç bir konuyu bu sefer masaya getiriyorlar. Konukları doçent doktor Toros Güneş Eskün'le lohusalık üzerine konuşacaklar. Evet, Toros Güneş Eskün'ün Logos'un Logosu, lohusalığın fenomenolojisi başlıklı bir makalesi varmış. Buradan faydalanarak üzerine pek konuşulmamış lohusalık konusunu makaleyi ele aldı. Problemlerle açmaya çalışacaklar. Şöyle diyor ekip, hamilelik hakkında çok şey konuşuyoruz, doğum hakkında çok şey konuşuyoruz. Annelik hakkında da sayısız anlatımız var ama doğumla annelik arasındaki o tuhaf eşik yani lohusalık çoğu zaman ya tıbbın ya psikolojinin konusu oluyor ya da kültürel ritüellerin. Bu sefer konuyu felsefi düzleme taşıyacağız demişler. Çok iyi etmişler bence.
0: Evet, feminizm başat konularından bir tanesiyken felsefi olarak nereden bakıldığını merak ettim ben de açıkçası. Hemen onun ardından saat 20'de Açık Şemsiye var ve her ayın her şey birbirine girdi. Nazlı gibi oldum birden. Dördüncü haftasında olduğu gibi Levent'te. Evet, Levent'te mikrofon. Ben de tarihler bir anda bir karıştı. Levent Dönmez hazırlayacak ve Levent Dönmez bir süredir alternatif Türk rock grupları şarkıcıları programı yapıyor ve bu ay Şebnem Ferah'ın ikinci bölümünü yapacak. Şebnem Ferah çalmıştı bir önceki programında. Son 3 albümünden parçalar seçmiş bizim için bu akşam saat 20'de Açık Şemsiye'de.
1: Sonra gitar esk var. Murat Ermert ve Gonca Açıkalık. Alın demiş ki kuru fasulye, pilav, karpuz, peynir gibi prog rock ve fusion'da yan yana iyi gidiyor. Bu tarzlarda yakın zamanlarda çıkan parçalardan bir seçki dinleyeceğiz gitar eskte. Evet, bunu da böyle gülmeden okuyabilmem.
0: Evet,
1: başarı haline yazılır.
0: Gerçekten başarı haline yazar bu.
1: Evet, prog rock ve fusion gitar eskte.
0: Kuru fasulye, pilav. Saat 22'de esintiler var. Seda Binbaşgil Umbria Jazz Festivali başlığıyla bu akşam esintileri hazırlıyor ve Akbank Jazz'dan Berklee College of Music bursuna kadar Umbria Jazz Festivali ekseninde bir program bizi bekliyor bu gece saat 22'de.
1: Gürültü ve Duman 11'de başlayacak. Miles Davis'in Electric Miles olarak anılan 69-75 dönemine odaklanıyor ekip. Şevket Akıncı ve Volkan Terzioğlu'nun hazırlayıp sunduğu

0: kuşakta. Özellikle Dark Magus, Agartha, Pangea ve benzeri albümler üzerinden Miles'ın müziğinde kolektif doğaçlamanın ve ses dokusunun giderek daha belirleyici hale geldiği, müziğinin daha karanlık, yoğun ve soyut bir estetik yönüne evrildiği dönemi birlikte dinleyip değerlendirmeye başlıyoruz. 11 ile 12 arası bugün.
1: Evet, gece yarısı tam 12'de egzotik yeraltı var. Tolga Özbey'in dünyanın bambaşka yerlerinden bulup çıkardığı plaklardan, enteresan kayıtlardan bir seçki dinliyoruz egzotik yeraltında. Bakalım bizi bu gece dünyanın hangi noktasına götürecek Tolga Özbey, evet. Ve hemen onun ardından da Kespiç bizi bekliyor. Deniz Bankal'ın hazırladığı Kespiç programı. Enteresan kolajlardan, seslerden, müziklerden oluşan şairane bir şey yapıyor aslında.
0: Bence de.
1: Dinlemesi de çok keyifli. Kaçırdığınız eski bölümleri ve bunlarla ilgili yazdığı yazıları da Apaçık Radyo internet sitesinde bulabileceğinizi hatırlatalım. Bugün 13. bölümü şans, tesadüf ve uğur üzerine hazırlamış. Benzer bazen bir şey oluyor, sonra bir şey daha ve biz bunlar arasında bir bağ olduğuna karar veriyoruz demiş. Bu şans, tesadüf, uğur ya da çeşitli yeni yeni isimleri olan bunlar üzerine bir program hazırlamış Deniz Bankal.
0: Madem bölüm 13 demiş ve buradan başlamış, çok iyi yapmış, merakla bekliyorum ben de Kespiç. Bu gece yarısından sonra bir de Apaçık Radyo'da sizlerle buluşacak. Evet, böyle bugünün akışı. Sevgili günlükte notlarımızı sonlandırdık. 25 Ağustos Salı sabahındayız.
1: Evet, hatırlatmalarımızı yapalım ve müziğe bırakalım sözü. Sonrasında da zaten Ahşaptan Betona yayında olacak. Sizin radyonuz açık kalsın. Fakat bazı hatırlatmalarımız var. Bir YouTube kanalımız var. Bu kanalda da Açık Dergi Portreler söyleşileri var. En son Selçuk Ertuğ'da bir söyleşi, evet, yapmıştın. Onu geçtiğimiz cuma günü yayınladık. Evet. Bu söyleşinin ardından bu cuma yeni bir söyleşi olacak ama şimdiden ipucu vermiyoruz. Genelde çarşamba, perşembe günleri duyuruyoruz bu söyleşileri.
0: Yarın öbür gün bakarız.
1: Ama siz bu arada Selçuk Ertuğ'da olan söyleşiyi izleyebilirsiniz. Bu arada kanala girmişken abone olmayı, likelamayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin diyelim. Böylece algoritmaların önüne geçebilmemizi sağlarsınız, daha çok insana erişebiliriz.
0: Evet, Selçuk'la yeni medya sanatının öncüsü Teoman Madra için hazırladığı kitabı konuştuk. Ayrıca Bergama Tiyatro Festivali'nde Nihal Saruhanlı'yla Akropol alanındaki müthiş performansı
1: ki orada canlı izlediniz
0: arasındaydı. Evet, Bergama'ya da gittik, izledik zaten. Bu taptaze söyleşi henüz izlememiş olabilirsiniz. İlk fırsatta bir YouTube alanımıza girin. Bugün bülten zamanı, onu, evet, söyleyelim. Substack'te Apaçık Bülten'e abone olmadıysanız olun. Bir müddettir salı günleri iklim odağında iklim iletişimine katkı sunacak bültenler hazırlıyor sizlere. Onlardan bir diğeri de bu öğleden sonra posta kutunuzda olabilir eğer hızlıca Substack'ten üye olursanız.
1: Evet, hikayenin sonu COP31 pek çok konunun iklim kriziyle ne alakası olduğuna dair bu bağları kurduğumuz bu bülteni saat 2'de yayınlıyoruz salı günleri. Ama abone olduğunuzda cumartesi günleri saat 2'de bir diğer bülten olan artık 4 yılı geçmiş süredir yayınladığımız Açık Bülten'e de abone olmuş oluyorsunuz. Her ikisine birden açıkbülten.substack.com adresinden mail adresinizi vermeniz ve subscribe'a basmanız kafi.
0: Evet, bu arada direkt büyüyor oradaki alan, yani oradaki topluluk, yine tabirle öyle söyleyelim, abone sayısı da yükseliyor. Görüyoruz bunu ve çok mutlu oluyoruz. Dolayısıyla bizleri dinleyen arasında şu anda muhakkak vardır Substack'ten bizi takip edenler. Onlara da şunu söyleyelim. Bültenlerin altına yorumlar yazmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Orası bir diyalog alanı aslında hepimiz için. Bunu çok sık yapmıyoruz. Ama yapsak ne iyi olur, özellikle hani iklim kuşağında bir diyaloğa ihtiyacımız
1: İlginize
0: oldu, çok
1: eksik
0: açık.
1: Etmeyiniz efendim, oradan da çeşitli diyaloglara açık olduğumuzu hatırlatalım. Substack'te artık pek çok başarılı müzisyenin, takip ettiğimiz pek çok yazarın da kullandığı, kendi mecrası haline getirdiği, ben biraz böyle eski Twitter'a benzetiyorum Substack'i artık.
0: Öyle deme. Öyle deme ne olur.
1: Yani eski
0: çok
1: günlerimi,
0: korkuyorum.
1: Ben de korkuyorum ama burada daha çok makaleler olduğu için, videolar olduğu için hani daha başka bir alan. Ama yani hala çok Twitter'ın tabii çirkin, yapay ve saldırgan halinin olmadığı, daha temiz ve pek çok şeyin makalelerle uzun uzun tartışılabildiği bir alan. O yüzden buraya daha önce bakmadıysanız da abone olmanızı tavsiye ederim efendim. Son bir parça dinleyeceğiz. Social Distortion grubundan dinleyeceğiz. No Way Out. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Bize o yardımcı oldu. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere.
1: Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Ahumba'ya teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Reklamlar.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Göker'e teşekkür ederiz.
11: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
12: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
13: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Apaçık Radyo'da ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size Osmanlı dönemindeki eğlencelerden söz etmek istiyorum. Özellikle işte donanma şenlikleri, belli tarihlerde kutlanan bayramlar için dini bayramlar oluyor tabii bunlar. Hıdrellez dışında İstanbul'da o geniş halk kitlelerinin katıldığı en önemli hatta tek eğlence bizzat padişahın emriyle saray tarafından düzenlenen donanma denilen şenlikler. O donanma bir savaşın kazanılması, bir kalenin fethi, padişahların çocuklarının doğumu, kızların evlenmesi, sünnet düğünleri, eğitime başlamaları. 19. yüzyıldan sonra padişahların doğum günleriyle tahta çıkış yıl dönümleri gibi çeşitli sebeplerle yapmaya başlıyorlar bunu. Ayrıca ciddi anlamda masraf gerektiren şenlikler bunlar. Muhteşem oluyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü diğer devletlere göstererek onları etkilemek gibi bir hedefi de var. Çok acayip şeyler de oluyor bu şenliklerde. Çok eski programlarda konuşmuştuk. Bugün biraz daha farklı elbette konuşacağız. O şenliklerin amacı aslında halkın sıradan hayatını renklendirmek, ekonomik olarak ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren veya savaş ortamlarında çeşitli sıkıntılar çeken insanları belli bir sürede olsa başka bir dünyaya, başka bir aleme götürmek, dertlerini unutturmak bir sibop vazifesi görüyor bu şenlikler. Dolayısıyla da bazen siyasi bir başarısızlığı gizlemek için kullanılıyor veya savaş meydanında alınan bir yenilgiyi unutturmak için şenlikler düzenliyorlar. Yöneticilerin halkı eğlendirme mecburiyeti esasında binlerce yıllık pagan dönemden kalan bir gelenek diyor Özge Çinli. Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul'da eğlence hayatının bütün hızıyla devam etmesi üzerine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdıkları var. O eski adet, yani onu tabii söyleyecek, önemli. Neden kadim beldelerde sirkler ve arenler, mabetler ve darülfünunlar kadar elzem telakki edilmiştir? Neden Roma kaiserleri ikide bir halkta kendilerine karşı bir ademi memnuniyet sezdikleri vakit hemen tiyatrolara, boğa güreşlerine ve şairler müsabakasına germi verirlerdi? Bütün bunların halka avutmaktan başka bir gayesi var mıydı? Bir memleketi idare edenlere tereddüt eden vazifelerin biri de halkı avutmaktır. Zira insanlar ekseriya açlığa ve çıplaklığa tahammül ederler fakat göz açıklığına ve gönül çıplaklığına tahammül edemezler diyor. Bu şenlikler herhangi bir sınıf ayrımı olmadan bütün halkın katılabileceği etkinliklerdi. Toplumun bir parçası olduğunu, bütün insanların dışlanmadığını hissetmek önemli bir şey ve devletin kendilerinin eğlenmesine verdiği önemi görmek herkese iyi geliyor. Ayrıca sarayla halkın ilişkisi kuvvetleniyor. Toplum birlikteliği güçleniyor ve şenlikler bittikten sonra halk günlük hayatına daha büyük bir moralle devam ediyor. Bu donanma şenliklerinin süreleri de farklılaşabiliyor. Artık kutlanan olayın önemi neyse ona göre 3-5 gün de sürebiliyor bu eğlenceler. Birkaç haftaya kadar da uzayabiliyor. 3. Murat'ın şehzadesi 3. Mehmet. Tabii o bir evlattı. Dolayısıyla da 55 gün devam eden şenlik uzun sürenlerden bir tanesidir. 1298'de Orhan Gazi'nin Nilüfer Hatun'la evlenmesi vesilesiyle yapılan bir ilk düğün şenliği var. 1365'te 1. Murat'ın şehzadeleri için düzenlediği sünnet düğünü. Osmanlı'nın son dönemlerine kadar devam edecek donanma şenliklerinin başlangıç zamanları bunlar. 1899'da 2. Abdülhamit'in şehzadesi için düzenlediği sünnet düğünü son büyük şenlik olarak kayıtlara geçmiştir. 2. Mehmet'in farklı tarihlerde yine şenlikleri var. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1530'da şehzadeler için yaptırdığı sünnet törenleri çok görkemli. Osmanlı tarihinin en büyük ve her açıdan en muhteşem donanma şenliği 3. Murat'ın şehzadesi 3. Mehmet için 1582'de yaptırdığı sünnet düğünü. Ben bunu size çok eski programlardan birinde anlatmıştım neler olduğunu. Ve yine 1720'de 3. Ahmet'in 4 şehzadesinin sünnet düğünleri var. Bunlar hep tarihte iz bırakmış önemli donanma şenlikleri ve teknolojik olarak da enteresanlıklar barındıran şenlikler bunlar. Yüzyıllar boyunca devam edecek ve padişah tarafından herhangi bir sebeple donanma yapılması için izin verildikten sonra tellaller bütün şehri dolaşıyorlar, şenlik düzenleneceğini duyuruyorlar. Bazı büyük çaplı donanmalarda hazırlıklar bazen aylarca sürüyor. Öncelikle donanma gösterilerinin yapılacağı yer neresi ise orasını tespit ediyorlar. At meydanı olabilir, kağıthane, ok meydanı olabilir. Haliç ve Boğaz içinde bulunan geniş alanlar kullanılıyor. Çeşitli Osmanlı şenliklerinde kullanılan mekanlar bunlar. yer tespit ettikten sonra bu sefer hangi gösterileri yapacaklar onları kararlaştırıyorlar ve nahıllar var, o önemli, şeker bahçeleri, şekerden heykeller var, süslemeler. Şenliğe davet edilecek yabancı hükümdarlara, devletin önde gelen yöneticilerine davetiyeler gönderiliyor. Ünlü şairler o devirde tabii, edip nakkaşları o şenliklerin gün gün betimlemelerini yapıyorlar. Surname adı verilen o eserleri hazırlamaları için görevlendiriliyorlar. Ben de size mesela işte Levni'nin surnamesini epey detaylı bir şekilde birkaç programda anlattığımı hatırlıyorum. Ve şehri süslemeye başlayacaklar. Önemli geçiş yollarındaki sokaklar böyle acem halılarıyla filan kaplanıyor. Güzel yastıklarla donatıyorlar ve her tarafta dallar, yaldızlı yapraklarla bezeniyor. Pazarlar, hanlar, halka açık mekanlar geceleri kandillerle aydınlatılmak üzere hazırlanıyor. 3. Mustafa'nın ilk çocuğu Hibetullah Sultan için 1759'da bir donanma düzenlenecek. O zamana kadar sadece nasıl diyelim, kamusal alanlar ve yüksek devlet görevlilerinin evleri süsleniyordu. Bu tarihten sonra herkes bunu yapabilecek hale geldi. Yani izin veriliyor demek bu. Gücü yeten kişiler evlerini kendi keselerine göre süslemeye başlıyorlar. O varlıklı kişiler evlerinin kapılarına kandiller, billur avizeler, çeşitli süslemeler astırıyorlar. Sokaklardaki süs ve aydınlatmalar evlerin içinde de devam ediyor. Aynalar, değerli kumaşlarla donanmış avizeli salonlar, etrafı sedirlerle çevrili, ortasında fıskiyeli şadırvan bulunan avlular hazırlattırıyorlar. Bu kişilerin evlerinin kapıları, süslemeleri görmek isteyenler için her zaman açık tutulurmuş ve gelenlere çeşitli yiyecek içecek ikram ediyorlar. Devletin üst düzey yöneticileri ve zenginleri ev süslemeleriyle ikramlar konusunda birbirleriyle yarışırlarmış. Bir rekabet sebebiyle de yüksek miktarda para harcıyorlar. Baron de Todd'un bu konuda bir söylediği şey var. Donanma şenliklerinin çok masraflı olmasına, halka çok ağır yükler getirmesine rağmen eğlence ihtiyacına karşı duyulan aşırı istek yüzünden herkesin memnun olduğunu söylüyor. Fransız elçisi katibi olarak 17. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul'da bulunan Antoine Galland, yine donanma sırasında yapılan süslemelerde hiçbir gayrimüslimin masraftan kaçınmama sebebinin altında tabanlara inecek belli değnek tehdidini bertaraf etmek olduğunu söylüyor. Bir başkası yine Habeşçi, çünkü adı da söylemeyeyim dedim ama şimdi o, bir başkası bahçesine dönüştü söylememeye çalışırken. Şimdi diyor ki, kişilerin gelecekteki kariyerlerinin parlaklığı bu şenlikler esnasındaki misafirperverliklerine, yaptıkları hazırlıkların göz alıcılığına bağlı. İşte böyle her şeyin altında bir sebep var. Hiçbir şey öylesine yapılmıyor. Her şey bir sebeple yapılıyor. Padişahın her çocuğu doğduğunda böyle büyük harcamalar gerektiren donanmalar düzenlenmiyor. Örneğin eğer yakın zamanda böyle geniş çaplı masraf gerektiren bir donanma zaten gerçekleşmişse, o doğum haberi halka sadece top atışıyla duyuruluyor. Donanma şenlikleri esnasında elçilikler de hiçbir masraftan kaçınmazlarmış ve binalarını süslerlermiş. 1690 yılında İstanbul'da bulunan bir Fransız, limandaki Fransa gemilerinin ışıklarla bezendiğini, Moldova elçiliğinde Türk paşaların da davetli olduğu öğlen akşam yemekleri düzenlendiğini ve o şenlik bitene kadar içinden şarap akan iki çeşmenin sürekli açık tutulduğunu anlatır. Bir ara verelim, öyle devam edelim.

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de size Osmanlı devrindeki donanma şenliklerini anlatıyordum. Donanma için sarayda da süslemeler yapıyorlar. Sarayın iki kısmını birbirinden ayıran orta kapı var. O çeşitli seferlerden elde edilen bayraklar, kalkanlar, silahlar burada teşhir ediliyor. Büyük kapının iki tarafına büyük aynalar, nadide avizeler asıyorlar ve sarayın içindeki kilerli hazineli has oda en güzel şekilde tezyin ediliyor. Ayrıca bütün dış kapılar altın ve gümüşle işlenmiş parlak kumaşlarla bezeniyor. Yine kandillerle aydınlatılıyor. Donanma şenliklerinde evle çarşı pazarların değerli kumaşlar, avizelerle süslenmesi imparatorluğun ilk zamanlarından başlayarak sonuna kadar devam eden bir gelenek olarak karşımıza çıkar ve 2. Mehmet'in 1463'te Bosna'yı fethetmesini kutlamak için bir şenlik yapıyorlar. İstanbul'da sokaklar, evler, kiliseler değerli kumaşlarla donatılmış. Yine şenlik ateşleri yakılmış, havai pişekler atılmış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Osmanlı İmparatorluğu'nda yine bulunan bir ziyaretçi Türklerin savaş kazandıklarında her tarafa mum fener yerleştirdiklerini, evlere, hükümdarın geçeceği sokaklara halı, örtü, ipekli kumaş astıklarını söylüyor. Peçevi de biraz söz eder. Kanuni zamanında kazanılan bir zafer sonrasında yapılan şenlikler esnasında işte çarşı pazarın her zamanki gibi süslendiğini, yani adetin eski olduğunu aslında anlatmaya çalışıyor. Muhtemelen de pagan kökenli gelenekler bunlar. Şenliklerde genellikle böyle oluyor zaten. Karnaval, Paskalya kutlamaları için şehir sokaklarının, dükkanlarının süslenmesine büyük benzerlik gösteriyor. Yani herkesin bazı detaylar farklı olabilir ama eğlencelerde benzer bezemeler karşımıza çıkıyor. Çiçekler, tüller, mumlar, hatta bazen şekerden yapılmış çeşitli hayvan ve meyvelerle bezenmiş piramit şeklindedir o nahıllar. Böyle tam piramit değil de işte böyle ince uzun bir nahıl, şenliklerin olmazsa olmazı, çok kıymet verilen şeyler. O geçit alayları sırasında da şehir içinde gezdiriliyorlar. Bazısı bir hayli büyük o nahılların. Sokaktan geçmesi sıkıntı oluyor. Evlerin cumbalarını kesiyorlar geçirebilmek için. İlktırıyorlar. Ve acımazlardı da. Sonradan bir kısmı arkadan tekrar inşa ediliyor. Nahılların Osmanlı'ya ne zaman, nereden geldiği tam olarak bilinmiyor zannediyorum. Antik Yunan Dionysos şenliklerinde alayların önünde nahılların gittiği bilinir. Donanma şenliklerinde ayrıca kimi mekanik aksama sahip mermer, taş, maden gibi kalıcı ya da kağıt, bez, şeker gibi geçici, hani çok da kalıcı olmayan malzemeden yapılmış, üzeri boyanmış hayvan, çeşitli eşyalardan heykeller, içlerine insanlar girebiliyor ve hareket ettiriyorlar bunları. Böyle bir dev kukla gibi düşünebilirsiniz. Herkesin çok hoşuna giden şeyler bunlar. O donanma kutlamaları İstanbul'un çeşitli limanlarından atılan toplar geceleri havai fişek gösterileriyle başlıyor. Zaman zaman bu havai fişek gösterileri de yasaklanmıştır, onu da söyleyeyim. Çünkü yangın çıkıyor ya şehirde. Yani her şey öyle çok sorunsuz değil tabii. O süslenen dükkanlar donanma devam ettiği sürece geceleri de açık tutuluyor. Ve şenliklerde hemen her gün cambaz, hokkabaz işte. Karagöz, kale oyunları, tiyatral oyunlar sahneleniyor, müzikli danslar, spor müsabakaları, esnaf alayları gibi çeşitli gösteriler yapıyorlar. Mesela Dolson der ki, Türkler yaratılışlarında olan ağır başlık ve sakinliği sadece donanma denilen bu şenliklerde bozarlarmış. O eğlenceler sırasında Epey bir özgürlük havası dolaşıyor. İnsanlar gerçekten eğleniyorlar sokaklarda ve halk da genel olarak suistimal etmiyor diye anlaşılır. Bilmiyorum bu ne kadar mümkün. Fakat zabıta da işte böyle bir cinayet falan olmadığı, kan dökülmediği, çok büyük bir kavga olmadığı sürece müdahale etmezmiş. Ve çok ender adli olaylar kayda geçmiştir. İşte bir defasında Haşmet'in surnamesinde sadrazamın tedbirleri sayesinde hiç kimseye zarar gelmediği, sadece kargaşadan istifade eden sokak göstericisi bir zirzopun el çabukluğuyla bir kuyumcudan gümüş bir buhurdan aşırdığı. Bunu fark eden diğer zirzopların bizim zirzopluğumuz böyle günde bize geçim sermayesi olurken hırsızlığa el uzatmak layık mıdır diyerek buhurdanı sahibine geri iade etmişler. Böyle de hikayeler anlatılıyor. Artık Peçevi içki meclisleriyle ilgili neler söylemiş, belki onu da bu zamanlarda ahali ne yapıyormuş, onları kendiniz araştırır bulursunuz artık. Selaniki'nin de bu konularda yazdıkları var. İkinci Selim biliyorsunuz o da pek seviyor eğlenceyi. Dolayısıyla eski gelenektir deyip birçok şeyi serbest bıraktığı gene kayda geçmiştir bu zamanlarda. Bir de böyle gösteriler sırasında yaygın olan başka bir şey var. Halkın herhangi bir devlet uygulamasına duyduğu bir tepki varsa eğer bunu yöneticilere bildirecekler. Fırsat olarak görüyorlar birçok şeyi. Gelibolulu Mustafa Ali'nin aktardığı örneğin 1582'de 3. Murat'ın şehzadesi 3. Mehmet'in sünnet düğünü eğlenceleri sırasında kahvehaneciler herhangi bir saygısızlık yapmadıkları halde kahvehanelerinin yasakçılar tarafından sürekli basıldığını, fincanlarının kırılıp kahvelerinin döküldüğünü, yakalananların dövüldüğünü dramatik bir oyunda padişahın huzurunda sahneye koymuşlar. Çok medeni bir davranış biçimi daha o zamanlarda. 18. yüzyılda Dosson, donanma şenlikleri esnasında çeşitli maskeli trupların yüksek görevlerdeki devlet memurlarının taklidini yaptıklarını, hatta padişahın taklidini yapacak kadar işi ileriye götürdüklerini söylüyor. Baron de Todd'un da böyle şeyleri var demiştim ya, gene Hibetullah Sultan için o düzenlenen donanma şenliğinde şahit olduğu görüntüler. Yüksek mevki sahibi pek çok kimse evlerinin önünde halkı eğlendirmek maksadıyla edepsiz komediler oynanmasına izin vermişti. Bu tür gösterilerde gelenekler alaya alındığı kadar devlet de gülünç şekle sokuluyordu. Rumlardan ve Yahudilerden meydana gelmiş toplulukların her an devlet memurluklarını temsil ederek onları gülünç duruma düşürdüklerini görmek mümkündü. Bu eğlenceler münasebetiyle padişahın giysilerinin ve çevresindeki kişilerin temsil edildiklerine ve hiçbirine saygı gösterilmediğine tanık oldum. Bunların arasında şiddetli cezalar vererek adalet dağıtan İstanbul Efendisi de temsil edildi. Tesadüfen gerçek İstanbul Efendisi ile karşılaştıklarında karşılıklı olarak gayet ciddi selamlaştılar. Sonra topluluk yoluna devam etti. Allah Allah, kuyu tipi cezaevi yokmuş demek ki o zamanlarda. Yeniçeri ağasını taklit eden bir başka topluluk, ağa günlük seferini yaparken sarayına geldi ve ağanın adamları sanki efendileri varmış gibi gerçek bir saygı gösterdiler. Bu şakalara daha az sevimli olan maskaralıklar da karıştı. Sözde istihkam subayı olan maskaralar yanlarına kaldırımcıları da alarak zenginlerin kapılarının önünde sökmeye başladılar. Ne buldularsa söküyorlarmış. İşlerini durdurmaları için epey yüklü bir para koparıyorlardı. Yani işte sökmesinler diye para istiyorlarmış demek ki. Tulumbacıların gülünç kıyafetlerini giyen başka maskaralar bahşiş koparmak için değişik usullerden faydalanıyorlardı. Aslında her çeşit baskı ceza usulleri komedi şekline sokularak oynanıyor ve oyunda başarıya ulaşmak için gerçek hayat mümkün olduğu kadar iyi taklit edilmeye çalışılıyordu diyor. Aslında bu zamanlarda bile kadınların sokaklardaki o donanma eğlencelerine katılmaları sınırlı ve dönemden döneme de aslında fark ediyor tabii. Padişahın tutumuna göre kadınlar bazen bu şenliklerde daha çok boy gösterebiliyor. Bazen de şehir içinde gezinmeleri dahi yasaklanıyor ve yapılan gösterileri sadece uzaktan izleyebiliyorlar. Ne bileyim işte evlerinin şanslılarsa penceresinden filan bakabiliyorlar. Hatta tabii kadınların biraz daha serbestçe bu eğlencelere katıldığı zamanlarda mesela Risale-i Garibe'de geçtiği gibi şehir donanmasına ve alaylara avradını koy veren geyikler diyerek erkekleri kunuyor patlayasıca. Örneğin 1720 senesindeki şenliklerde kadınlar, erkekler 3. Ahmet'in şehzadeleri için düzenlenen o ihtişamlı donanmada gösterileri sultanın önünde beraber seyredebilmişlerdi. Kadınlar eğer çok sıkışırlarsa erkek kılığına girip bu eğlencelere katılıyorlarmış, biliyor musunuz? İşte efendim hamile kadınlar ya doğurursa filan diye yasaklanıyor sokağa çıkmaları. İşte bahane mi arıyorsun? Yani saraydaki kadınlara da özgürlük olduğu anlatılır. Ali Ufki Bey var. 4. Mehmet zamanında sarayda iç oğlanıydı. Onun da gene anılarını ben, yani tabii ben size çok şey anlattım. Bu kadar yıldır onu da anlatmıştım. Eğlenceler sırasında insanlar kürkleri giyerek üstlerine ayı köpek gibi hayvanların işte kılığına bürünüyorlarmış falan, şarkı söylüyorlar, şakalaşıyorlar. O değil de 18. yüzyılda İspanyol denizci Gravina söylüyor. Yılda birkaç kez sarayda maskeli eğlenceler düzenleniyormuş. Ve seferli, kalyoncu, levent giysileri giymiş ileri gelen efendiler katılıyorlar bu eğlencelere. Türklerin maske takması yasak olduğu için bu kişiler yüzleri açık olarak saray salonuna çeşitli hareketler yaparak giriyorlar ve genç şehzadeleri eğlendiriyorlarmış. Bunlar da tabii hep o Avrupa'daki şenliklerden artık 18. yüzyılın son çeyreğine geldiğinizde tabii var daha belirgin bir etkileşim. 28 Çelebi Mehmet gitmiş, bale izlemiş, gördüklerini gelmiş anlatmış falan, bir şeyler oluyor tabii. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Göker'e teşekkür ederiz.
4: Şimdi ve burada.
5: Reklamlar.
6: Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
5: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış, Zeynep Tanış ve Asu Aksoy'a teşekkür ederiz.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Türkan ve Nejat Işık'la beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Selamlar.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Geçen hafta muhabbetin en ballı kısmında kaldık. Yani böyle şey hikayeleri, adalıların İstanbul hikayeleri, bolca köpek balığı yemiş olmaları gerçeği gibi, yani dinlerken insanı böyle tebessüm ettiren hikayelerdi. Ama aslında anlattığınız hikaye başka bir değişimin, dönüşümün de hikayesiydi. Biz böyle bazen adada en son yine bizim konuğumuz olan Sabiha ile de böyle çok yeme içmeden konuştuk. Belki de bu yeme içme hikayesi en fazla değişimin hissedildiği şeylerden bir tanesi olduğu için sürekli buradan konuşuyoruz. Yoksa hani ayının bildiği 40 türkü 40'ı da armut üstüne, yani ne biliyorsak ondan konuşuyoruz diye burada değiliz, ama gerçekten bu restoranların, restorancılığın, insanların eğlenme tarzlarının, hatta kendilerini ifade etme tarzlarının değişimiydi, bütün hayatımızı da değiştiriyor biraz. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani hep de şeyi söylüyorum. Hep böyle miydi bilmiyorum tabii ki, ama ben en azından farklı bir zamanlarını yaşadığım için düşünüyorum. Eskiden bir yere yemeğe gittiğiniz zaman başrolde yemeğe gidenler vardı. Şimdi artık bir yere yemeğe gittiğiniz zaman genelde başrolde gittiğiniz mekan oluyor. Oraya uyum sağlamak, oranın ne olduğunu anlamak gibi bir zaman geçiyor. Biraz da böyle hep yeni yerler keşfetme hayaliyle insanlar biraz yanım tutuşuyor. Bu da biraz müdavimliği önlüyor. Ben çok mutsuzum kendi açımdan. Yani benim gerçekten büyüdüğüm zamanlarda işte adada bile herkesin gittiği bir meyhane vardı. Yani babanın nerede olduğunu bilirdin. Diğer arkadaşının babasının nereye gittiğini bilirdin. Böyle bir insanların farklı bir aidiyet duyguları vardı. Bende bile şu anda yok. Yani benim bile İstanbul'da burası da benim, sürekli buraya giderim. Belki mekancı olmaktan kaynaklanan bir sıkıntı yok. O da biraz değiştiriyor her şeyi. Hani bu kadar adaların da değişmesi, restorancının da değişmesi biraz zamanın değişmesiyle alakalı galiba. Geçen programda anlattığınız o adalıların İstanbul'a gelip İstanbul seyahatlerini uzatma hikayeleri böyle gerçekten bana bir Giuseppe Tornatore filmi gibi sahneler hatırlattı. Çok hoşumuza gitmişti. Biraz oradan devam etmek istiyoruz aslında. Bence hani ben kendi yaşadığım adada onu çok fazla görüyorum. Turizm çok fazla bozuyor. Üstelik günübirlik turizm bizim açımızdan baktığınızda daha da fazla bozuyor. Turizmin ciddi bir bozucu etkisi var. Hani sadece restorancılık, yani sizin dükkanı kapattığınız günden beri hala oradasınız. Adada ne değişti en çok, yani yeme içmenin dışında?
3: Ya turizmin etkileri konusunda tabii ki benim de çok net Bozcaada'daki değişime ilişkin gözlemlerim var. Turizmin herhalde en büyük özelliği mikrokültürleri yok etmesi. Mikrokültürü yok etmeye başladığı andan itibaren böyle bir yeknesaklık, bir tek düzelik, bir uniformluk, bir hizaya gelme durumu ortaya çıkıyor. Turizmin kabul ettiği alanların hiçbir şekilde diğer var olma biçimlerine karşı toleransı yok. Bir otel işletiyorsanız o yatağın hazırlanış standartları çok belli. O yastık kılıfının takılış standartları çok belli. Yastık adetlerinin iki tane olması, bir tane de bel için konulması, her şeyin böyle mütevazi ölçülerin dışına taşmasına neden oluyor turizm. Ve bana kalırsa mikrokültürü yok ediyor, öldürüyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim ben. Bizim Lodos restoranımız açıkken tabii Eylül ayından itibaren adada kalamar sezonu başlardı. Biz de balıkçıların getirdiği kalamarları günlük olarak toplardık, tartardık onları ve ödemesini yapıp satın alırdık. Böylesine bir kalamar hikayesi başlardı Bozcaada'da. Kimisi kayıkla giderdi, kimisi kıyıdan giderdi yakalardı, kimisi vapur iskelesinden yakalardı. Ama herkesin hayatında kalamarla ilgili bir şey olurdu mutlaka. Ne ölçekte olursa olsun feribot iskelesinden olta atan bile iki tane üç tane kalamar yakalardı. Kalamar mutlaka herkese bir şekilde dokunurdu Bozcaada'da. Kulakları çınlasın, Güntekin Reis, adada yıllarca denizcilik, reislik yapmış bir abimiz ve Yorga Buğday abimiz. Bunlar ikisi ortak kalamara çıkarlardı. Aynı kayıkta çalışırlardı, ortaklaşa çalışırlardı. Yakaladıkları kalamarı da bizim restorana getirirlerdi. İçeride insanlar yemek yiyor restoranda, kapı açılıyor, iki tane balıkçı ellerinde kovayla o meyhaneye kalamar getiriyorlar. Mutfakta tartılıyor ve kaç kiloysa bunun bedeli ödeniyor. Ve o balıkçılar hemen gitmiyorlar. Kendilerini bir şekilde oraya ait hissediyorlar. Ve diyorlar ki Nejat Türkan şuraya oturalım, 100'er gram içelim. Bir ufak da meze versen bize. Oturuyorlar, içiyorlar. Diğer insanların ilgisini çekiyor. Bu abiler ne getirdi diyor. Mutfağa geliyorlar, kalamarları görüyorlar. Böylesine coşku yaratan bir hikayeye dönüşmeye başlıyor. Yani kalamar yalnızca böyle yenilen bir ürün olmaktan çıkıyor. Bir hikayeye, bir coşkuya dönüşüyor. Bir tanesi diyor ki abi bana şunu ızgara yapar mısın? Bir tanesi diyor ki bana şunu sote yapar mısın? Böyle böyle hikayeler. Ama turizm tabii bunlara artık çok fazla izin vermiyor Levon.
1: En başta kalamar kaçıyor. Kalamar kaçınca o insanlar artık o kovalarını daha az doldurur hale geliyorlar. Denize çıkmaları azalıyor. Güntekin Reis ve Yorgo Buğday da kendi tekneleriyle yıllarca çıktılar. Biraz çaptan düştükten sonra bir arada hareket etmeye karar verdiler. Ve bir arada bir Voltron'u oluşturdular yani kendi aralarında.
3: Ona rağmen ne kalamarlar getirdiler.
1: Ne kalamarlar getirdiler gerçekten. Ve yani onlar çünkü denizlerin efendisi. Bütün taşları tanıyorlar. Bütün denizi biliyorlar. Yani nerede kalamar var, nerede orfoz var, nerede sarpa var, nerede kupa var, her şeyi biliyorlar.
2: Gerçekten. Bütün Ege sularını biliyorlar.
1: Evet, bilhassa Yorgo Buğday için evet. Söyleyebiliriz. Güntekin Reis daha lokaldir ama Yorgo Buğday evet. Hakikaten işte Marmara Adaları'yla da ilgili yapmıştık geçen haftalarda. Orada da bizim süngercilerimizin, Kerim Kılavuz'un, Yorgo Buğday'ın ta Marmara'ya çıktıkları, aşağıda Bodrum'a kadar indikleri yıllar olurdu.
3: Kalimnos'a kadar götürüp sünger sattıkları.
1: Kalimnos merkez zaten. Kalimnos süngerin, tabii. Sünger borsasının dünyadaki başkenti diyebiliriz yani Kalimnos adasına. Bu sık olan bir şey değil gayet tabii. Simsarlar gelirdi yıllarca. Ve bu şekilde devam ederdi. Şöyle bir şey hatırlıyorum Nejat'ın anlattıklarından. Gerçekten mikrokültürleri eziyor da bitiriyor. Yani ezerek bitiriyor, yok ederek bitiriyor. Biz 1990'lı yıllara kadar Levon bir sır olarak saklardık adayı biliyor musun? Yani bütün çocukluğumda sevdiğimiz insanlara bir de söylemeyelim gittiğimiz yeri. Hani bildiğin, hani burada pek fazla kimse olmasın, gelmesinler falan diye söylerdik. Sonra Güle Güle filmi çekildi. Güle Güle hakikaten bir kırılım yarattı. Ki Fatih o filmin senaristi ve otoru diyelim. Aynı zamanda Zeki Metin'in bir araya geldiği son filmdir. Yıllar sonra bir araya geldikleri bir filmdir. Yıldız Kenter,
2: evet.
1: Tabii yani çok önemli bir kadronun olduğu bir filmdir. Film onların da umduklarının dışına çıkan bir başarıya aslında bir yandan ulaştı. Ve ada o filmden sonra böyle gemiler bir anda dolmaya başladı. Bizim sır olarak saklamaya çalıştığımız yer böyle bir anda herkesin gündemine oturdu yani. Ve o bir kırılım yarattı. Sonra tabii başka filmler de çekildi. Sinema galiba bir katalizör oldu bu işte. Çok sevdiğim yönetmen arkadaşım Ömer Faruk Sorak şey der. Filmcinin geçtiği yerde gül bitmezler. Hakikaten turizmin de girdiği yerde gül bitmediğini söylüyoruz. Galiba o gül bitmemesinin ilk sebebi o filmcilerin geçtiği yol yüzünden olabilir diye düşünmeye başladım bir anda Nejat anlatırken. Yani bu kırılım galiba biraz bununla da alakalı. Ben 60'lı 70'li yıllarda buradaki insanları dinlediğimde onlar o sırrı daha da büyük saklıyorlarmış. Bunu da anladım. 90'lardan sonra başka bir şey dönüşmeye başladı. Yine çok makuldü. Taşıma kapasitesi hesabı hiç yapılmadı. Yani Türkiye'de kentleşmeyle alakalı büyük bir sıkıntı var. Biz Bozcaada'da 90'lı yıllardan beri çeşitli çok fazla belediye başkanımız olmadı. Kimisi 20-25 yıl yaptı, kimisi 10 yıl yaptı. Hep böyle uzun uzun belediye başkanları oldu. 3-4 tane belediye başkanına hep şu soruyu sorduğumuzu hatırlıyorum. Hala da soruyoruz bunu. Hala tam bir yanıt alabildiğimiz söylenemez. Bir taşıma kapasitesi hesabınız var mı? Yani bu altyapı neyi kaldırıyor? Sizin nasıl bir vizyonunuz, hedefiniz var? Bu nereye kadar böyle gidecek sorusunu hiçbirisi cevaplamadı geçen 30-40 yılda. Hala da bu yanıtı tam anlamıyla alabilmiş değiliz. Yani kimi istatistikler var artık ama doğru sağlıklı bir cevap henüz yok. Yani 90'lardaki o filmlerle başlayan kırılımdan sonra, 2000'lerden sonra da birbirinin kopyası ya da birbirinden aşırı feyz almış işletmeler silsilesi bir araya geldi. Ve 2010'lardan sonra belki de biraz junk food dediğimiz yemek alışkanlıkları ve onların satıldığı büfeler artmaya başladı. İşte üçüncü dalga kahveciler, dondurmacılar, ekmek arası ürünler satan insanlar oluşmaya başladı. Gelen giden de tabii buna göre değişti. Galiba nüfus kırılımı da Türkiye'de nüfus kırılımının en yoğun olduğu zamanda herhalde 2000'li yıllara denk geliyor diye tahmin ediyorum. Yani 90'lı yıllardaki 65 milyonlu, 70 milyonlu dediğimiz şeyden 85 milyona birden çıkışımız, ki bence herhalde gelenin gidenin daha fazla da olduğunu tahmin ediyorum. Yani o eski nüfus sayımlarının hala aynı geçerlilikte olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Onunla da beraber herhalde iyice en son o böyle yol yapım çalışması gibi yani. Hani ilk önce stabilize yolu diyor, sonra bir şeyler döküyorlar, üstüne basıyorlar, ondan sonra asfaltlamaya artık müsait noktaya gelişi de herhalde 2015'ler, 18'ler falan diye tahmin ediyorum. Sonra da zaten hepimiz biliyoruz ki pandemi ve pandemi geldikten sonra hayattaki o bütün dünyanın hayatında olan hunharca değişen kaçınılmaz değişim.
0: Ya çok haklısın. Yani şey, o doğru söylüyorsun. Yani onu diyecek bir şeyim yok. Yani nüfusun bu kadar yükselmesi, efendime söyleyeyim işte insanların daha fazla gelmesi, gitmesi, işte bir plan program olmaması, yani çok da şaşırmıyoruz tabii ki. Yani planlama deyince de biz gelmiyoruz akla dünyada tabii baktığın zaman, ama ya şöyle bir durum var. Bence esas büyük problem ne olursa olsun turizmin kendisiyle başlıyor. Yani bir iş turistik olarak bir şey inşa etmeye başladığın zaman aslında gerçek bir şey inşa etmiyorsun ya. Yani mesela siz oraya gittiğinizde o kahveyi alıp bir restoran yaptığınızda aslında adanın ihtiyacı olan olmayan bir şey. Yani oralıların gelip tükettiği bir şey hayal ediyordunuz. İşte ve o hayalin içerisinde işte gayet mantıklı olarak, yani bin yıllardır insanlar kervansaraylar yapmışlar, bir yerden bir yere gitmişler. Her yerde liman şehirlerinde restoranlar, hanlar kurulmuş. Hani bugün bizim bildiğimiz restoran olmasa da. İşte o yüzden tekneler size gelmiş gitmiş falan. Fakat iş turizm için bir şey kurduğunuz zaman aslında gerçek olmayan bir şey kuruyorsunuz. Yani bir dekor kuruyorsunuz. O yüzden o dekorun içi mutlaka boş oluyor. O dekorun içi boş oldukça da daha da fazla boşalıyor. Bu sefer de o eskinin gerçek olduğu için gelen değil, başka bir dekora meftun insanlar gelmeye başlıyor. Yani o ister istemez gelen de değişiyor. Artık bir zaman sonra adalı ya da mahalleli kalmamaya başlıyor. Bu sadece ada için değil, yani İstanbul'un birçok mahallesinde bugün hani herkesin en çok gittiği İstanbul'da yerlerden bir tanesi Balat'ta, Kuzguncuk'ta artık mahalle olmaktan kurtuluyor. Ve garip bir şey var, ben bunu ilk Bayramiç'te fark etmiştim. Bayramiç'in köyleri, yani dinleyenler affetsinler, epey çirkin köyler. Yani benim de bağımın olduğu yerler falan, gittiğiniz zaman böyle yarısı boyanmış, yarısı boyanmamış, bir kısmı kilit taşlarla döşenmiş, bir kısmı yol yapılmamış, böyle apartman küçüğü ama köy evi irisi evlerden oluşan epey çirkin köyler birçoğu. Fakat bir tane köy, Kurşunlu Köyü, çok güzel. Yani biz o Kurşunlu Köyü'ne gidiyoruz, o köy diğer köylerden çok güzel. Yani niye bu köy güzel de öbürleri çirkinleşmiş diye merak ettik. Böyle bir iki kişiye sorduktan sonra şey çıktı ortaya, yani oralılara sorduktan sonra. Burası dediler bölgenin en fakir köyü. Yani çünkü diğer köylerin çoğunun işte bağı var, bahçesi var, arazisi var. Para kazandılar. Para kazanınca da babadan dededen kalma evleri yıkıp kötü kötü apartmancıklar yaptılar. Öbür köyün maddi imkanı el vermediği için o yıkıp yenisini yapamadığından o eski haliyle ve çok güzel kalmış. Şimdi maalesef galiba böyle bozulmamış dediğimiz yer, güzel kalmış dediğimiz yerler imkansızlık içinde kalanlar güzel kalıyor. İlk imkanında kavuşunca da garip bir hale getiriyoruz. Şimdi herhalde en büyük sıkıntılardan bir tanesi de yazlıkçı dediğimizde biraz sıkıntı. Yani çünkü her ne kadar gelip oraya iyi bir şekilde yaşamak istiyor olsa da bir bakıyorsunuz bir bağ evi almış ya da bir zeytinlik, garip bir hale getiriyoruz. Şimdi herhalde en büyük sıkıntılardan bir tanesi de yazlıkçı dediğimizde biraz sıkıntı. Yani çünkü her ne kadar gelip oraya iyi bir şekilde yaşamak istiyor olsa da bir bakıyorsunuz bir bağ evi almış ya da bir zeytinlik almış başka bir yerde. Bu sefer o

0: sadece böyle çok şişmiş bir tüketim alışkanlığını karşılayan, hani bir şey üretmeyen, hizmet eden bir hizmet sektörüne dönüşüyor. Neredeyse bütün memlekette buna dönüşmüş durumda. O yüzden böyle kinimi kustum gibi oldu ama biraz böyle bir durum var gibi.
1: Şöyle bir ilavem olabilir belki. 1990'lardan sonra Türkiye'de kitle turizmi de tam olarak yaygınlaşmaya başladı. Yani ondan evvel bir yerden bir yere gitmek, tatil yapmak vardı, memur kampları vardı. Bir yerlere gidilirdi evet ama böyle kitleler halinde hep aynı yerlere doğru insanlar tatil yapmaya, kıyılara doğru akın etmezdi. Biraz 90'larla beraber bu kültür de Türkiye'de daha bir anlaşılır ya da kullanılır hale geldi. 2000'lerde bunun coşkulu yılları oldu. Yani özellikle 2000'lerin başında böyle her şeyi soran, her şeyi merak eden ama işte günübirlik ve kısa süreli tatiller yaparak bunu karşılayan bir kitle bizim adamızda da oluştu ve zamanla artarak devam etti. Yani o zaman düşünün ki feribot 3 sefer yapıyordu günde ve adaya 2000 kişi falan girdiğinde biz kendi aramızda konuşmaya başlıyorduk. Yahu bunu nasıl karşılayacağız? Kim yemek verecek? Kim yatıracak? Nasıl olacak filan diyorduk. Bugün 2026'dayız. Yani çok uzun bir süreden bahsetmiyoruz. 30 bin kişi giriyor buraya. Sadece bayramda 1 milyon kişi ziyaret ediyor. Burayı geçen bayram için konuşuyorum. Ve buna yetişebilen hatta iş yapamamaktan şikayet eden bir ticari kitle var. Dolayısıyla bu değişimin de yani değişimin sebeplerinden bir tanesi bu kitle turizminin, popüler turizmin de yaygınlaşması, aynı alışkanlıkları her yere taşıması da rol aldı. Onu da söylemek isterim.
0: Her şeyin aynısını yapma. Hani bu iş yapıyorsa biz de bundan yapalım. Böyle en son ben Bozcaada'ya geldiğimde böyle birbirinden yani sokaklarda kayboluyordum. Yani dün akşam bir yerin önünden geçmişiz. Şimdi önünden geçiyorum. Burası orası mıydı? Yok değil. Yani aynı renk boya, aynı tarzda böyle garip yazılar, böyle Yeşilçam filmlerinden alıntı olduğu iddia edilen, büyük oranda hiçbir şairin yazmadığı ama yazanın da kendi imzasını atmak yerine ünlü bir şairin adını yazdığı böyle garip şiirimsiler falan asılı, böyle hiç oraya ait olmayan garip bir şey görüyorsunuz. İşte bu da aslında sadece turizmin derdi değil, bizim genel derdimiz. Yani işte hastane önündeki eczaneler hikayesi vardır ya. Hani bir yerde bir eczane olursa böyle 72 tane eczane açılır önünde. Sonra da hepsi de işsizlikten çok ciddi, müzdarip bir hayatlarını devam ettirirler. Bu garip bir şey ama dediğim gibi bir bozucu etkisi var. O bozucu etkiden de biz herhalde her programda oturup oturup bunu konuşuyoruz. Biraz bu havadan çıkalım. Bir müzik dinleyelim bence.
2: dinleyelim. Dinlemeden önce bir şey daha ilave etmek istiyorum buna. Bu havadan da çıkmayı sağlayacak bir şey olduğuna inanıyorum. Bu arada biz tabii içeriden bakan insanlar, Türkan, Nejat, ben, hatta sen de son yıllarda sık sık gelip gittiğin için böyle anlatıyoruz. Biraz da hep ideali hayal ettiğimiz için o hayale de ulaşamadığımızdan, yani hayalleri gerçek olmayan insanlar grubu olarak da bir arada biraz bu konulara böyle bu yerlerden bakıyoruz. Oysa dışarıdan gelen bir insanın aslında adaya indikten sonra büyülenmemesi de mümkün değil. Yani bu haliyle dahi, yani çünkü biz bütün o süzgeçten geçirerek bakarak bunu diyoruz ki o değişti. Eskiden sarıydı, şimdi beyaz oldu. Eskiden 3 kişiydi, şimdi 30 kişi oldu diyoruz. Ama yani aslında 500 kişilik, 300 kişilik yerlerden gelip 30 kişilik yerleri gören insanlar için hala çok büyüleyici bir yer. Yani baktığında ve olağanüstü bir coğrafya burası. Bağların kesintisiz peyzajını görmüş biz bizler için artık çit duvarları olan küçük bağ evleri o kadar sevimli gelmiyor olabilir bize ama hala dışarıdan gelen birisi için bayağı bir film seti içinde olduklarını hissettiren de bir şey. Hala o turkuaz denizi görüyorsun bir tarafıyla. Yani baktığında kim konuşuyor, ne konuşuyor, nereden konuşuyor gibi soruları doğru sormak ve doğru anlamak lazım. Müzik arasını bence şimdi verelim.
0: Deniz adasına kıyamadı.
2: Ben kıyamam
1: Deniz evet.
2: tabii.
1: Ben de kıyamıyorum bu arada. Benzer şeyleri ben de düşünüyorum yani. Oraya da geleceğiz diye de ayrıca
0: Ya zaten büyük ihtimalle bütün bu konuştuklarımızla aynısı. Yani biz de yani Kınalı'ya her sene gittiğimizde oturup aynı şeyi konuşuyor. Ah keşke şurası şöyle olsaydı, ah burası böyle olsa. Çünkü ben hani biraz daha senin söylediğinden daha da ileri götürüp hani insanlar gördüklerini beğeniyorlar ayrı bir şey. Ama birisi oralıysa orayla alakalı ister istemez hayal kuruyor. Ve potansiyelini biliyor ve ne kadar güzel olabileceğini biliyor. Onunla alakalı bir dert ediniyoruz. Yoksa sevmediğimizden değil yani.
2: Şikayetimiz yaradana mı çalsak acaba?
1: Daha neşeli bir şey çalalım.
2: Çalalım.
1: Bizim Lodos yıllarında dinlediğimizde çok mutlu olduğumuz Henry

0: Bir Salvador adında Fransız bir şarkıcının Jardin d'Hiver diye kış bahçesi diye bir şarkısı. Onu çalalım.
1: Dinliyoruz. Çok güzel bir parçadır bu arada.
2: Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières.

0: Çok güzeldi.
1: Nefis bir
0: Ne güzel.
1: parça. O günkü atmosferi de hissediyorsun herhalde, değil mi? O eski Lodos günlerinin müzikleriyle aslında ben o atmosfere direkt giriyorum yani.
2: Valla şu an ben ızgarada ahtapotum, iki bacağını çevirmiş durumdayım.
0: Ben de Nejat bırak şunu dans edelim bir diyorum.
2: Evet
0: Bunu
2: ya.
0: duyunca.
2: Ahtapot Türkan ve ben dans ediyoruz.
1: Evet, ne hikayeler yaşamışsınızdır kim bilir. Biraz bize böyle Lodos'tan ilginç hikayeler, ilginç anlar anlatabilir misiniz?
0: Tabii yani pek çok anı var. Hiç unutmadığım iki anım var. Bir tanesini hemen anlatayım. Bir Rus oligarkın İngiltere'de yaşayan genç böyle 50'sine henüz giren bir hatta 50. yaş günüydü. Bir Rus oligarkın eşinin onun için hazırladığı bir yaş günü programı olmuş. Sanıyorum sene 2009 olabilir. Öyle hatırlıyorum. Bize Haziran ayında bir turizm ajansından bir telefon geldi. Ve dediler ki bizim Temmuz ayında Bozcaada'ya bir misafirimiz gelecek. İşte araştırmışlar ve sizin restoranınızın ismini bulmuşlar. Sizde yemek almak istiyorlar. Restoranınızı o akşam kapatmak istiyorlar. Temmuz ayı bizim yüksek sezonumuz. Biz de dedik ki yani bu bizim yüksek sezonumuz. 6 kişilik bir aile bunlar. Karı koca, anne babaları ve iki de çocukları var. 6 kişi için restoran kapatamayız. Dediler ki hiç merak etmeyin. Neyse ticari şeyiniz, ölçeğiniz. Onun rakamını söyleyin. Öyle bir sorunları yok. Size bunu öderler ve gelirler. Ancak dediler size bir karga göndereceğiz dediler. Ne kargası? Eminönü'nden bunlar bir karga satın almışlar. Hikayenin bir parçası olarak. Ve o kargayı bir kafese koymuşlar. Bir şoför tutmuşlar ve o karga bize kendileri gelmeden bir gün önce restorana geldi. Hakikaten canlı bir karga. Meğer bu ritüelin bir parçası olarak o sırada kullanılacakmış. Biz menü gönderdik ajansa. Ajans menüyü gönderdi. İşte teyit ettiler. Karşılıklı anlaştık. İlgili gün geldi ve gerçekten birisi geldi. Bize işte akşam için saat verdi. Akşam da bu aile geldi. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Menü vesaire filan. Tanıştık. Genç, çok böyle iletişimi kolay, tatlı insanlar. Bir tek bunlar var restoranda. Garsonları gönderdik. Ben ve Nejat servis yapıyoruz. Yani evde misafir ağırlar gibi bir pozisyona düştük. Adayı anlatıyoruz bir yandan filan. Yemekler yendi, sohbetler edildi. Güzel, harika. Bir noktada kadın durdu ve herkesi dışarı davet etti. Bizi de dışarı davet etti. Efendim bunlar bu 50. yaş günü için eşi beyefendiye bir Troya yolculuğu yaptırıyor. Homeros destanlarından yola çıkarak yaptırıyor bunu. Ve Yunan adalarından hem karadan hem denizden hem tekneyle hem de şoförle devam eden bir yolculuk. Ve bu hikayenin bittiği yer Tenedos. Onlar için hazırladığı planda. Tenedos'ta gökyüzüne bir karga uçurmak istiyorlar. Çünkü Bozcaada'nın kargasının çok olduğunu da bunlar öğrenmiş. Bütün bunları anlattılar. Bir Homeros'tan bir şiir, bir bölüm yazdıkları bir şey vardı. Hazırlık yaptıkları. Onu okudu hanımefendi. Karganın kafesi açıldı. İşte kargayı gökyüzüne uçurdular. Peşinden içtiler filan. Ve gece öylece sona erdi. Bizim için inanılmaz bir şeydi. Hep şunu da düşünüyorum. Yani sene 2009 İngiltere'de oturan Rus bir aile Homeros'un peşinde Bozcaada'ya geliyor. Biz Homeros okumalarımız var. Onu tenzih ederek söylüyorum. Troya ile ilişkimizi yeni yeni Troya bağ yoluyla hani şimdi bu yıl biliyorsun böyle bir etkinlik var. Troya bağ yolu üzerinden kurmaya çalışıyoruz. Ama yani turizm tarihçemizin içerisinde aldığı rolü düşünürsem o zaman benim için inanılmaz bir hikayeydi yani müthiş bir şeydi. Çok etkilenmiştik değil mi?
2: Tabii ki.
1: Evet, yani zaten olan bir şey. Bu arada eski seyyahları okuduğumuz zaman adadaki limanda gecelemeleri, buradaki hanlarda o dönemin işte misafir evlerinde konaklamaları hikayesini aslında 1400'lü yıllardan beri görüyoruz, okuyoruz yani bir tarafıyla
0: Evet.
1: baktığımızda. Ve bu seyyahların hepsi aslında Troya rotası üzerinde de bir anlamda Tenedos'u tanımak amacıyla geliyorlar ve burada kalıyorlar.
0: Deniz
1: Yani
0: buraya bir ilave yapmak isterim. Bir tane Josephus Grelo adında bir Fransız seyyah var. Fransız kralı için seyahat ediyor gemiyle. Onun Tenedos'la ilgili bir şeyi var. Onu okuyabilir miyim?
2: buyurun,
3: lütfen.
0: Troya'ya hemen karşısında bulunan Tenedos'a uğradıktan sonra geçilir. Bu ada İyi şarabı ve avlanmayı sevenlerin hoşlanacakları, tercihlerine elverişli ortam bulabilecekleri bir yerdir. Bol miktarda av hayvanı, başta misket türü olmak, limanı ise kayıkları, orta boy Türk gemilerini, balıkçı teknelerini barındırabilir. Ama uzun yıllardan beri büyük gemiler için güvensiz liman ve barınak olarak bilinir. Böyle bir bu bölümü okudum ama bunun arkasından da böyle bir meyhaneye gittiklerini, misket üzümünden yapılmış içtiklerini filan anlattığı çok tatlı bir bölümü var. Biliyorsun misket üzümü zaten Bozcaada'nın geçmişinde çok önemli.
1: Evet, Tenedos misketi. Bir... Tenedos misketinden hep bütün seyyahlar bahsediyorlar tabii. Ama tam anlamıyla karşılığını bulabildiklerini sanmıyorum. Galiba geçmiş yıllarda yapılan araştırmalarda ve Bülent Akgezer'in araştırmalarında Hamburg misketine yakın bir üzüm olduğu söyleniyor. Ve Hamburg misketinin birkaç türünü diken bağlarını oluşturan bağcıları biliyoruz.
3: Adamı. Hamburg misketi kırmızı bir üzüm tabii. Şunu unutmamak lazım. Yani antik çağ yazarlarının, eski çağ yazarlarının hatta daha yakın zamanda bile bundan 250-300 sene önce bir şeyler yazanların yemeğiyle içmeyle alakalı. Genelde referansları kısıtlı olduğu için yanlış bilgiler çok fazla veriyorlar. Yani işte balıklar içerisinde bakıyorsun. Yani işte bir horse mackerel diyor, mackerel diyor, uskumruya başka bir şey diyor, istavrite başka. Yani bazen isimler falan çok şaşıyor. Fakat antik çağda da neredeyse bütün kokulu biraz böyle aromatik olan bütün üzümlere de misket diyorlar. O yüzden hani bizim bildiğimiz bugünkü Bornova misketiyle ya da işte dünyanın birçok yerinde olan misketlerle aynı üzümden bahsetmiyor da olabilirler. Ama şey mesela bence çok enteresan. Bizim coğrafyamızla alakalı, belki Bolcaada'yla da alakalı en önemli hikayelerden bir tanesi o. Biz Avrupalı'nın bazen hiç kıymet vermediği şeylere çok kıymet veririz ya. Mesela su bunlardan bir tanesidir. Yani ben hiçbir yerde böyle suyla alakalı yurt dışında böyle derin okumalar falan bilmiyorum. İstanbul Sarayı'nda sadece Türk kahvesi pişirmek için kullanılan bir çeşmenin suyundan bahsediliyor mesela. Ben babamla çocukluğumda beri çok iyi hatırlarım. Yani biz böyle bağlar başından eve elimizde bidonlarla Beykoz'a gidip çeşmede sıra bekleyip oranın suyunu alırdık. Dedem bizim eve geldiği zaman onlar Bakırköy'de otururlardı. Oradan bizim eve geldiği zaman yani Üsküdar'a geldiğinde şöyle bir musluktan bir su içeyim derdi yani. Hani buranın suyu iyidir derdi. Mesela biz suyu önemseriz, biz üzümü önemseriz. Yani hep üzümden yapılan içeceklerden bahsetmemişiz. Yani bizim için işte demin söyledin ya işte Bozcaada çavuşu diye bir şey var. Hani onu yemek de çok kıymetlidir. Onu almak da çok kıymetli. Yani Bozcaada'nın çavuşunun hikayesi de başka bir şey. İşte ya da yapınca hani yiyecekseniz onu beklersiniz gibi bir hikaye var. Hani o yüzden yemekten çok keyif aldığımız o üzümleri başkalarının çok iyi bilmiyor olması da çok normal olabilir.
0: Benim yine restoranda tanıştığım bir çiftle yaptığım bir sohbeti hatırlıyorum. Bozcaada'dan Fransa'nın Alsas bölgesine göç etmiş aileler var. Mesela orada bağcılığı sürdüren ailelerden de Bozcaadalı olanlar var. Ve o bölgedeki beyaz üzümle buradaki misket üzümü arasında da bir bağ olduğu konusunda sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Belki altın oraları da incelemek lazım yani bakmak lazım ilişkisine.
3: Yani Avrupa'nın belki de en iyi beyaz üzümlerinin yetiştiği yerden bahsediyoruz. Yani Alsaz'dan bahsettiğimiz zaman yani Riesling'den bahsediyoruz büyük ihtimalle. Yani çok şey olabilir. Üzümler bir yerden bir yere gittiği zaman tabii çok değişiyor. Bunu unutmamak lazım.
0: Tabii evet.
3: Yani ne bileyim işte şeylerin İber Yarımadası'nda Alberino diye bir üzüm yetiştiriyorlar. Alberino dedikleri üzüm Ren beyazı demek. Yani Ren'den gelen büyük ihtimalle Riesling'den bahsediyorlar. Ama yani o Alberino ile Riesling'i birbirine çok benzetmek çok mümkün değil. Bu hikayeler güzel ama işte peşine düşmek de lazım. Eğlenceli.
1: Evet. Strasbourg'da o köye gittik biz. Yıllar önce 2007 falan galiba 2006 belki de Altın Diş Yorgo'dan bahsediyor Türkan Mukata. Rahmetli oldu şimdi Melpo teyzeyle beraber. Biz evden ayrılmayalım diye evi kilitledi içeriden ve anahtarı yolu attı adam. Gitmeyin diyor, kalın bizde kalın diyor. Abi uçağımız var dedik, biz dönmek zorundayız falan. Bozcaada'dan geldik diye adam böyle sanki Bozcaada'daymış gibi bir şey hissetti. Evine girdiğinde Show TV açıktı ve Bahriyeli asker fotoğrafı o televizyonun üzerindeki duvarda baş köşede yerini almıştı Yorgo amcanın. Bütün o yol hikayesini bütün açıklığıyla anlatmıştı. Kolay değil gerçekten. İnsanların yer değiştirmesi de, orada tutunmaları da. Daha sonra orada diktikleri bağ ve bahçeleri de gittik, gezdik. İlginç bir köy, Bişviller, Strasbourg'da. En yakın denize herhalde 1000 küsur kilometre ve Bozcaada'nın polenta fenerini o köyün merkezine dikmişler. Deniz feneri var köyün ortasında ve asla denizden gözükmeyen bir deniz feneri bu. Pizzacı Nico'dan, ki artık ızgaracılık da yapmaya başladı Nico. İşte bir sürü Bozcaada'lı insana karşılaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir hikaye daha var o köyle alakalı. Bişvillerden bahsederken bundan bahsetmemek olmaz. Bu hikayeyi de hep anlatmayı çok seviyorum. Bizim burada marangoz Mehmet abimiz vardı. Rum komşuları gidince buranın tadı kaçacak diye Rumlarla beraber o da göç etti Bişvillere. Bozcaada'da. Onlar benim en yakınlarım, dostlarım diye. Müthiş bir hikayedir. Yani buradan sadece Rumların göç ettiğini söylemememiz lazım. Mehmet abi gibi onları çok seven, onlardan ayrılmak istemeyen, aşırı şefkatli ve gönlü hoş insanlar da bu gibi davranışlarda bulunmuşlar. Yıllarca orada kaldı ve sonra onlardan biraz daha hızlı bir şekilde tabii dönebildi. Oradaki avantajını da kullandı yani. Bir vücut çalımı yaptı orada bir şekilde. Bişvillerden bahsedince Mehmet abiyi de anmamak olmaz. Strasbourg'a çok yakın bir yer. Alsas bağlarıyla, beyaz ve rozatolarıyla ünlü şahane bir bölge. Gerçekten Bozcaada'dan da orada izler bulmak mümkün. Herhalde oranın bağcılığında adalıların da yüzde olarak küçük de olsa önemli bir etkisi olduğuna inanıyorum.
0: Ben bu sohbeti şöyle bir şeyle yani kendimce kapamak istiyorum. Şilili bir edebiyatçı var, romancı Miguel Benefoy. Onun Miras diye bir kitabı var. İkinci Dünya Savaşı'nda Lazar diye bir adam kendi köyünde kalmış son asma fidanını cebine koyar ve bir yolculuğa çıkar. Ama kolera salgınına yakalanır ve yanlış, yani başka bir yerde, hayal ettiği değil de başka bir yerde, Şili'de inmek zorunda kalır. Ve orada işte o hastalığın içinden bir hayat çıkar o asma fidesiyle beraber ve üç nesil bunu anlatır. Ama çok ilginçtir, kitap yine cebine torunun koyduğu bir asma fidesiyle Fransa'ya doğru yolculukla sona erer. Dilerim ki benim kendi içimdeki hayal bu yani. O asma fideleri buraya geri döner. Çok güzel şeyler olur.
3: Benim çok sevdiğim bir kitaptır. Orada o Filoksera hikayesini de çok iyi anlatıyor. Yani Filoksera'dan, evet, hani asmalara gelen, o hani Amerika'dan gelip de bütün Avrupa asmalarını yok eden, zararlıyla alakalı başlayan, böyle hani çok, benim de çok sevdiğim bir hikayedir.
0: Evet.
3: Şililer ya böyle 3-4 kuşak hikaye anlatmayı seviyorlar böyle. Isabel, evet, Allende, evet, falan da aynısı.
0: Evet, evet, evet. Asmanın da yolculuğu, yani bağın ve bağcılığın da yolculuğu bitmiyor yani. Bir yerden bir yere devam edebiliyor.
1: Evet, hep söylüyoruz hangi bavulla geldi, hangi bavulla dönüyor. Yani hep konuştuğumuz bir hikaye.
0: Tenes de öyle gelmiş ya. Tenedos'un kuruluş hikayesi bu aynı zamanda yani. Bir kayığın içinde bir asma fidesiyle kıyıya vuran adam Tenes işte. Yani ben hep okuduğumda böyle hani mitoloji diye andığımız şey devam eden bir şey. Ve örneklerini bugün de işte böyle okuyoruz, görüyoruz. Hikayeler birbirine benziyor, aktarılan yani şeyler
3: birbirine
0: benziyor.
3: Hikayeler birbirine benziyor. Hani hikaye kalıpları birbirine çok benziyor gerçekten. Yani kutsal metinlerdeki, yani o kayıktaki bebek, nehirdeki bebek, bulunan bebek falan hikayeleri hep birçok yerde var. Fakat aslında hikaye biraz şey değil mi? Yani herhalde geçmişte insanlar antik çağda bir gerçeği biliyorlar. Yani bir doğru var ellerinde ve o doğruya bir hikaye uyduruyorlar. Yani şimdi baktığınızda Tevrat'ta Nuh tufanı hikayesi anlatıldığı zaman işte orada der ki gemi 7. ayın 17. gününde Ararat dağları üzerine oturdu ve Nuh çiftçi olmaya başladı ve bir bağ dikti diyor. Yani hikayenin buradan başlatılmasının hikayesi aslında bilimsel olarak da bilinen bir gerçeğe bir hikaye uydurmak. Yani gerçekten de bütün dünyaya neredeyse aynı anda bir başka bazı yerlerde de olmuş olabilir ama hani genel gören kabul, bu üzüm denilmiş dediğimiz bitkinin dağıldığı yer burası, bu hikayeyi anlatıyor. Ya da işte Dionysos hikayesi var. Yani Dionysos Tebeyalı, denizin öbür tarafından ama gelip Çal civarında bir yerlerde bütün gençliğini geçiriyor. Orada büyüyor ve oradan sonra bir tane gemiyle, ki asmadan bir şeyi var gemisinin, yelken direği var. Asmadan yelken direği olan gemisiyle bütün Akdeniz çanağına gidiyor. Gittiği her yerde de bağcılığı götürüyor. Bu anlattığı hikaye, hikayenin gerçeğine bir gönderme. Gerçekten de Fenikeliler, işte Foçalılar da Fenikeli, işte Lübnanlılar. Gerçekten Akdeniz çanağından çıkıp ticaret kolonileri kuruyorlar ve gittikleri yerde asmayı, bağcılığı da götürüyorlar. Yani ve bugün hala Çal, belki de Türkiye'nin en fazla üzüm yetiştiren yerleri, Denizli, Çal, Bekili. İşte Dionysos'un bütün gençliğini orada geçirdiğini, tedrisatını orada aldığı hikayesinin altını çizdiği yine bir gerçek. Yani bu bana çok etkileyici geliyor. Yine işte Trenedos'un hikayesinde de hani gelirken sadece kendisini getirmeyip yanında asmasıyla gelmesi de çok etkileyici gerçekten.
0: Şeyler, İranlılar buna usture diyorlar hikayeyi. Story'nin belki kökenidir yani hani usture. Çünkü bir dönüşmüş bir şey gibi. Oradan değil mi?
3: Hiç bilmiyordum.
0: Öyle de bir hikaye. İran mitolojisi diye bir kitap var. Onun giriş cümlelerinden biridir.
2: Tarih, history.
0: History, evet.
3: İran mitolojisi de benim çok şeydir. Hani en azından benim mesleğimin de köklerini işte Kral Cemşit'in o meşhur hikayesi vardır biliyorsunuz. Bir kuş getirmiştir asmayı da. Cemşit o sayede ilk asmaları yetiştirmiştir falan gibi bir hikayesi var. Benim mesleki olarak da köklerim Cemşit'e kadar gönderebiliriz yani.
1: Evet, aslında hepsinin nasıl iç içe geçtiğini de görüyoruz değil mi? Kozmos ne güzel bir şey yani, hakikaten evet. İnanılmaz.
2: Cemşit de, Cemşit pirimiz tabii canım, olur mu?
1: Ben usturayı soracaktım şimdi ama.
2: Yani usturay, Farsça Türkan'ın söylediği gibi histori kelimesinin oradan türediğini söylemiştim ben.
1: Hepsi birbiriyle müthiş ilişkili. Gerçekten iç içe geçen. Dünyamız küçük, gerçekten küçük. Dünya küçük diyoruz ya bazen karşılaşmalarda. Bu da o karşılaşmalar gibi bir şey aslında. Yani Bozcaada'daki bağcıların asmalarıyla Bişvillere gitmesi, Afrika'da bir yere gitmeleri, Amerika'ya, Avustralya'ya götürmeleri, asma çubuklarını, göç etmeleri, Cemşit'in hikayesi, Nuh'un hikayesi, Usturi'nin historia oluşu. Acayip bir şey ve değişiyor, yani dönüşüyor.
0: Anlatı aslında, anlatının kökeni böyle ya, yani Gılgameş'ten başlıyorsun, Homeros'ta devam ediyorsun, sonra genişliyorsun ve bütün dünyaya yayılıyor. Anlatı böyle bir şey. Söz yazıya geçtikten sonra onu bütün coğrafyalarda takip etmek mümkün. Ama beslendiği kaynak hep aynı. Aynı yere geri dönüyor. Levon'un da dediği gibi bu yani. Dolayısıyla biz aslında benzer hikayeleri başka kültürlerin etkisi altında, başka coğrafyalarda, başka hikayelerin içinde buluyoruz sadece. Yoksa hepimiz biriz, hepimiz aynıyız. Ya geçenlerde aynı kökten besleniyoruz.
3: Bununla alakalı böyle bir podcast dinledim. Çok hoşuma gitmişti. Bu Yeni Zelanda'daki yerlilerin, Avustralya'daki aborjinlerin ve Afrika'daki bazı kabilelerin ayla, yıldızla, güneşle alakalı anlattıkları hikayelerin inanılmaz birbirine benzerliğiyle alakalı bir şey dinledim. Yani insanlar da aslında belki de hele ki binlerce yıl önce aynı göğe bakıp benzer hikayeler uyduruyoruz. O da çok büyülü bir şey gerçekten.
2: Her şeyin içinde her şey var tabii ki.
3: Kültürler, kahramanın sonsuz yolculuğu.
2: Evet. Yolculuğu.
1: İnsan birbirine benziyor işte. Rengi, dili, ruhu farklılaşsa da sonuçta korkuları, sevgileri, kokuları, hissettirdikleri şeyler birbirleriyle çok paralel. Belki onunla alakalı. Benim de öyle bir tezim var ya, belki konuşmuşuzdur Levon seninle. Müzik primitifleştikçe akrabalığı artıyor. Yani bir Kızılderili müziğiyle Aborjin'in müziği arasında çok büyük bir uzaklık görmüyorsun. Ya da Orta Asya'daki müzikle ya da Mısır'da, Afrika'daki tamtamla, Güney Amerika'daki müziğin birbiriyle neredeyse aynı kafadan, aynı kabileden çıkmış insanlar tarafından çalındığını hissedebilirsin. Bu bağcılıkta olduğu gibi müzikte de böyle. Eminim edebiyatta da böyledir. Edebiyat tabii biraz daha rafine. İnsanlığın daha farklı bir yere geliştikten sonra ortaya çıkan bir hikaye. Anlatı da gelişiyor yani bir taraftan.
0: Ben yine bunu Bozcaada'ya şöyle bağlayabilirim. Yine yıllar evvel, yani bizim Lodos hikayemizin olduğu dönemde, İtalyan bir çiftle tanışmıştık. Bunlar oldukça yaşlı turist bir çiftti. Dünyayı geziyorlardı. Gezme sebepleri de yaşlı bağ peyzajlarını görmek amacıylaydı. Yani bunun için değişik ülkelere gidiyorlar. Ama yolculuklarını hep bunu araştırarak planlıyorlar. Türkiye'de de yaşlı bağ örnekleri görmek için Bozcaada'nın uygun olduğunu keşfetmişler. Ve o sebeple burada bulunuyorlardı. Bize de bunu sordular. Yani burada yaşlı bağ peyzajı özellikle izlemek için bir yer var mı diye, böyle belirlenmiş bir bölge var mı diye. Tabii ki yok. Ama hani aşağı yukarı bildiğimiz hani omça sistemi böyle yapmaya devam eden, o eski geleneksel bozulmamış goble bağların olduğu yerleri tarif etmeye çalışmıştık o yıllar için. Onlar da gidip oralarda o bağları görmüşlerdi. Öyle bir şey hatırlıyorum mesela. Bu da bir hikayenin peşinden gitmek işte. Yani bağcılık üzerinden.
3: Ama gerçekten yaşlı bağların da peşinden gidilir. Böyle bazıları, yani ki biz Türkiye bu konuda çok şanslıyız. Büyük şehirlerin bile içerisinde o yaşlı bağları görebilirsiniz. Böyle fantastik asmalar karşımıza çıkabiliyor. Ve gerçekten de böyle bazıları birer heykel gibi, böyle hiçliğin ortasında duruyorlar. Gerçekten muhteşemdir.
1: Bütün heybetleriyle. Dediğin gibi hiç ummadığın yerlerde bu bağlarla karşılaşabiliyorsun. İşte birkaç hafta önce Sabiha Paydın'la birlikte yaptığımız kök köken toprak konusunu anlattığı programda hiç ummadığınız şehirlerde hiç ummadığınız asma kütükleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Sizin o yüksek rakımlarda gördüğünüz büyüleyici bağların fotoğrafını görmedim ama hayalde canlandırabiliyorum. Yani hep böyle 5-6 metrelik asmalar anlattı Levan. Evet. İnanamadım.
3: Yani Silifke'deki o bağlardan bahsettik ama bu işte Anadolu için çok vakaya adiyedendir. Yani Anadolu'nun her yerinde. Tam tersini yapmanız lazım. Hani sizi zorlayacak şey, ben Anadolu'da bir köye kasabaya gideyim de burada asma görmeyeyim dersen o gerçek mücadele orada başlar. Yani hiç ummadığın yerde, yani Trabzon dediğin yerde asma olacağı aklına gelmiyor insanların iklimden dolayı. Trabzon'un çok ciddi bir bağcılık geçmişi olduğunu biliyoruz. Yani işte Ünye diye bir şehir var Karadeniz'de. Ünye Oeno'dan alıyor ismini, yani üzümden alıyor ismini. Şimdi yani yine isim mevzusuna geleceksek, hani herhalde Avrupa'nın en kalabalık şehri olabilir. Kalabalık şehirlerinden bir tanesi olabilir İstanbul. Hani İstanbul'da içinde bağ geçen kaç tane semt olduğunu düşünseniz, yani bağcılardan bağlar başına, Cevizli Bağ'dan işte hani sokak isimlerine girmiyorum, yani sokak isimleri daha da fazla, neredeyse her semtte var. Yani bizim sahip olduğumuz şey, bağ ile bağımız tahmin ettiğimizden daha kuvvetli bir bağ.
1: Evet. Bağışta da bağımız acaba var. O bağ hikayesi var mı diye düşündüm bir an. Oraya da bağlandım bir anda, yani sen bunu anlatırken.
3: Bağcıoğlu güzel bir şey soyadı olurmuş.
1: Evet. Semih Bağcıoğlu'na da selam olsun bu arada. Yani bu bitmeyecek ya. Ben pozitif tarafta kalmaya inatla devam edeceğim. Adada da yani bu bağcılığı sürdürecek. Birkaç hafta önceki programda da söylediğimiz gibi önümüzdeki 20 yılın bağcılarını görüyorum şu anda adada. Sonrasını hakikaten bilmiyorum ama sonradan bağlar kadar tutkun olan, tutkularının peşinden koşacak, bağcılıkla da ilgili bir şeyler yapacak insanlar çıkacağından eminim. Çok hızlı değişimlerde, küçük türbülanslar da olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası böyle görmek istiyorum ya da. Galiba insanların alışkanlıkları da değişiyor. Yani tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Yani gençlerin Avrupa'da bir Fransız dergisinde okumuştum. Şimdi tam hatırlayamıyorum kaynakçayı. Ama gençlerin bağ ürünlerinden elde edilen içecekleri tüketim alışkanlıklarının bayağı sekteye uğradığı yazıyordu. Farklı alışkanlıklara, farklı tüketimlere yöneldikleriyle ilgili bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum.
3: Ya bu genel olarak hayat tarzıyla alakalı bir seçimler var Avrupa'da özellikle. İnsanlar biraz daha sağlıklı yaşamla alakalı trendleri takip etmeye daha fazla merak salıyorlar. Biraz ekonomik durumların bununla çok alakası var. Biz Türkiye'de enflasyonla yaşamaya çok alışmış bir ülke olarak Avrupa'nın enflasyon karşısındaki şaşkınlığına bir anlam veremiyoruz. Ama böyle bir gerçekten böyle mali olarak bir garip endişe halindeler. O da etki ediyor. Farklı içecekler, farklı trendler, insanlar farklı hayat stilleriyle de tanışıyorlar ve onları yaşamaya çalışıyorlar. O yüzden hani evet, bir düşüş gözüküyor kağıt üzerinde. Ama bu daha iyi incelenmesi gereken, biraz da zamanın göstereceği bir trend olacak.
1: Öyle gözüküyor. Değişebiliyor yani her şey. Tabii ezberlerini, insanların bütün ezberlerini bozan iklim değişikliği de masanın üzerinde. En önemli parametrelerden bir tanesi. İşte İngiltere'deki bağcılıktan konuşmaya başladık yani. Hani çılgınca bir şey. İzlanda'da yapabilir miyiz diye göz ucuyla bakıyorlar. Yani bu herhalde Levon çok güzel bir şey söylemişti İzlanda programında bu kış. İzlanda'da bağ olursa kapatalım dükkanları demişti yani. Oraya gelen bir şey ifade etmişti. Gerçekten bunlar da başka gerçekler. Evet, sonuna geldik programın.
0: Bir çok küçük bir şey söyleyebilir miyim?
1: Lütfen.
0: Bu şeyin... Akademisyen Murat Yankı'nın ön ayak olduğu, Bozcaada'dan iki firmanın Talay ve Çamlıbağ'ın dahil olduğu, Eceabat'tan, Asma'dan ve bir firma daha var. Bir de Avek Otel'in de dahil olduğu bir Troya Bağ Yolu projesi var şimdi Bozcaada'da. Ben bunu önemsiyorum mesela. Bu Bozcaada için başka türlü bir çıkış kapısı olabilir mi diye soruyorum kendi kendime. Çünkü hem bu sadece kendiyle ilgili bir şey değil, hem yerel kültürü de biraz, belki bağcılık kültürünü de besleyecek bir şey. Hem bir yandan belki gastronomiyi kendi içinde başka türlü bağcılıkla da eşleştirerek değiştirebilecek bir şey. O yüzden bunun böyle başlaması sevindirici. Çok yeni. O yüzden hani böyle çok çalışmalarından bahsetmek henüz mümkün değil. Ama zaman içerisinde ben Esra'nın da büyük katkısı var. İyi şeyler olacağını düşünüyorum Bozca'da açısından. Bunun bağcılığa faydası olacak.
1: Mutlaka, mutlaka. Ve bu gelişerek de devam edeceği belli. Bir taraftan da bağcıların direnişi gibi de görebileceğimiz bir şey bir tarafıyla bu. Ve aynı zamanda insanların da bağcılıkla ve üzüm dünyasıyla buluşmalarını da sağlayacak her türlü aktivitenin yanındayız, arkasındayız efendim.
0: En azından Troya... bir planlama yapmaya doğru gidiliyor mu diye böyle insanı düşündürtüyor. O bile çok güzel.
3: Umarım sürekliliği olur.
0: Evet.
1: Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Müthiş katkınız için.
0: Biz teşekkür ederiz.
3: Çok keyifliydi. Umarım
0: çok teşekkürler.
3: Bozca'da da görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.
1: Bu hafta konuklarımız Türkan ve Nejat Işık'tı. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış, Zeynep Tanış ve Asu Aksoy'a teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: göresi çocuk var. Güneşli günler göresi.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreci çocuklar, ışıklı maviliklere.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Kentin Köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
0: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
8: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü başladı. Bu haftaki programımızda şarkı söz yazarı Claude Lemel'in kariyerinin ilk dönemlerini mercek altına alacağız. Hatırlayanlarınız olacaktır. Bu yaz ünlü söz yazarlarının kariyerlerinden ve en önemli eserlerinden bahsettiğimiz bir seriye başlamış ve bu kapsamda Etienne Rodagil ve Jean-Luc Dabadie'ye ayırmıştık birkaç programımızı. Claude Lemel özel programlarının ardından söz konusu seriye bir süreliğine ara vereceğiz ve yıl sonuna dek ağırlıklı olarak sonbahardan itibaren piyasaya çıkacak yeni albümlerden söz edeceğiz. Bu hafta ise az önce de belirttiğim gibi Lemel'in ilk dönem şarkılarına kulak vereceğiz. Kariyerine 1970'lerde başlayan sanatçı ilk olarak Joe Dassin ve Michel Sardou gibi isimlerle çalışmıştı. Biz de onun Joe Dassin için kaleme aldığı 1973 tarihli Salut les Amoureux adlı parçayla yaptık haftanın açılışını. Amerikalı folk müzik sanatçısı Steve Goodman'ın City of New Orleans adlı şarkısından John'un kız kardeşi Richelle ile birlikte Fransızca uyarlamıştı Lemel bu parçayı ve şarkının bu versiyonu 200 bin üzerinde bir satış rakamına ulaşarak Fransa listesinde 7. sıraya kadar tırmanmıştı. Evet, 12 Ekim 1945'te Paris'te dünyaya gelmişti Claude Lemel. 15 yaşından itibaren şarkı söz yazmaya ilgi duyan genç adam, solfej, piyano ve gitar eğitimi almasının ardından Mireille'in ünlü Le Petit Conservatoire'na kaydolarak şansını yorumcu olarak denemeye karar verdi. Kabarelerde bestesi kendisine ait mizah dozu yüksek şarkılarıyla izleyici karşısına çıkan ancak pek fazla ilgi görmeyen sanatçı, bunun sonrasında bir süre edebiyat eğitimi aldı. 21 yaşındayken Paris'te Boulevard Raspail'deki Amerikan merkezinde Joe Dassin'le tanışıp onunla yakın arkadaş olması Claude'un kariyerinin ve de hayatının dönüm noktası oldu ve Dassin için kaleme aldığı 1971 tarihli La Fleur aux Dents adlı parçanın başarısı genç Lemel'in artık gerçek bir söz yazarı olarak kabul edilmesini sağladı. Yazdığı L'Art d'écrire une chanson, şarkı yazma sanatı adlı kitapta Dassin'le olan dostluğundan ve bu şarkının ortaya çıkış sürecinden şöyle bahsetmiş Lemel. Joe Dassin her şeyden önce mükemmelliyetçi bir Amerikalıydı. En az üniversitedeki Yunanca hocam Maître Lacroix kadar kılı kırk yaran biriydi. Bana kelime vurgusunun katı kurallarını, sözle müziğin evliliğinin basit ama vazgeçilmez ilkelerini öğretti. Oysa o sıralar Sen Nehri'nin sol yakasındaki genç bir şarkıcı olarak bu konularla hiç ilgilenmiyordum. Tüm 68 öncesi kuşağı gibi elimde bir gitar ve gençliğimin keskin inançlarıyla söyleyecek bir şeyim var demekle yetiniyor. Melodiler, akorlar ya da ritimlerle ilgili hiçbir kaygı duymuyordum. Beatles'ın şöhretinin zirvesinde olduğu bir dönemde bu yaklaşım epey hafif kaçıyordu sanırım. Joe az önce de söylediğim gibi oldukça can sıkıcı, kılı kırk yaran, aşırı titiz biriydi. Bazen şarkıların isimleri konusunda benimle adeta mücadele ederdi. Örneğin La Fleur aux Dents'ın nakarat kısmı, hayalini kurduğumuz kızlar vardır ve beraber olduğumuz kızlar, pişman olduğumuz kızlar vardır ve vicdan azabı bırakanlar, sevdiğimiz kızlar vardır ve sevebileceğimiz kızlar, sonra bir gün beklediğimiz kadın gelir şeklindeydi. Joe ise şarkının nakaratta izini bulamayacağımız ismini ilk kıtanın 6. dizesinden çekip çıkartmıştı. Bu yüzden bugün hala bazıları şarkıyı ismiyle eşleştiremiyor. Biz de şimdi önce bu parçayı dinleyeceğiz Joe Dassin'den. Bunun ardından da Lemel'in Pierre Delana ile birlikte kaleme aldığı 1975 tarihli Ça va pas changer le monde'la bizlerle olacak sanatçı.

Joe Dassin'den dinledik iki parça arka arkaya. İlk olarak sözleri Claude Lemel imzalı La Fleur'dan, bunun ardından da Lemel'in Pierre Delanoy ile birlikte yazdığı Savoir pas changer le monde. Tıpkı bu şarkı gibi Lemel-Delanoy ikilisi 70'lerin ortasında Joe Dassin'in günümüzde birer klasik olarak kabul edilen Le Temps Indien, Est tu n'existe pas, A toi ya da Le Café de Trois Colombes gibi birçok şarkısını kaleme almıştı. Dassin bu dönemde daha çok farklı dillerden Fransızca'ya uyarlanan parçaları seslendiriyordu. Sırasıyla 1975 ve 76 yıllarında piyasaya çıkan Le Temps Indien ve Est tu n'existe pas'ın orijinalleri de o dönemde Albatros grubuyla çalışan Toto Cutugno'ya aitti. Le Temps Indien, Albatros'un insanları dünyanın yapaylığından kaçıp gerçek değerlere odaklanmaya çağıran Afrika adlı parçasından Fransızca uyarlanmıştı. Claude Lemel ve Pierre Delanoy'nin imzasını taşıyan Fransızca sözler ilk başta Joe Dassin'in hoşuna gitmemişti. Bunun üzerine iki söz yazarı bir hafta sonu Normandiya'da bir araya geldi. Mevsim şarkıdaki gibi sonbahar değil ilkbahardı ve sahile vuran güneş ikilinin aklına Türkçe'ye pastırma yazı olarak çevirebileceğimiz Indian Summer adlı Amerikan deyimini getirdi. Bu fikir üzerine bir aşk hikayesi inşa etti Lemel ve Delanoy ve böylece ortaya Le Temps Indien çıktı. 1975'in Haziran ayında yayınlanan şarkı sadece Fransa'da değil neredeyse tüm Avrupa'da büyük ses getirdi. Bu parçanın ortaya çıkış hikayesini şöyle anlatıyor Lemel. Joe Dassin, Toto Cutugno'nun konuşmalı kıtalar ve müzikli nakarattan oluşan orijinal fikrini Fransızca'ya uyarlamak için Pierre Delanoy ve beni görevlendirdi. Ortağıma geçmişe dönük nostaljik bir flashback'i anlatan kıtalarla o anda verilen sözleri hatırlatan geleceğe dönük bir nakarat yazmayı teklif ettim. Bu fikrimi kabul etti ve kalemi eline alır almaz biliyorsun o sabah olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım diye başlayan ilk kıtayı yazdım. Biraz ilerledikten sonra ortaya orada buna pastırma yazı diyorlar diye bir cümle attı. Neden mi? Çünkü aklına 1974 Ekim'inde New York'ta karşılaştığı harika hava durumu gelmişti. Bu mucizevi havanın nedenini bir taksi şoförüne sormuş. Şoför de gayet doğal bir edayla ama efendim bu pastırma yazı diye cevap vermişti. Şarkıyı böylece tamamladıktan sonra Paris'e döndük. Bebeğimizi Joe'ya götürmekle ben görevlendirildim. Joe her zamanki alışkanlığının aksine daha ilk dinleyişte coşkuyla onayı verdi. Ardından yorumcumuzun sanat yönetmeni Jacques Plais geldi. Ona metni okudum. Anında mükemmel, sadece iki şeyi değiştirmek lazım. Le Temps Indien'i çünkü kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Bir de Marie Lorenzen'i çünkü kimse onun kim olduğunu bilmiyor diye tepki verdi. Onun her zamanki keskin zekasına duyduğum tüm saygıya rağmen Jaco'ya bunların küçük eserimizin cazibesine katkıda bulunacak unsurlar olduğunu anlatmaya çalıştım ve sonunda ikna oldum. Bugün Le Temps Indien ifadesi Petit Larousse sözünde yer alıyor. Size yemin ederim ki şarkıdan önce orada değildi. Hatta bana Marie Lorenzen'in tablolarının değerinin şarkının başarısı sayesinde yükseldiğini söyleyenler bile oldu. Buna inanmakta zorlanıyorum ama gerçek olsa sizce de komik olmaz mıydı? Biz de şimdi önce Le Temps Indien'i dinleyeceğiz Joe Dassin'den 1977 yılına ait bir canlı performans kaydıyla. Bunun ardından da Toto Cutugno'nun Oasis adlı parçasından yine Delanoy ve Lemel ikilisi tarafından Fransızca uyarlanan Est tu n'existe pas'ın farklı bir düzenlemesiyle gelecek sanatçı. Apaçık radyo mikrofonlarından 1977 yılına ait bir canlı performans kaydıyla. Bunun ardından da Toto Cutugno'nun Oasis adlı parçasından yine Delanoy ve Lemel ikilisi tarafından Fransızca uyarlanan Est tu n'existe pas'ın farklı bir düzenlemesiyle gelecek sanatçı. Apaçık radyo mikrofonlarına.

0: Jodassin geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına, sözleri Claude Lemel ve Pierre Delanoy'a imzalı iki Toto Cutugno uyarlamasıyla. Önce L'Etendien, bunun ardından da Est une Existence. L'Etendien'in elde ettiği olağanüstü başarı sonrası Jodassin söz yazarları Lemel ve Delanoy'dan yine Kuzey Amerika'da geçen bir aşk hikayesini konu alan bir parça yazmalarını istedi. Bu yeni şarkı onun Quebec'te, Saint Laurent Nehri kıyısındaki Vieux Quebec mahallesinde Emily adlı bir kadınla yaşadığı aşktan bahsedecekti. Bunun üzerine yeniden işe koyuldu iki usta söz yazarı ve eski Quebec'teki mahallesinde sokakların bile aksanı vardır sanki. Ve 2000 yılı komşudur eski zamanlardan kalan gri evlerle. Ama kış birden patlayınca tutsak kalır tüm Saint Laurent. Günlerin gecelere benzediği 6 ay sürecek bir Aralık ayında. Hiçbir aydınlık umudu olmadan kim inanır ki yazın yeniden geleceğine şeklindeki karamsar dizelerle başlayan şarkıyı kaleme aldı. Bununla birlikte ilk başta tasvir edilen bu ağır kış koşullarına rağmen temponun arttığı nakarat kısmında şarkının kahramanının güneşin eksikliğini Emily'nin gözlerindeki sıcaklıkla giderdiği ve sevdiği kadının ona yeniden yaşama sevinci aşıladığı dile getiriliyordu. Ne var ki bu neşeli hava uzun sürmüyor. Yazın gelmesi ve buzların çözülmesiyle birlikte Emily de şehirden ayrılıyor ve sevdiğini kaybeden anlatıcı ruh halini artık benim değil Emily, üşüyorum ilk defa, artık ne onun sıcaklığı ne de ışığı var kalbimde sözleriyle betimliyordu. Biz de şimdi ilk olarak Dans les yeux d'Emily adlı bu parçayı dinleyeceğiz Jodassin'den. Bunun ardından daha sözleri yine Lemel ve Delanoy'a imzasını taşıyan Toto Cutugno uyarlaması Salü ile bizlerle olacak sanatçı.
1: Dans son quartier du Vieux Québec.

Joe senden dinledik sözleri Claude Lemel ve Pierre Delanoy ikilisinin imzasını taşıyan iki parçayı ardı ardına. Önce Dan Lezio'ya Demili, bunun ardından da Salü. Claude Lemel'in 70'lerin ilk yarısında şarkı sözü yazdığı isimlerden biri de Joe Dassin'in yakın arkadaşı Carlos'tu. 1962'de Europe'un radyosunda Salü Le Copain programının sunuculuğunu bir dönem Dalida ile de evli kalan Lucien Morris'ten devralan Carlos, aynı dönemde çocukluk arkadaşı Sylvie Vartan'ın sekreterliğini ve korumalığını üstlenmişti. 1964'te Robert Thomas'ın Patat isimli filminde küçük bir rolde görünmesinin ardından 1967'de Vartan'ın iki farklı şarkısı aracılığıyla sesini müzikseverlere duyurma şansını elde eden bu güler yüzlü şişman adam, kah orangutan kostümü içinde boy gösterdiği, kah Oliver Hardy kılığına girdiği Vartan klipleri sayesinde sık sık televizyon programlarına da konuk olmasının ardından şarkıcılık kariyerine 1969 tarihli 45'li La Vie Belle'le başladı. 70'li yıllar boyunca piyasaya sürdüğü Malabar e Rududu, Tuni tu Bronze, Senor Meteo, Big Bizu ve Rosalie gibi parçalarsa onun yorumcu olarak da şöhrete kavuşmasını sağladı. Bu şarkılar arasında yer alan Senor Meteo ve Big Bizu'nun sözleri Claude Lemel, müzikleri ise Joe Dassin imzasını taşıyordu. 1974'te piyasaya çıkan cha-cha-cha tarzındaki Senor Meteo, hava durumu bültenlerindeki belirsizlikleri ve hava durumunu isabetli bir şekilde öngörmenin zorluklarını alaya alırken, 1977 tarihli Big Bizu, geleneklerin zaman içinde uğradığı evrimden ve cinsel anlamdaki özgürleşmeden bahsediyordu. Parçada atalarımızın bazen öpüşmek için 100 yıl kadar bekleyen flört yöntemleri, büyük öpücük adı verilen metodu uygulayarak çok daha hızlı şekilde ilerlemeye olanak tanıyan günümüz koşullarıyla karşılaştırılıyordu. Biz de şimdi yayınlandıkları dönemde kendilerini Fransa listesinin üst sıralarında yer bulmayı başaran bu iki mizah dozu yüksek parçayı dinleyelim dilerseniz Carlos'tan. Önce Senor Meteo, bunun ardından da Big Bizu.

Carlos'tan dinledik. Sözleri Claude Lemel, besteleri ise Joe Dassin imzasını taşıyan iki parçayı ardı ardına. Önce Senor Mateo, bunun ardından da Big Bizu. Claude Lemel'in 70'li yılların ilk yarısında şarkı sözü yazdığı bir diğer isim de Michel Sardou'ydu. Sanatçı için 1974'ten itibaren Une Fille aux Yeux Clairs, J'ai deux mille ans, Ona Déjà Donné ve Un Roi Barbare gibi şarkıları kaleme almıştı Lemel. Sardou ile çalıştığı dönemle ilgili. Onunla olan yakınlığım bana müziğin gazetecilik yönünü öğretti. Fikirler, fikirler, her zaman fikirler. Somut, dokunulabilen, gülümsetebilen, besleyebilen ya da öfke uyandırabilen fikirler, karakterler ve hikayeler ifadesini kullanmış usta söz yazarı L'Ardecrire Une Chanson adlı kitabında. Lemel'in Sardou için kaleme aldığı ilk şarkılardan biri olan Une Fille aux Yeux Clairs, berrak gözlü bir kızın da oldukça ilginç bir hikayesi var. 1974 yazının sonlarına doğru besteci Jacques Ravaux ile birlikte yaklaşan Olympia konserleri için yeni şarkı fikirleri arıyordu Sardou. Yazın sona ermesiyle birlikte yanlarına Claude Lemel'i de alarak hem biraz kafa dinlemek hem de yeni fikirler bulmak için 4 günlüğüne Deauville'deki Talosa Terapi Merkezi'ne gitmeye karar verdi bu ikili. Ne var ki bu yetenekli ekip günün sonunda bir arada çalışmak yerine soluğu sık sık Trouville Limanı'na yakın bir sokaktaki bir barda alıyordu ve tahmin edileceği üzere 3 kafadar sonunda Paris'e eli boş döndü. Bundan birkaç hafta sonra Sardou'nun Mont Blanc yakınlarında yer alan Mögev'deki dairesinde yeniden bir araya geldi üçlü ve bir sabah Michel Lemel'e "Annemin saçlarını gri beyazdan başka türlü hayal edemezdim. Onun 20 yaşındayken olduğu o berrak gözlü kızı tanımadan önce sözleriyle başlayan bir şarkı yazmasını önerdim." Bu başlangıç cümlesi Lemel'e ilham verdi ve 13 yaşındayken Lavaren'deki aile evinin merdivenlerinden inerken annesinin dekoltesine istemeden bakmasıyla tattığı o tuhaf duyguyu hatırladı sanatçı ve bu rahatsız edici anından esinlenerek Une Fille aux Yeux Clairs adlı parçanın sözlerini yazdı. Bu sözlerden ilham alan Jacques Ravaux ise birkaç gün sonra Paris'te besteyi tamamladı. Deauville, Mögev ve Paris arasında bu şekilde doğan bu 2 dakika 40 saniyelik şarkı hem kısa sürede 600 binin üzerinde bir satış rakamına ulaştı hem de birçok ödül kazandı. Biz de şimdi önce bu parçayı dinleyeceğiz Michel Sardou'dan. Bunun ardından da 1974 yazına damga vuran Je veux l'épouser Prince'da bir konser sırasında rastladığı bir genç kızla kısa ama tutkulu bir aşk yaşamak isteyen bir şarkıcının hikayesini anlatacak bize sanatçı.

Michel Sardou'dan dinledik sözleri. Claude Lemel imzasını taşıyan 1974 tarihli iki şarkıyı arka arkaya. Önce Une fille aux yeux clairs, bunun ardından da Je veux l'épouser, Prince War. Evet, söz yazarı Claude Lemel'e ayırdığımız programlardan ilkinin sonuna geldik artık. Önümüzdeki hafta onun Serge Gainsbourg, Gilbert Beco, Julio Iglesias ve Michel Fugain gibi isimler için kaleme aldığı parçalara kulak vereceğiz ama bu haftanın kapanışını Lemel'in en sık çalıştığı kadın vokallerden olan Mireille Mathieu ile yapacağız. 70'li yılların ikinci yarısından itibaren Mathieu dışında Nicole Rieu, Isabelle Aubray, Frida Bocara ve Nana Mouskouri gibi isimler için de şarkı yazmıştı Lemel ama kariyeri boyunca en uzun süre birlikte çalıştığı kadın şarkıcının Mireille Mathieu olduğunu söylemek yanlış olmaz. En son 2018'de onun Brahms, Tchaikovsky ve Verdi gibi klasik müzik bestecilerinin eserlerinden uyarlanan parçalara yer verdiği Me Classique adlı albümündeki 5 şarkıya da söz yazmıştı sanatçı. Lemel'in Mathieu için Fransızca söz yazdığı parçalardan biri de dünya çapında sattığı 140 milyon albümle Brezilya müziğinin kralı lakabıyla tanınan Roberto Carlos'un arkadaşı Erasmo Carlos'la birlikte kaleme aldığı 1976 tarihli Osseus Botois adlı parçasından. Bundan 2 yıl sonra, yani 1978'de Fransızca uyarlanan Un dernier mot d'amour, yani son bir aşk sözcüğüydü. Sona eren ya da belki de hiç başlamayan bir aşk hikayesi nedeniyle yazılan bir mektubu konu alan parçada fırtına sonrası batan bir gemiye benzetilen bu ilişkinin ardından adeta bir yardım çağrısında bulunuyor anlatıcı ve karşı tarafın mektubu okuyunca buna sadece gülebileceğini bilse de umurumda değil çünkü seni seviyorum diyerek yine de bu son aşk sözcüklerini yolluyor ona. Biz de şimdi Mireille Mathieu'ya bırakalım dilerseniz mikrofonu bu duygu yüklü parçayı seslendirmesi için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

tu riras peut-être en lisant.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz. Evet.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
9: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen. Sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Özdemir Taşdiken'e teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Evet, herkese merhaba. Marmara'nın ortasında dört tarafı sularla çevrili Prens Adaları'ndan herkese merhaba. Ben Derya Tolgay.
2: Merhabalar Nevin Sungur. Ben Dünya Mirası Adalar programı başlıyor.
1: Evet, destekçimizin ismini ben şöyle Ebru Özdemir Taşdiken olarak not almışız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve teknik masada da Andre var. Andre, çok teşekkürler. Şimdi bugün Marmara'nın, Boğaz'ın ve adaların su sporları kültürünü, yüzmenin insanları, kuşakları ve kıtaları birleştiren gücünü konuşalım istedik. Çünkü geçtiğimiz pazar günü Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı yapıldı. 38.si gerçekleştirildi ve İstanbul'un da suyla kurduğu o eşsiz ilişkinin, Boğaz'ın, Marmara Denizi'nin nasıl gözümüz gibi korumamız gerektiğini bir kez daha, böyle nasıl o müthiş ekosistemde yaşadığımızı hem kalbimizle hem ruhumuzla ama aynı zamanda görsel bir şölenle de şahitlik ettik. Yarış 1989'dan bu yana düzenleniyor ve bu senede 64 ülkeden 2500 yüzücü katıldı. Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye uzanan 6,5 kilometrelik bir parkur. Yani Asya'dan Avrupa'ya kulaç attı 2500 yüzücü ve iki büyük şehir hatları vapurunu doldurdu bu yüzücüler. Onlarla Kuruçeşme'den Kanlıca'ya start yerine taşındı. Bu demin bahsettiğim çok heyecan verici, müthiş görseller, yani sosyal medyadan bizim Dünya Mirası Adalar, Instagram, Twitter ve Facebook'ta videolar var. Özellikle start anındaki videoyu hepinize tavsiye ederiz. Müthiş bir şölen gerçekten. Sırasıyla o Marmara'nın masmavi sularına atlayan, çok temiz olmasa da ve o boğazda sıra sıra oya gibi dizilerek sırasıyla yüzmeye başlayan yüzücülerin görüntüleri gerçekten çok heyecan verici. Bizim birçok programımız oldu deniz ve suyla ilgili epeydir, değil mi Nevin? Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta da.
2: Evet evet yani devam ettirmek istiyoruz çünkü ya yani o temas çok önemli. Hani suyun içine olabilme, dışarıdan bakmak ayrı güzel ama suyun içinde olup o suyla o teması kurmak başka bir boyut katıyor insana, düşünce biçimine. Bugünkü konumuz da eminim bu konuyla ilgili çok bizim kafamızı açacaktır. O çok önemli. Gerçekten bunu koruyabilmek, buna sahip olabilmek her şeyden önemli.
1: Evet evet yani o programlarımızda da işte Marmara yaşasın, denizlerimiz temiz kalsın, denizle yaşam kültürümüz güçlensin ve tabii ki derin deşarjlar durdurulsun diye birçok program yaptık. Çünkü kıyılarımızı, denizlerimizi kaybediyoruz. Bunun için de tek çaremiz var, birlikte mücadele etmek ve karar vericilerin sorumluluklarını da yerine getirmesini sağlamak. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. İki farklı kuşaktan iki yüzücü konuğumuz var. Biriyle kısa bir video ve ses dosyası var. Onu paylaşacağız. Yaman Yılmaz 14 yaşında Adalar Su Sporları Spor Kulübü'nde yüzme takımında ve Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'na katılan en genç sporcu. Zaten 14 yaş altında da kimseye almıyorlar. Kendisini hem tebrik ediyoruz hem de onunla bir ses kaydımız var. Onu dinleyeceğiz. Şimdi konuğumuz da burada bizimle, Tolga Acarlı. Hoş geldiniz Tolga Bey.
3: Hoş bulduk Derya Hanım, Nevin Hanım.
1: Sizi tanıtacak Nevin ama ben kısacık şunu belirtmek isterim. Siz Kınalıada sporlarında yüzmeye başladınız ve milli takımda yüzden fazla ülkemizi temsil ettiniz. Hem sporcusunuz hem yönetim kurulu üyesindesiniz. Genel kaptanlık yaptınız ve üstelik bundan 30 yıl önce de aynı yarışta kulaç attınız.
3: Evet.
1: Dolayısıyla bu iki farklı kuşağın bu programda olması çok güzel ve tekrar teşekkür ederiz. İsterseniz
3: Teşekkürler.
1: şimdi ses kaydını dinleyelim, sonra devam edelim.
4: Peşindeyim. Bu sene Boğaziçi'nde siz bir kısma katıldım. Oradaki en küçük yaşları buydum.
5: Nasıldı oradaki heyecanın? Boğazı geçmek nasıl bir şey? Çünkü sen ilk kez geçtin, değil mi?
4: Evet. Boğazı geçmek çok değişik bir his. Orada insanlarla birlikte koşup atladık. Hani arkadaşlarım vardı. İnsanların peşinden atladım. Sonra açığa doğru gittim. Bana kan akıntısını bul dediler. Soğukluk hissetmeye çalıştım. Akıntıyı bulmaya çalıştım. Çok heyecanlandım. Köprünün altına doğru gireceğim. Köprünün altı karanlık dediler. Ondan çok korkuyordum. İşte oraya gidince köprünün altında o kadar korkunç olmadığını gördüm. Çok güzel bir histi yani. Benim için çok güzel bir deneyim oldu.
5: Hele bitirmek 6,5 kilometre yüzdün açık denizde. Biraz yunuslar da eşlik etmiş sanırım size.
4: Yunuslar da geçmiş artık. Görenler olmuş. Yunuslar da varmış şu an.
5: İlk yüzmeyi kimden öğrendin ve nerede öğrendin?
4: İlk yüzmeyi büyük ihtimalle Sine hocamdan öğrendim.
5: Burgaz'da, adada öğrendim.
4: Adada Sine hocamdan öğrendim. Güzel yüzmeyi.
5: Ailen nasıl bakıyordu yüzmeye? Kendileri de yüzmeyi seviyorlar mıydı?
4: Ailem de yüzmeyi seviyordu. Babam eski yüzücü. Annem de eskiden yüzüyormuş. O yüzden yüzmeye karşı onların da ekstra ilgisi vardı. O yüzden yüzmeyi başarmamda onlar da bayağı yardımcı oldu. Onun dışında Sinan hocam çok fazla hani devam etmeme benim üstüme düştü. Kendisine çok teşekkür ederim.
5: Tüm bunları Burgazada'da yani adalarda yapabildin. Adalarda kıyıya, denize hayat bulabildiğimiz en önemli yerlerden biri. Çünkü İstanbul'da artık spor kulüpleri kıyıyla çok da temas edemiyor. Özellikle yüzme konusunda. Ama adalarda özellikle yüzmede kıyıdan denize atlayabiliyorsunuz. Ve buranın kıymetiyle ilgili senin hayatında adaların yeri nasıl, yüzme hayatında biraz da onu bahsedersen.
4: Adaların ayrı yeri var. Benim o denize karşı ilk korkumu kırdı. Ondan sonra hocalarımla birlikte Heybeli'ye yüzmüştüm. O da benim ilk defa açık su deneyimim oldu. Onunla karşı işte tedirginliklerimi falan kırdı. Hani çok güzel bir değer bunları yapabilmek. Yani hocalarımla birlikte denizde yüzebilmek çok güzel bir his aslında.
5: Güven duygusu var sanırım, değil mi? Onlarla beraber olmanın
4: Evet.
5: getirdiği.
4: Onlarla beraber onun getirdiği güven duygusu hani güzel oluyor. Öğretmenlerle birlikte açık suda yüzmenin ayrı bir yeri var. O da bir tek adalarda oluyor.
5: Ve senin özgüvenin herhalde çok farklı iş başladığın zamanlardan.
4: Evet. Yani çok fark etti. Eğer hiç adada olmamış olsaydım, hani biraz İstanbul içinde bir kulüp yüzmüş olsaydım, bazı girmeyebilirdim. Hani sevgini olup vazgeçebilirdim. Ama ona karşı olan şeyim primo yardımcı oldu. Değerli yani odalar o açıdan.
2: Değerli gerçekten Yaman'ın da dediği gibi. Evet Tolga Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Yaman'ın söyledikleri sizde muhtemelen bir sürü şeyi canlandırmıştır
3: Evet.
2: geçmişe dair.
3: Evet.
2: O da sizin, siz de 6 yaşından itibaren sudan çıkmamışsınız neredeyse sürekli. Başarılarınız var, Türkiye ikincilikleriniz, şampiyonluklarınız, milli takımda yüzün üzerinde Türkiye'yi temsil ediyorsunuz, Avrupa ve Balkan şampiyonlarında yarıştınız. Ve açık su deneyiminiz de çok erken başlıyor. 13 yaşında Büyükada
3: Evet.
2: Kınalıada yüzüyorsunuz 8 kilometre ve 20 yaşında da İstanbul Boğaz Geçişi yarışını yapıyorsunuz. Ve
3: Evet.
2: bütün bunların sonunda da ABD'de %100 yüzme bursuyla üniversiteye kabul ediliyorsunuz. Yani dediğim gibi gerçekten suyuda geçen bir hayatınız var ve şu anda da bu şeyde Kınalıada Spor Kulübü'nde genel kaptan ve yönetim kurulu üyesisiniz ve Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nı sürdürüyorsunuz ki bu da çok Güzel bir şey. Babanızın başlattığı, değil mi? Babanızın kurduğu
3: Evet.
2: organizasyon. Ve 300 sporcunun bulunduğu kulüpte de bu sporcuların, yeni sporcuların yetişmesine katkıda bulunuyorsunuz. Ne güzel bütün bu emekler ve tecrübeler. Peki şimdi Yaman şey diyor, onun anlattığı kısmıyla size de hatırlattı mı ilk defa Boğaz'da yüzerken? Size benzer şeyler hissetmiş miydiniz?
3: Tabii dediğiniz gibi açık su yüzme deneyimim çok erken yaşlarda başladı. 13 yaşında antrenörümün desteğiyle Büyükada Kınalıada arasında parkuru yüzdüm ve ikinci olarak tamamladım. Aslında Boğaz'dan çok daha zor bir parkur, çok uzun bir parkur ve de biz yüzerken Poyraz esiyordu. Çok dalgalı bir parkurdu ve vapurlar da vardı, tekneler de vardı. Boğaz gibi trafik kapatılmıyordu. Ama şey tarafı 94'te yarışa katıldığımda tabii benim için o dönemde çok sürekli antrenman yaptığım için yarış da bizim için bir antrenman gibiydi. Atlayıp 6 kilometre 7 kilometre yüzeceğimiz bir antrenman. Parkuru rahat tamamladım. Ama şu anda yarışın geldiği noktaya baktığımda biz yüzerken uluslararası bir yarış muhtemelen değildi ya da çok az sporcu vardı ama şu anda 64 ülke dediniz galiba.
1: Evet.
3: Çok etkileyici bir tablo. Yüzme sporuna gönül vermiş, hayatını bir döneminde bir şekilde yüzmeyle ilgilenmiş genç, orta, yaşlı yüzlerce insanın katıldığı büyük bir coşkuyla kutlanıyor artık. Ve İstanbul'u iki kıtaya bağlayan Boğaz'da böyle bir yarışa ev sahipliği yapmak gerçekten ülkemiz adına gurur verici. Hem bir İstanbullu olarak hem de yüzme sporuna gönül vermiş biri olarak buna şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Boğaz parkuru küçük arkadaşımın anlattığına birebir aynı. Ben de Boğaz Köprüsü'nden geçerken o koyu görüntü beni de ürkütmüştü. Ama göründüğünden çok daha zor bir parkur. Çok yaşamıyorsunuz bunu ama çok ciddi bir akıntı var. Ve akıntının yönü ve şiddeti güne göre değişebiliyor. Bu nedenle yarışı kazanmak için yalnızca çok iyi bir yüzücü olmak yeterli değil. Boğazı, akıntıyı ve doğru yüzme stratejisinde çok iyi çalışmak gerekiyor. Bilmekten ziyade akıntının yönünü çalışmak gerekiyor. Çünkü her noktasında değişebiliyor akıntı. Şunu hatırlıyorum. Ben yarıştığımda Bebek tarafında ters bir akıntıya kapıldım. Ve akıntıdan çıkabilmek için çok ciddi bir mücadele verdim. Aynı şekilde bitişe doğru da çok güçlü bir ters akıntı var. Bunu eğer dışarıdan seyrediyorsanız çok net görebiliyorsunuz. Çünkü son metrelerde büyük bir mücadele veren, hatta bütün güçleriyle yüzmelerine rağmen bir metre bile ilerleyemeyen insanları görüyorsunuz. Buna rağmen hatta belki de bu zorluğu nedeniyle Boğaz'da yüzmek gerçekten çok özel bir deneyim. Sağlığı el veren, yüzme sporunu seven herkese en az bir kez bu deneyimi yaşamalarını kesinlikle tavsiye ederim.
1: Ben burada size bir kendi anımdan bahsetmek istiyorum.
3: Tabii.
1: Ben de her sene yani davetli ve basın teknesi var. Oradan takip ediyorum. Çünkü benim ailemden de çok yüzücü var. Ve orada bir sene bir Japon yüzücü vardı. Hep zaten iyi yüzücüler. Finişe
3: Evet.
1: aşağı yukarı 10 metre kaldı. Fakat akıntıyı tam anlayamadığı için orada çok ters akıntıya geldi. 10 dakika yüzdü ama sadece olduğu yerde yüzdü. Biz işaret
3: Evet.
1: ettik, bırak kendini git, akıntı seni atsın, yukarıdan dolaş gel diye falan. Fakat anlamadı ve yarışı bitiremedi. Şimdi sizin
3: Tabii,
1: dediğiniz aklıma
3: tabii,
1: geldi,
3: tabii
1: eklemek
3: bir de
1: istedim.
3: şöyle bir durum da var. Eğer o akıntıyı ayarlayamazsanız, bu sefer sizi Galatasaray Adası'ndan öbür tarafa atıyor akıntı, yani Kız Kulesi'ne
1: Evet.
3: doğru. Bu sefer zaten yarışı bitiremiyorsunuz. Çünkü geriye doğru yüzmeniz mümkün olmuyor. Oradan bir yerden çıkıyorsunuz. Yani bir de öyle bir şey var. Ya o parkuru çok iyi, o yüzden çalışmak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Başar Acarlı'yı da analım istedim ben.
3: Evet,
1: Emek
3: evet.
1: babanız,
3: Evet.
1: kardeşiniz Laden Acarlı, o da
3: Acayip,
1: yüzücü.
3: evet.
1: Onunla da bir
3: Evet.
1: program yapmıştık,
3: Evet,
1: Kınalıada
3: evet.
1: sporları ve babanızla da ilgili. Onun için
3: Evet.
1: onu da analım ve isterseniz onunla ilgili, onun başlattığı organizasyondan da ilgili bize kısacık bir bilgi verirseniz.
3: Tabii, tabii ki. Babam Başar Acarlı kulübümüzün kurucu başkanı. 1968 yılında Kınalıada'da yüzme sporunu aslında hayata geçirebilmek ve Kınalıada'lılara bir tesis kazandırmak, sporu gençlere yayabilmek için bir kulüp kuruyorlar, bir dernek kuruyorlar ve bu dernek her sene büyüyerek buraya geliyor. Aslında babam hayatını spora adamış bir insandı. O da kendisi de yüzme ve su topu yapmış. Sporu çevresindeki insanlara ve özellikle gençlere sevdirmeyi kendine misyon edinmişti. En büyük hedefi gençleri yetiştirmek, sporun onların hayatında önemli bir yer edinmelerini sağlamaktı ve bu doğrultuda o deneyimi hep en üst seviyeye çıkarmaya çalışırdı. Yurt dışı yarışlara götürmek, yarışlara gittiğimizde bizleri seyahat ettirerek Avrupa'da gözlerimizi açmak ve sadece zaman içerisinde bu hedef gençleri yetiştirmekte kalmadı. Performans sporcuları yetiştirmeye başladı. Türkiye şampiyonaları milli takım düzeyinde sporcular kazandırmaya kadar uzandı. Ben de babamın açtığı bu yolda ilerlemeye devam ediyorum. Yine yönetimde beraber çalıştığım ablam, sizin de bahsettiğiniz gibi Lade Nacarlı. Kendisi de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yüzücülerinden biridir.
1: Evet.
3: Ben
1: Selam
3: biliyorum
1: buradan ona.
3: tek bir senede 100'den fazla Türkiye rekoru kırmıştı. Onu da biliyorum. Gerçekten çok değişik bir yeteneği vardı Lade'nin. Yine spordan Kutay Duman ve diğer arkadaşlarımla yine antrenörlerin desteğiyle 1992 yılından beri babamın başlatmış olduğu Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nı sporcu arkadaşlarımızla birlikte organize ediyoruz. Bu şampiyona yıllar içerisinde büyüdü. Şu anda European Aquatics yani Avrupa Yüzme Federasyonu diyebileceğimiz kurum tarafından da tanınan uluslararası bir yüzme yarışı. Bu yıl 39.sunu gerçekleştirdik ve yurt dışından sporcularla beraber 650 sporcu katıldı. Kınalıada da büyük bir şölen vardı.
1: Müthiş. Bir ay falan oluyor sanırım, değil mi?
3: Aslında 2 gün.
1: Yapılalı.
3: Yani bir ay oluyor evet. 2 gün.
1: Evet.
3: 2 gün oluyor. Bu organizasyonun en önemli tarafı evet çok büyük katılım sayısı da yüksek. Ama biz Kınalıada'da uluslararası bir spor geleneği oluşturduk. Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nı Türkiye'de herkes biliyor. Keyifle katılınan bir yarışma haline geldi. Yaklaşık 40 yıldır devam ettirdiğimiz bu gelenek, babamın 1985'te ortaya koyduğu vizyonun bugün hala yaşadığını gösteriyor. Kulüpte ağırlamak bu sporcuları, onları İstanbul'u, Türkiye'yi, Kınalıada'yı tanıtmak. Kınalıada sonuçta Türkiye'de bile birçok insanın bilmediği bir yer. Ki biz Avrupa'nın çeşitli yerlerinden, Mısır'dan, farklı ülkelerden sporcuları adamıza getiriyoruz. İnsanları ve ülkeyi bir araya getiriyoruz, dostluklar kurduruyoruz ve yıllar boyunca sürecek bir gelenek yaratıyoruz aslında.
1: Evet ve çok eski bir kulüpsünüz. Benim kardeşim sizin sporcunuzdur
3: Evet.
1: bizim de mesela.
3: Evet, evet.
1: Bir de Başar Acarlı'nın Kınalıada'nın kültürel peyzajına kattığı katkıları da küçücük hatırlatalım. Yani çok özel bir mimardı kendisi ve ilk
3: Evet.
1: sizin sporcunuzdur
3: Evet.
1: bizim de mesela.
3: Evet.
1: Bir de Başar Acarlı'nın Kınalıada'nın kültürel peyzajına kattığı katkıları da küçücük hatırlatalım. Yani çok özel bir mimardı kendisi ve ilk
3: Evet.
1: modern

0: artisti kendisi. Hep adalar için bir şey yapmak istemiş hayatı boyunca. Bunu da en küçük yaşlardan beri aslında Kınalı Ada için uğraştı. 28 yaşında Turhan Uyaroğlu ile beraber aslında Kınalı Ada Camii'ni mimarıdır kendisi. Kınalı Ada Camii özel bir cami çünkü secdeye duran, rüküye duran iki insanın birbiriyle çarpıştığı ve yelkenli mimarisinden, yelkenli direğinden oluşan bir mimarinin minarenin olduğu bir cami. Çok değişik bir cami. Bir gün Amerika'dan bir arkadaşım aradı beni ve mimarlık okuyordu Amerika'da. Telefon açtı. Tolga'ya da bugün derste babanın yaptığı camiyi okuttular bize dedi. Çok
1: Harika.
0: çok gurur duydum dedi. Babanın adını gördüm dedi. Seni aramak istedim dedi. Evet, babam Kınalıada Sporları Kulübü, Burgazada Deniz Kulübü'nün yüzme havuzu, Heybeliada Sporları Kulübü'nün bütün mimarisi ve Kınalıada'da ve adalarda yüzlerce ev babamın imzasını taşıyor. Tabii evimizden çıkıp kulübe gidene kadar onlarca binayı görüyoruz ve her gün tabii babamızı anıyoruz. Onun orada ki vizyonunu, çalışmalarını, eserlerini görerek gurur duyuyoruz.
1: Şimdi birçok minik bir şeyden bahsedeceğim. Bu sevgili Victor Albuquerque'in bir kitabı var, Bir Zamanlar Büyük Ada diye, orada anılarını anlatıyor ve orada çok güzel bir şey var. Şöyle diyor: gençlerin pişmesi için adalı aileler çocuklarını denize salardı. Deniz tüm adalılar için yaşantının ayrılmaz hayat arkadaşı, teknelerimiz ise yavrularımızdı. Şimdi bizim için hala deniz hayat arkadaşım acaba? Onu nasıl tarif ederiz artık? Çünkü bir sürü sıkıntı nedeniyle deniz ulaşımımız engelleniyor bir şekilde, deniz kirleniyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu dönüşümü? Yani siz, çünkü bütün hayatınız, babanızın hayatı, muhtemelen dedenizin hayatı hep denizle bağlı
0: Evet.
1: geçti ve bu anlamda denizle birlikte yaşamak neye dönüştü sizin için kuşaklar boyunca?
0: Aslında zor bir soru çünkü biz Kınalıada'da yaşarken ve İstanbul'da otururken denizin ne kadar özel bir unsur olduğunu hayatımızda çok anlayamıyoruz. Çünkü hayatımızın her parçasında deniz var. Sabah uyanıyorsunuz, denizi görüyorsunuz, denizle işte motorla işinize gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bütün hafta sonu denizin içindesiniz. Ama tabii ki ülkenin her yeri bu şekilde değil. Özellikle Marmara bölgesinde gitgide kirlenen bir deniz var ve 2 sene, 3 sene önce ya da bilmiyorum birkaç sene önce biliyorsunuz müsilaj problemi yaşadık. Ve o müsilaj problemi bize aslında denizlerin ne kadar kritik olduğunu, yaşamımızda nasıl bir önem taşıdığını gösterdi. Ve bunu da değer olarak gerçekten korumamız kendimize karşı olan büyük bir sorumluluk. Daha çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bugün bizim kullandığımız denizleri yarın çocuklara bırakmamız gerekiyor. Kınalıada'da aslında deniz yaşantısı olarak böyle geriye baktığımda çok bir fark görmüyorum. Yani biz her şekilde denize giriyoruz öyle söyleyeyim size. Temiz de olsa ya biz her sene zaten ölçüm yapıyoruz. Bizim kulübümüzün Kınalıada Sporları Kulübü'nün önünde sürekli ölçüm yapıyoruz ve deniz temiz bir deniz. Sağlıklı, herkesin kullanabileceği bir deniz ama her yer böyle değil ve buna biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor toplum olarak.
1: Biraz
0: Dolayısıyla
1: deniz çayırlarının etkisi de olabilir mi? Çünkü bütün Prens Adaları'nın etrafı deniz çayırlarıyla kaplı.
0: ne
1: Yani
0: gibi bir etkisi?
1: temizleme etkisi. Yani bilimsel olarak deniz çayırları denizi temizleyen özelliklere sahipler. Ve
0: Anladım.
1: Prens Adaları'nın da en önemli özelliği etrafının deniz çayırlarıyla
0: Anladım.
1: kaplı
0: Evet.
1: olması. Hani burada temiz bir ölçüm sonucu çıkması buna bağlı olabilir mi? Çünkü hayli kirli yerler var sizin de demin
0: Olabilir.
1: bahsettiğiniz.
0: Olabilir. Bir de akıntı çok şiddetli bizim adaların önünde ve aslında deniz özellikle Eylül ayında adalara gelmenizi tavsiye ederim. Deniz çok şeffaf bir görüntüye sahip oluyor. Son derece temiz. Herkesin yüzebileceği özellikle de spor amaçlı da mesela adaların etrafında yüzen insanlar da var. Baktığınız zaman birçok insan denize giriyor. Aynı zamanda spor yapıyor.

0: Havuzlar tarafı biraz daha aslında, yani denizlerle beraber havuzları da biraz düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Mesela şey sorsaydınız bana, geçmişle beraber şimdiki havuzları kıyaslayabilir misiniz diye. Benim yüzdüğüm dönemle kıyasladığımda kesinlikle çok daha fazla havuz var ve insanların havuza erişimi çok daha fazla. Artık İstanbul'da ve Türkiye'nin neredeyse her ilinde kapalı yüzme havuzu var. Bizim yüzdüğümüz dönemlerde İstanbul, İzmir, Ankara da yüzme takımları vardı ve diğer şehirlerde, bir Bursa, belki Adana, diğer şehirlerde yüzme takımı bile yoktu, yarışlara gelmezlerdi. Ama şu anda Türkiye şampiyonalarında gerçekten gurur verici bir durum. Türkiye'nin her yerinden sporcu yarışıyor ve yüzücü sayısı ciddi olarak artmış durumda. Ama tabii ki denize bu kadar çevresi olan bir şehirde çok daha fazla havuz olmalı. Denize yakın havuzlar, belki deniz suyuyla doldurulmuş havuzlar. Yani insanlar trafikte saatlerce bir havuz bulmak için uğraşmamalı. Hem
1: Evet.
0: yakınında bir yerde yüzebilmeli. İstanbul gibi bir yerde bu imkanlar çok daha fazla artırılmalı.
1: Süremiz sanırım dolmuş ama bir yarım dakika daha son bölümde sizin 300'den fazla sporcunuz var ve diğer spor kulüplerini de biliyoruz. Yüzlerce sporcu yetiştiriyorlar ve kaynak
0: Evet.
1: oluşturma, bulma çok zorlukları var. Siz devletten destek alan spor kulüpleri de değilsiniz. Kendi
0: Hayır.
1: içinizde üyelerinizden şey yaparak
0: Evet.
1: aidatlarla döndürme.
0: Evet.
1: İsterseniz bir yarım dakikada yani güçlüklerinizden de
0: Yani tabii
1: bahsedin. Çünkü var olmanız çok kıymetli ve de çare
0: evet.
1: isterseniz çare de buyurun. Mikrofon
0: Evet.
1: sizin.
0: Biz 60 yıldır faaliyetlerini tamamen üyelerimizden aldığımız aidatlarla sürdürüyoruz kulüp olarak. Hiçbir desteğimiz, kimseden aldığımız herhangi bir destek yok. Bu bizim için hem büyük bir gurur hem de önemli bir sorumluluk. Ama biz tesislerimizi yalnız 3 ay kullanabiliyoruz. Kendi tesislerimizi Kınalıada'daki. Biz ve diğer ada kulüplerinin en büyük problemi İstanbul'da kendimize ait kalıcı bir tesisimizin olmayışı. Dolayısıyla misyonu tamamen spor olan bizim gibi kulüplerin, İstanbul'daki ada gibi bir yerde ruhu taşıyan kulüplerin İstanbul'da bir tesisi olsa çok daha fazla başarılar elde edebiliriz. Bizim hedeflerimizden bir tanesi kulüp olarak, Kınalıada Sporları Kulübü olarak İstanbul'da kalıcı bir tesise kavuşmak ve spor faaliyetlerimizi daha etkin bir şekilde sürdürmek. Çünkü biz sadece bugünün sporcularını yetiştirmek istemiyoruz. Önümüzdeki 20-30 yıl boyunca da Kınalıada'dan yine ülkemizi temsil eden sporcular yetiştirmek ve bu spor kültürünü kulübümüzde ve İstanbul'da devam ettirmek istiyorum.
1: Çok teşekkürler Tolga Bey. Sağ olun katıldığınız
0: Ben
1: için.
0: çok teşekkür
1: Ne güzel,
0: ediyorum.
1: çok güzel bir emek veriyorsunuz. Çok
0: Evet.
1: önemli bir şey yapıyorsunuz. Umarım istediğiniz gibi ilerler, yolunuz açık olsun.
0: Ama
1: Çok
0: kapatmadan
1: teşekkürler.
0: hemen
1: çok teşekkürler. 30 Ağustos Çanakkale Evet,
0: yüzme
1: 30 Ağustos.
0: yarışları var ve Nevin'i orada alkışlayacağız. Nevin'ciğim,
1: İnşallah.
0: bravo
1: Bakın
0: sana.
1: naçizane bakalım. İlk deneyimi yaşayacağım benden.
0: Çok
1: İnşallah.
0: şimdiden
1: Güzel geçsin.
0: başarılar.
1: Çok teşekkür.
0: Şimdiden
1: Evet,
0: başarılar
1: evet. Çok sağ ol.
0: diliyoruz.
1: Bakalım haftaya
0: Evet.
1: anlatacağım maceramı.
0: Mutlaka mutlaka parkuru çalışarak girin. Orası
1: Evet.
0: da biraz akıntılı bir parkur
1: Evet.
0: duyduğum kadarıyla.
1: O da
0: Evet.
1: korkutuyor beni gerçekten ama konuşuyorum insanlarla.
0: Evet. Başarılar diliyorum
1: Çok
0: size de.
1: sağ olun. Çok sağ
0: Evet. Adalar hepimizin.
1: Adalar hepimizin, Marmara
0: Evet.
1: hepimizin.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hoşça kalın.
0: Teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşça kalın.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Özdemir Taşdiken'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: Askeri uğurluyorlar.
5: Buna lan böyle akşam akşam. Onun cenazemiz var içeride. Bekle.
6: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
5: Yukarıda cenaze var oğlum.
2: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başladı. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Ağustos ayının son yenisi ve birkaç gün önce şahane, uzun süredir beklediğim bir albüm yayımlandı. Çok heyecanlıyım. Bu sefer sizi genç bir besteciyle tanıştırmıyorum ama Yeni'ye çok yakışacak yine bir konuyla geldim. Taptaze bir albüm ve bir ilk albüm. Yalnız bu albümü çıkartan kişi 89 yaşında. Evet, ilk albüm yayınlanan çok tanıdık bir isim. Ve biz onun hiç tanımadığımız bir tarafına kulak vereceğiz. Direkt söylemek istemiyorum. Mesela öncesinde Hannibal Lecter desem. Böyle 1990'lı yılların başında sinema salonlarına koştuk ve işte o kişinin, Hannibal'ın 16 dakikalık olağanüstü bir şovuyla, performansıyla karşılaştık ki üzerine zaten Oscar aldı. Evet, tahmin edeceğiniz gibi Anthony Hopkins. Anthony Hopkins'i bugün oyuncu kimliğiyle, tiyatrocu kimliğiyle değil, tamamen bir müzisyen ve besteci kimliğiyle konuşacağız. Hatta bütün albümü konuşmak istiyorum, bir programa sığmaz. Demek ki nasıl Ağustos'un son programı Anthony Hopkins'e ait, Eylül ise Eylül'ün ilk programı da Anthony Hopkins'e ait olsun. Efendim çok enteresan. Albümün adı Life is a Dream. Orkestra şefi Gustavo Dudamel ve Filarmonya Orkestrası bu albümü seslendiriyor. Çok hoş detaylar var. Hopkins'in aslında oyunculuğuna dair inanılmaz ve kimlik karakterine karşın ipuçları var müzikte. Dolayısıyla dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. 20'li yaşlarından bir beste yapıyor Anthony amca. Aslında 4 yaşında başlamış piyano çalışmaya. İşte 20'li yaşlarından itibaren de besteler yapmaya başlamış. 1937 doğumlu. Enteresan. Karşımızda son derece romantik, nostaljik ve melodiden hiç çekinmeyen bir besteci var. Melodiden çekinmemek ne demek? 21. yüzyıl gözünden bunu bir anlatacağım. Romantik ve nostaljik tarafı filmleriyle biraz karşılaştıracağız elimizden geldiğince ve yapmaya çalışacağım şey olacak. 1937'de fırıncı bir babanın çocuğu olarak Galler'de başlayan hayatı, Galler'deki çocukluğu, Margem'deki hayatı, aşkı, aşkına yazdığı valsler, vedalar, yani şahane bir kişisel müzik günlüğü konuşuyor olacağız. Şimdi tabii öncesinde bir Anthony Hopkins'in hayatına bir bakmakta fayda var. Sir Philip Anthony Hopkins, Galli sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı, besteci ve bilmediğimiz bir kimliği daha var. O da ressam. Hakikaten profesyonel bir ressam Anthony Hopkins. Yaşayan belki de en büyük aktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Sinema tarihine geçen Hannibal Lecter rolü başta olmak üzere sergilediği performanslarla iki akademi yani Oscar ödülü kazanmış. Tam 1937 yılının son günü 31 Aralık tarihinde Galler'de dünyaya geliyor, Margem'da. Fırıncı bir babanın oğlu. Okul yıllarında hayli zorlanıyor çünkü disleksi. Zaten hayatının ileriki yıllarında da Asperger sendromu teşhisi konuluyor. Yetişkinlik döneminde üstelik. Fakat tabii disleksi olduğu bilinmiyor şimdi. 1937'den bahsediyoruz. O zaman çocukları alıp işte pedagoglara, psikologlara götürmek yok. Ve bir kasabada büyüyen bir çocuk, okul hayatı onun için çok zor. Öğretmeni diyor ki ya siz bu çocuğu diyor biraz diyor sanata yönlendirin. Derken çok küçük yaştan beridir piyano çalmaya başlıyor. Ama işte Margem'li bir aktör var, Richard Burton. Ondan sonra ondan etkileniyor ve Sanat okumaya karar veriyor. Tiyatro ve müzik okulunda okumaya karar veriyor. 20 yaşındayken Galler Kraliyet Müzik ve Tiyatro Okulu'na okulundan mezun oluyor. Sonra tabii önü açılıyor ve Londra'ya gidiyor. Kraliyet Tiyatro Sanat Akademisi'nde eğitim alıyor ve tam o sıralarda efsanevi aktör Sir Lawrence Olivier'la karşılaşıyor, keşfediliyor ve sayesinde Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'na davet ediliyor. İlk büyük sineması aslında tiyatro yapıyor, tiyatrocu. 1968'de, yani kaç yaşında oluyor? 30-31 yaşında. The Lion in Winter, Kış Aslanı filminde aslan yürekli Richard'ı canlandırıyor. Ve bu şekilde de Beyaz Perde ile ilişkisi başlıyor ve devam ediyor. 1991, Kuzuların Sessizliği, o 16 dakikalık ekran süresiyle sergilediği en ikonik performanslardan biri Hannibal Lecter'ı canlandırıyor ve en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanıyor. 2020 yılında Baba, The Father filmindeki demans hastası bir babayı canlandırdığı rolüyle 83 yaşında ikinci kez Oscar kazanıyor ve bu ödülü kazanan en yaşlı aktör unvanını elde ediyor. Tabii anladığımız üzere Anthony amca hiç vazgeçer mi? O her gün belli ki yeniden doğan insanlardan biri ve her gün sanki bir ömürmüşçesine yaşayan insanlardan biri. İşte gelin görün ki geçen yıl çalışmalara başladılar. Bu yılda 21 Ağustos'ta, bundan birkaç gün önce hayatının ilk albümü Filarmoni Orkestrası, Gustavo Dudamel ve Decca etiketiyle yayımlandı. Şimdi bu çok yönlü sanatçının sıra dışı klasik müzik bestelerini bugün konuşacağız. Tabii şöyle söylemekte fayda var. 80-89 yaşında Los Angeles'ta yaşıyor. Dünyanın en tanınmış oyuncularından bir tanesi. Ama hiç durmuyor ve yeter demiyor ve bir çöküşe geçmiyor. Mutlaka müzik yapmak istiyor. İşte biz de bu albümü didik edeceksek ilk müzikten başlayalım. Önce bir müzik dinleyelim lütfen. Sonra biraz daha detayları anlatmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi biz bir fanfar ve marşla başlıyoruz. Müthiş bir orkestrasyon duyacaksınız. Gümbür gümbür bir müzik. Hepimiz böyle bir heyecanlanacağız. Enerjimiz artacak. Kan akışımız hızlanacak. Öyle bir müzik ki fanfar ve marş aslında çok görsel. Sahneyi şöyle canlandırabilirsiniz. Bir kapı açılacak, kamera yükselecek, karakter girecek ve jenerik başlayacak. Bu albüm ve albümün müzik dili oldukça sinematik. Özel bir dramaturji yapmaya çalıştığını zannetmiyorum. Yani mutlaka düşünülmüş bir şey var. Çünkü ilk açılış İngiliz törensel orkestra geleneği gibi adeta. Fakat albümün adı Life is a Dream ya. Yani ve hayat bir fanfarla başlar dercesine ve perde dercesine işte bu müzik başa gelmiş. Yaklaşık 4 dakikalık bir müzik orkestrasyonunu Anthony Hopkins liderliğinde yine genç bestecilerden biri olan Stephen Burton yapıyor. Detaylarını konuşacağız. Hadi şimdi kulaklarımız bu şahane fanfar ve marşta.

Efsanevi Flamay Orkestrası Gustavo Dudamel ve eser Anthony Hopkins'in. Evet, bugün Anthony Hopkins müziklerini dinliyoruz. Dinlediğimiz müzik Fanfar ve Marş. Bu harikulade albümün açılış parçası. Ve şöyle söylemekte fayda var. Orkestrasyon o kadar kuvvetli ki bize hem büyük orkestrayı duyuruyor, hem çok belirgin ritmik ve melodik figürleri duyuruyor, onların tekrar hatırlatılmasını duyuruyor ve bu orkestrasyon, evet, Anthony Hopkins'e ait. Ama yanında bir yardımcısı var. İşte bu ilişki, Stephen Barton'dan bahsedeceğim. Bu ilişki Anthony Hopkins'in karakterine dair de çok şey söyleyecek bize. Stephen Barton bugünlerde işte 40'lı yaşlarını süren, 40'lı yaşlarının başında olan ve film müzikleri, özellikle bilgisayar oyunu müzikleri besteleyen ama işte tabii ki klasik kompozisyon eğitimi almış bir besteci. 20 yıl önce Stephen Barton'la yolları kesişiyor. Kendi senaryosunu yazıp yönettiği bir filmde Anthony Hopkins'in, yanılmıyorsam 2007'de. Ve aslında müziği de, filmin müziğini de Anthony Hopkins besteliyor ama Stephen Barton işin içine giriyor ve orkestrasyonları düzenlemeyi, işte sahnelere göre tekrar kompoze edilmesini üstleniyor. Derken çok iyi bir arkadaşlığa başlıyorlar. Tabii Anthony Hopkins 7'den 70'e herkesle anlaşabilen bir adam. Bu onun en büyük özelliği. Çünkü bir iletişim kurma derdi var. Herkesle ve her şeyle iletişim kurmak istiyor. Onun neredeyse hayattaki estetik kavrayışı, estetik duruşu nedir diye sorsanız iletişim kurmak diyebileceğim kadar iletişimperver bir insan. Tam da işte bu onun bestelerinde de karşımıza çıkıyor. Neyse, heyecanlanmayayım, şimdi o kısma birazdan geleyim. Ben biraz daha Stephen Barton'ı anlatayım. Barton işte bu albüm fikrini götürüyor Anthony Hopkins Stephen'a. Ve diyor ki, yani düzenlemeleri mi yapmamı istiyorsun? Hayır diyor, düzenlemeleri ben yapacağım. Ama bana nasıl destek olabilirsin? Onu söyle. O diyor, tamam, benim Abbey Road'da bir stüdyom var ve sana bütün sesleri dinleteceğim. Yani sen kafanda de ki bana bu melodiyi oboa çalmak istiyor. Ben sana hemen bunu oboayla duymanı sağlayacağım. İşte yok, burada şöyle yaylılar istiyorum. Tamam, ben sana onları da duyuracağım. Yani teknolojiyle aslında daha manuel hareket etmekten hoşlanan Anthony Hopkins'in düşüncelerini bir araya getiriyor. Dolayısıyla aslında düzenlemelerin çoğu Hopkins'in fikirleri üzerine. İşte Stephen Barton da şey, ne derler, biraz tuz biber ekliyor, biraz ne derler, baharatlandırıyor diyelim. Şimdi az önce dinlediğiniz müzik nasıl? Kulakta çok rahat yer eden, değil mi? Ve böyle çok içten gelen melodilerle bir müzik, capcanlı, enerjik parçalardan biri. Peki bu noktada bakacak olursak Hopkins nerede? Orkestrasyonda destek olan Barton nerede? Dudamel nerede? Barton'ın nerede olduğunu konuştuk aslında. Hopkins'e tamamen dijital bir destek sağlıyor ki aklındakileri, düşündüklerini kulağıyla duyabilsin. Beynindekini kulağına aktarıyor. Dudamel ne yapıyor peki? İşte burada Dudamel'i asla küçümsememek lazım. Çünkü eğer bu proje yanlış ellerde olsaydı, kolaylıkla fazla şekerli ya da böyle film müziği klişesine dönüşebilecek bir projeydi. Ama Dudamel burada parçaya ciddi bir senfonik ağırlık veriyor. Ve mesela filarmonyanın bakırlarının parlaklıkları ya da yaylıların dolgunluğu, işte Hopkins'in basit sayılamayacak. Ama başka bir taraftan da basit duyulabilecek melodik malzemesini lüks bir orkestral yüzey kazandırıyor. Dolayısıyla kompozisyon, orkestrasyon ve olağanüstü icra, işte bunların hepsi bir araya gelince Anthony amcanın bize söylemek istediği şey ortaya çıkıyor.
Gösterişten korkmuyor, duygusallıktan utanmıyor, melodiden hiç kaçmıyor ve utanmıyor. Geçmişte sevdiği müziği eski moda bulunur korkusuyla asla terk etmiyor. Ve Hopkins'in bestecilik iddiası bana, bakın ben de çağdaş klasik müzik yazabiliyorum. Daha çok bakın benim kafamın içinde yıllardır böyle müzikler çalıyor. Artık sizinle de paylaştığım için çok mutluyum. İşte 89 yaşında albüm çıkaran birinin son derece sempatik duruşu. Peki, fanfar ve marşı bir kenarda bırakalım, onu geçelim ve şimdi Farewell My Love parçasına geçelim. Şimdi bu böyle Anthony Hopkins'i daha anlatan bir müzik. Hem parçanın arkasında bir hikaye var. Ondan sonra aynı zamanda Hopkins'in piyanoya olan o hayranlığı ve piyano sever tarafı da burada. Sanki böyle bir piyano, orkestralı piyano parçası gibi bir şey dinleyeceğiz çünkü. O piyano tarafı da çok ağır basıyor. Şimdi Hopkins'in birkaç yıl önce verdiği uzun bir röportajına göz attım. Orada şeyden bahsediyor. İşte bu albümün hayalinden bahsediyor ve bir Hoşça Kal parçasından söz ediyor. Sonra da daha sonraki röportajlarında işte Farewell My Love'ın o Hoşça Kal parçası olduğunu söylüyor. Yani hayatın çemberini tamamlaması, sonunda her şeyin bitmesi ve bütün yaşamların sanki bir rüya olması. Buradaki hani My Love bir kadın olmak zorunda değil. Çünkü ilk bakışta tabii ki işte eşine yazdığı bir müzik olarak düşünülebilir. Evet, bir sevilen insan olabilir, hayat olabilir, geçmiş olabilir, dünya olabilir. Ama bu parça bir aşk şarkısından daha çok hayata yazılmış bir veda gibi, Life is a Dream albümünde ve albümün böylelikle merkezlerinden biri haline geliyor. Şimdi az önce fanfar ve marşta biz orkestrayı dinledik. Yani Hopkins bize orkestrayı gösterdi. Burada ise ilk kez yine 40'lı yaşlarını süren Sergio Tiempo, piyanist. Şimdi onun sesini duyacağız. Çünkü Hopkins'in belki müzikal kişiliği piyano üzerinden çok daha net duyuluyor. Sergio Tiempo da olağanüstü romantik bir piyanist. Çaldığı müzik de, yani Hopkins ona verdiği partisyon da öyle köşeli, modernist, vurmalı bir piyano partisi değil. Tam tersine oldukça şarkı söyleyen, romantik, uzun cümleli, genişleyen melodilerle bezenmiş. Bu yüzden hep diyorum ya, Anthony amca melodi sever. İşte bu tespitim artık bu parçada kesinlikle tartışılmaz hale geliyor. Böyle biraz Rahmaninovvari bir piyano, orkestra ilişkisi duyacağız. Hani bu böyle Hopkins Rahmaninov gibi yazmış demek istemiyorum, yani öyle teknik açıdan falan bunu değerlendirmiyorum asla, ama hani piyano orkestrayla mücadele etmiyor, onun içinde şarkı söylüyor. İşte ben virtüözüm buradayım demiyor, daha anlatıcı, iletişim kurar şekilde. Biraz da tabii şey de var, yani nostalji de duyuluyor Farewell My Love'da. Ama müzik her şey bitti demiyor. Daha çok ne güzel yaşandı diyor. Ve işte Life is a Dream fikri de burada bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani albümün felsefesini taşıyan parçalardan biri. Fanfarla hayat başladı. İkinci parçada çok net. Başladı bitti. Farewell'de de hayat bitti. İşte albümün daha ilk 11 dakikasında Hopkins bizi başlangıçtan sona götürüyor. Ve birazdan da bu parçanın ardından da geriye dönecek ve yavaş yavaş hayatını anlatmaya başlayacak. Şimdi artık müziğe bırakalım. Filarmonya Orkestrası, Gustavo Dudamel Orkestra şefimiz ve aynı zamanda tabii ki piyanoda da tempoyu dinliyoruz ve kulaklarımız Anthony Hopkins'in harikulade müziğinde.

Bugün yeni programında 21 Ağustos'ta yayımlanmış taptaze bir albüm dinliyoruz. Anthony Hopkins'in hayatı boyunca yazdığı besteleri bir araya getirdiği ve Filarmonya Orkestrası ve Gustavo Dudamel yönetiminde kaydettiği Decca'dan yayımlanan albüme kulak veriyoruz. Ve burada da Hopkins'in bize anlatmak istediklerini duymaya çalışıyoruz. Az önce Farewell My Love dinledik. Farewell My Love'da Hopkins'in aslında hayata olan yaklaşımı, yani fanfarla hayat başlıyor dedi, farewell'le hayat bitiyor dedi. O duygusal yaşantısını ve her şey bitti değil, ne güzel yaşandı dediği müzikal cümlelerini duyduk. Programın başından beridir diyorum ya, melodiden hiç korkmuyor. Anthony amca melodi sever. Anthony amca vals sever. Evet öyle. Bunu niye söylüyorum? Çünkü 20. 21. yüzyıl klasik müzik dünyasına baktığımızda aslında yeni modernist besteleme şeklinin melodiden biraz daha uzak durmaya çalışan, armonileri birbirlerine yakıştığı ve çok melodik olacak şekilde yan yana getirildiği değil de biraz daha kulağa zorladığı, mevcut yapıların kulağımızda daha zor yer edindiği bir yazı şekli görüyoruz. Hiç umurunda değil Hopkins'in. Melodiyi seviyorum, niye peşinden gitmeyeyim diyor. İşte aslında demin de bu zaafı çok net bir şekilde duyduk. Hatta neredeyse Hopkins'in dramatik refleksi biraz daha kalalım bu melodilerde dermiş gibiydi. Yani belki de hani duygusal cömertliği yüksek müzikler diyebiliriz. Şimdi bir üçüncü parçaya geçeceğiz. Biraz öncesine bakalım. Hopkins'in tabii bu programı hazırlamadan önce bayağı röportajlarına baktım, dinledim. Tekrar o çok akıllarda yer etmiş rollerine tekrar baktım. Ve Hopkins'in konuşma sesiyle şarkı söyleme, bestecilik anlayışı arasında ilginç bir paralellik kurdum. Röportajlarında neredeyse hiç acele etmeden, cümleler arasında böyle uzun uzun sessizlikler bırakarak bir konuşma üslubu var. Aslında bestelerinde de aynısı var. Deminki müziği düşünün. Biraz sonra çalacağım müzik de şimdi bunu hissettirecek. Böyle büyük dramatik patlamalardan çok uzun melodik nefesler, romantik armoniler falan. Yani Dudamel'in de bu müziği sahiplenmesi çok önemli. Çünkü buradaki sinematik anlatım dilini benimsemiş belli ki Dudamel'de. Tabii yani bunların hepsi birbirini besliyor. Şimdi Hopkins'in bir tarafta tiyatrocu ve oyuncu yanı var. Bir tarafta profesyonel ressam, bir tarafta besteciliği var. Hopkins'in oyunculuğunu anlamadan herhalde müziğini de tam olarak kavramak ya da tam tersi, yani müziğini dinledikten sonra filmlerine bir daha bakmak ya da filmlerindeki sessizliklerin, bakışların ve ritmin neden bu kadar farklı olduğunu başka bir gözle görmek, bu ilişkiyi kurmak sanırım bir sonraki Hopkins seyrettiğinizde bambaşka bir yol gösterecek diye düşünüyorum. Ama Hopkins diyor ki, müzik benim hep ilk arzumdu. Bunu demekten hiç kaçınmıyor. Şimdi tam da bu noktada geliyoruz bir üçüncü parçaya. And the Waltz Goes On başlıyor. 1964'te besteliyor. Hatırlayalım, 37 doğumlu. 37, 47, 57, 64, yani işte 25 plus yaşta, 26 yaşında. Tabii yani bu besteyi yaptığında bildiğimiz Anthony Hopkins yok. Oscar'lar yok, Hannibal Lecter yok, işte Hollywood yok. Genç bir galli oyuncu var. Hatta yani işte disleksi, okul hayatını çok zor tamamlamış. Ama piyano başından da kalkmayan, kendi kendine beste yapmaya çalışan biri var. Şimdi bugünün, yani 89 yaşındaki Hopkins ile 26 yaşındaki Hopkins'i
karşı karşıya koyuyoruz. Ve bir vals dinleyeceğiz. Şimdi Hopkins'in müzikal zevkini öğrendikçe vals bize tabii hiç şaşırtıcı gelmeyecek. Neden? Çünkü o melodi seviyor, romantizm seviyor, nostalji seviyor ve bunların hepsinin bir arada barındığı form da vals. O yüzden bu eserde And the Waltz Goes On da bir vals. Belki bir Strauss valsi gibi değil tabii. Bir daha sinematografik bir havası var. Ondan sonra yani sürekli dans edelim demeyen bir müzik aslında ama çok da enteresan da bir hikayesi var. Ben şimdi biraz hikayesinden de bahsetmek istiyorum. 50 yıl çekmecede kalan bir müzik. Şimdi çok komik. Hopkins'in ikinci eşi Stella. Bir gün işte oturmuşlar beraber televizyonda Andre Rieu konseri seyrediyorlar. İşte Rieu de valsleri düzenlemeyi işte kendi orkestrası için çalmayı da seviyor. Rieu'nun valslerini dinlerken Stella'ya diyor ki ya diyor keşke diyor benim de diyor bu yazdığım bir tane vals vardı ya diyor. Ben de diyor Viyana'da böyle çalınmasını ne kadar isterdim. Tabii Stella bunu unutmuyor. Sonra alıyor notaları Andre Rieu'ya gönderiyor Hollanda'ya. Sonra bir gün Hopkins'in telefonu çalıyor arayan Andre Rieu. Ve o esnada da orkestranın valsi prova ettiği bir sırada tabii yani Hopkins inanamıyor, gözyaşlarını tutamıyor falan. Ondan sonra ve böylelikle bu müziği biz de ilk kez 2011 yılında duyuyoruz. Eserin düzenlemesini o zaman Andre Rieu yapıyor. Sonra da bir anda aynen Hopkins'in de hayali gibi seslendiriyor ki Hopkins de katılıyor bu şeye gösteriye eşiyle beraber. Ve böylelikle hani And the Waltz Goes On, Waltz devam ediyor derken evet 1964'te besteleniyor, 2011'de bizimle buluşuyor. 2026'da da orkestrasyonuyla Dudamel yönetiminde kaydediliyor Filarmonya'yla. Peki, tabii yani şöyle bir şey var. Bence Rio iyi ki bunu gün ışığına çıkartmış, iyi ki bunu değerlendirmiş. Şöyle, onun çaldığı valste böyle dans, zarafet, büyük rubatolar, Viyana duygusu falan daha fazla. Ama tabii Dudamel ve Filarmonya'da da ise daha dans geri planda kalıyor. Daha bir orkestral anlatı haline geliyor. Tabii yani hani Rio'nun yorumunda valla şey yani amacım Rio'yu kötülemek değil asla ve asla değil ama Rio'nun yorumunda bakın Antonio amca ne güzel bir vals yazmış derken Dudamel'de ise ya bu adam orkestrayla ne kadar da iyi bir hikaye anlatmış diyor. Şimdi ben artık susuyorum. Melodi ön planda yine Filarmonya, Dudamel ve evet ve vals devam ediyor.

Efendim bugün yeni de Anthony Hopkins'in 89 yaşında çıkarttığı Dekka'dan yayımlanan Gustavo Dudamel yönetiminde Filarmoni Orkestrası'nın eserleri yorumladığı albümünü dinliyoruz. Albüm şahane bir albüm. Ben yani o kadar mutluyum ki Hopkins'in müziklerini şu an sizinle paylaştığım için. Müzikleri çok sevdiğinden mi? Hayır, dinlediğim klasik müzik eserleri genelde daha çağdaş. Ayrıca her ne kadar Antony amca melodileri bu kadar sevse de ben biraz daha gizlenmiş melodilerden hoşlanan biriyim. Ancak 89 yaşında ve bu müziği mesela az önce dinlediğimiz müziği Life is a Dream albümünün 3. parçası olan bu valsi 26 yaşında bestelemiş. Şimdi bu çok inanılmaz bir şey söylüyor bize. Çünkü Anthony Hopkins'in romantiklik yaşlandıkça edindiği bir özelliği değil. O gerçekten melankolik, romantik, büyük melodi sever, eski dünyayla çok bağlantılı. İşte o genç Hopkins zaten böyle bir adammış. 89 yaşında da yeniden bizim keşfettiğimiz Hopkins inanılır gibi değil. Bütün hayatına gizli kalmış bir hayatına eşlik ediyoruz bu büyük usta oyuncunun. Bu beni hakikaten çok heyecanlandırdı ve bu müzikleri dinlemekten yana da çok mutluyum. Dudamel'de hakikaten Dudamel'i görsem herhalde sarılıp öperim. Yani bu müziklere bu kadar mı iyi anlam katılır? Tekrar hatırlatmak istiyorum. Hopkins yani melodileri düşündü de işte kendisi sonra da verdi bir kompozitöre de düzenletti. Hayır hayır kesinlikle böyle değil. Hopkins 4 yaşından beridir iyi piyano çalan bir müzisyen. Aynı zamanda besteler yapıyor. Besteleri gizli kalmış. Bu az önce dinlediğimiz And the Waltz Goes On. 2011'de ilk kez kulaklarımıza gelmiş André Rieu sayesinde. Ve işte 2026'da bir daha duyuyoruz büyük orkestrada. Ama söylemek isterim ki bu büyük oyuncunun hayatına bambaşka bir yerden bakmak. Ya biraz kez kulaklarımıza gelmiş André Rieu sayesinde. Ve işte 2026'da bir daha duyuyoruz büyük orkestrada. Ama söylemek isterim ki bu büyük oyuncunun hayatına bambaşka bir yerden bakmak. Ya biraz

Evet. Çok önemli. Önümüzdeki hafta bunun üzerine tekrar konuşacağız. Şimdi çünkü bambaşka bir hikaye var. Diyor ki Anthony Hopkins bütün röportajlarında I am the son of my father, the baker. Ben diyor fırıncı bir babanın oğluyum. Bu çok kıymetli. Bunu her seferinde söylüyor. Babası da fırıncı, büyük babası da fırıncı. Öyle çok da ne derler, bohem bir hayattan gelmiyorlar. İşte ne derler, işte maddi manevi böyle sıkıntılar içinde yaşayan insanlar. Hatta şey de Anthony Hopkins de fırında çalışıyor. Anthony Hopkins'in çocukluğuyla baba ilişkisine bir baktığımız zaman baba sevgi dolu bir baba ama sert bir baba. Ve çok enerjik bir adam. Çok yoğun çalışıyor, hiç boş durmuyor falan. Güçlü bir karakter. Fakat Anthony Hopkins de yani çocukluğunda o kadar fena ki zaten disleksi. Okulda iyi değil, sporda iyi değil, akademik olarak yetersiz. Yani nereye aslında elini uzatsa bir başarısızlıkla sonuçlanıyor da hiçbirimiz bilmiyoruz ki işte 17 yaşından sonraki Anthony Hopkins kim olacak? 17'sinden sonra hala bir yol bulamamışken işte etkileniyor, işte oyunculuk bursuna başvuruyor falan filan derken Cardiff College'da şey yapmaya başlıyor, okumaya başlıyor ama işte bu fırıncının oğlu National Tiyatro'da çalışıyor. Lawrence Oliver'la tanışıyor. Oradan Hollywood'a gidiyor. 2 Oscar alıyor ve sonunda da bugün 89 yaşında ressam, piyanist, besteci, oyuncu Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins olarak da karşımıza çıkıyor. Hiçbir zaman onun söylemi değişmiyor. Kendisini tanıtmak için söylediği cümle de değişmiyor. Ben babamın bir fırıncının oğluyum. Şimdi efendim My Fatherland müziğine kulak vereceğiz. Bir koro da duyacağız bu arada. Bach korosu var. Arkasında da Winchester Katedral Çocuk Korosu var. Koro geleneğin, Galler'in koro geleneğini unutmuyor. Fatherland'ı yazarken erkek koroları topluluk halinde şarkı söyleme, işte ulusal müzik kimliğinin çok önemli bir parçası. Ülkesini anlatmak için insan sesi kullanıyor. Şimdi kulaklarımız Fatherland'de, sonra hoşça kal demek için tekrar birlikteyiz.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bugün yeni de Anthony Hopkins'in 21 Ağustos'ta Gustavo Dudamel yönetiminde Flermanya Orkestrası'nın yorumuyla yayımlanan bestelerinin albümüne ve ilk başlangıç parçalarına kulak verdik. Dört parçayı dinleyebildik. Az önce Fatherland dinledik ve Anthony Hopkins'in "Ben bir fırıncı babanın oğluyum" dediği, kökenlerini unutmadığı, Galler'e de gönderme yaptığı müzikle baş başaydınız. Şimdi kısaca hemen programı kapatıyorum ve bir sonraki programda sizi baş başa bırakıyorum. Efendim, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Anthony Hopkins'in müziklerini dinlemeyi sürdüreceğiz. Ben Hande Akkan, haftaya görüşmek dileğiyle. Bolca sağlık dilerim. Hoşçakalın.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da. Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gece Ayan'a teşekkür ederiz.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
3: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugün çağdaş Meksika edebiyatının uluslararası alanda en çok tanınan yazarlarından birini, Türkçe'de adı Acı Çikolata ile tanıdığımız Laura Esquivel'i muhteşem çevirmeni Havva Mutlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Havva Hanım.
4: Çok teşekkür ederim bana muhteşem sıfatını yakıştırdığınız için. Çok çok teşekkürler. Merhabalar tekrar.
3: Tabii kitaplarınızın hem okuru hem de son kitaplarınızı da yayını hazırlayanlardan biri olarak o dildeki oyunları, sizinle çalışmanın keyfini de yaşayan bir editörüm. O yüzden de öyle çıkıverdi ağzımdan.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Havva Hanım, biz uzun zamandır çalışıyoruz. Birçok kitaba birlikte imza attık aslında, evet. Ama böyle biraz uzakta olmamızdan mı kaynaklı bilmiyorum. Ben pek bilmiyorum sizin çeviriye nasıl adım attığınızı ve epeydir de merak ederim. Aslında bugüneymiş bunu konuşma fırsatımız. O sorumla başlayayım. Yani bütün bu çevirmenlik hikayesi nasıl başladı? Laura Esquivel'le nasıl tanıştınız? Bize anlatır mısınız?
4: Benim çevirmenlik hikayem, nasıl söyleyeyim, ben aşağı yukarı 88-89'dan beri profesyonel çevirmenim, turist rehberiyim. Ama edebi çeviri konusunda ben 2010'lardan beri edebi çevirinin içindeyim. Nasıl oldu bu? Yani hayat diyelim. Ben ta öğrencilik yıllarımdan, liseden, ortaokuldan beri roman okumaya, edebiyata, şiire ilgi duyan birisiydim. Hatta biliyorsunuz ben Türkçe öğretmeniyim, emekli Türkçe öğretmeniyim. O yıllarda, o çocuk aklımda benim hayalim Türkçe öğretmeni olabilirsem, çünkü o günkü koşullarda başka türlü bir eğitim alma olanağımız yok. Önümüzdeki seçenekler belli. Hele İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin dışında yaşıyorsanız mutlaka bir öğretmen okulundan falan okuyacaksınız ki bir meslek sahibi, iş sahibi olabilirsiniz. O zaman ben Türkçe öğretmeni olursam edebiyata daha yakın olurum. Hatta kitap yazabilirim, roman yazabilirim, şiir yazabilirim gibi düşünüyordum. Biraz da bu edebiyat sevgisiyle ben Türkçe öğretmenliğine yöneldim. Daha çok biraz da değil, tamamen öyle. Ama tabii ki hayat hiç beklediğiniz gibi gitmiyor. Hayat gailesi hepimizin başında. İşin içine girince edebiyat bir kenarda kaldı. Okur olarak tabii hayatım boyunca devam etti ama işlerimi toparlayıp emekli olup kendime her anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda bir çeki düzenleyene kadar uzun yıllar geçti. Ama edebiyat hep bir kenarda mevcut benim için. Artık işte çocukları büyütüp ev alıp rahata erdikten sonra şimdi ne yapacağım faslına gelince edebiyat elimin altında hazırdı. Ben tekrar böylece, hadi hep öyle yap olur ya, kendim için çeviriler yapmaya başladım. Edebi, evet, çeviri. Çünkü öteki normal ticari çeviriyle, rehberlikte kullandığımız çeviriyle edebi çeviri çok çok farklı, biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Edebi çeviriyi ben kendim için başladım. Böylece yavaş yavaş ben çevirmen olarak bu yayın dünyasına adım atmış oldum.
3: İspanyolcayı nasıl öğrendiniz Havva Hanım?
4: İspanyolcayı. uzun hikaye. İspanyolcayı ben 1983 yılında aşağı yukarı ben 34-35 yaşlarındayken öğrenmeye başladım. Hiç aklımda yoktu benim İspanyolca öğrenmek. Bir arkadaşlarımız vardı, karı koca, ailece, turizmin içinde olan insanlar. Görüşüyoruz. Onlarla görüştüğümüz bir gün işte sohbet ediyoruz. Benim moralim bozuk, hayatımdan memnun değilim böyle bir zamanda. Dediler ki hadi kalk İspanyolca öğren. Ama o kadar meşgulüm ki sabahtan öğleye kadar okulda ders veriyorum. Öğleden sonraları evi geçindirebilmek için ek bir iş yapmak durumundayım. Özel dersler veriyorum. Bir taraftan da evde yetişme çağında iki çocuğum var. Onlarla uğraşıyorum. Biraz sıkıntılı bir dönemdi. Hiç aklımda yokken ben İspanyolca kursuna başlamış buldum kendimi. Hatta o günkü şeyde cebimde param yok. İspanyolca kursu çok ucuz. 10 lira gibi cüzi bir rakam. Bugünkü 1000 lira gibi falan düşünün. Bu 83 yılında aşağı yukarı. Onlar bana borç para verdiler. 10 lira. Ben kalktım Beyoğlu'nda Rus konsolosluğunun arkasındaki İspanyol Kültür Merkezi diyelim o zaman. Bir manastırda. Oradaki rahipler ders veriyor. Öyle bir yerde başladım İspanyolca kursuna. Tabii bütün dil kursları öyledir aşağı yukarı bilirsiniz. Sene başında biz 80 kişi başladık. Sene sonunda 6 kişi kaldı. Ben devam ettim. Başlangıçta çok çekiniyordum. Kendimi çok yaşlı hissediyorum. Yapamam gibi geliyor. Aman dedim olursa olur, olmazsa bırakırım. Bir sene ben İspanyolca kursuna gittiğimi kimselere söyleyemedim. Söylemedim. Bir sene sonra aklım yattı ki ben bu işi yapabileceğim. Ondan sonra benim ailemin, çocuklarımın haberi oldu benim İspanyolca kursuna.
5: İnanılmaz. Tabii mükemmeliyetçisiniz herhalde biraz yani.
4: Ne bileyim ben hani bir tarafım öyle. Her konuda değilse bile bazı konularda öyle. Neyse sonuçta ben 4 sene oraya devam ettim. Ama İspanyolcaya başlamakla benim sanki gözümün önünden bir perde kalktı.
5: Çok ilginç. Nasıl bir şey tamamen, yani?
4: Yani dünyaya bakışım değişti. O zamana kadar öğretmen olarak ben kendimi hep iyi bir öğretmen, çok yetenekli bir öğretmen olarak görüyorum. Çok şey bildiğimi zannediyorum. Ama bir baktım ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Hele İspanyolcayı öğrendikten sonra artık 4. senede bu defa şey başladı. Turizm piyasasından çeşitli yerlerden İspanyolca bilen elemanlar aramaya başladılar. O yıllarda Franco ölmüş, İspanya ortak pazara girmiş, ekonomisi biraz canlanmış, artık dünyaya açılıyor. O zamana kadar Türkiye'ye İspanyolca bilen tek Türk turist gelirken kitleler halinde turist gelmeye başlıyor.
5: Evet.
4: 80'li yıllarda diyeyim, Franco'nun ölümünden sonraki yıllarda. Ama piyasada İspanyolca bilen yok. Kimler çalışıyor? 500 sene önce İspanya'dan göçüp gelen Musevilerin torunları, çocukları diyeyim. İhtiyaç olunca tabii bu kurslardan onlar bizi arayıp bulmaya başladılar. Böylece ben kendimi turizmin içinde buldum.
5: Harika. Peki edebiyata nasıl girdiniz? Yani tekrar çevirmenliğe. Mesela Esquivel nasıl size geldi? Ve ilk çeviriniz o muydu? Onu da çok merak ediyorum.
4: Şimdi benim ilk çevirim aslında o değil. Ben çeviriye yazarı belli olmayan, anonim bir eser olan Tormesli Lazari'yi.
5: Evet.
4: Can Yayınları'nda var Tormesli Lazari.
5: Evet, biz yayınlıyoruz. Evet, doğru.
4: Aslında işin ilginç yanı bu. Ben bunu çevirerek başladım. O kitabı çok seviyorum. Bir de eğer telif hakkı şey olunca, gündeme gelince, herhangi bir kitap çevirmeye kalksam telif hakkıyla uğraşacak gücüm yok benim. Ama evet, bu çok eski bir kitap olduğu için telif hakkı yok. Bununla başladım. Sonra ben bu çevirimi Can Yayınları'na yolladım. e-mail üzerinden. Aradan bir seneden fazla bir zaman geçti. Hiç bana geri dönüş olmadı. O arada benim kızım Can çocuğa bir çeviri yaptı. Japonca'dan bir çeviri yaptı. Kapadokya ile ilgili yazılmış bir çocuk romanı. Kapadokya'da Çatrapatralar. Onun çevirisini yaptı. Can yayınlarıyla o bir iletişim kurmuş oldu. Bu arada o Japonca doktorasını yapıyor. Can yayınlarından ona teklifler geldi. Bize Japonca'dan kitap çevirir misiniz diye. Onlar bazı kitaplar üzerinde anlaştılar. Bu arada İspanyolca istemişler. Benim kızım İspanyolca da bilir. İspanyolca, evet. Japonca, İngilizce.
5: Kızınız Esin Esen. Çevirilerinden tanıyoruz. Evet, evet. Ona da çok çok selamlar buradan.
4: Tamam, duyacaktım mutlaka radyoda. O arada İspanyolca teklif de geliyor ona. Diyor ki ben çok meşgulüm, yapamam. Ama isterseniz annem ilgi duyuyor bu konuya. Size de böyle bir çeviri gönderdi. Bakın, inceleyin, isterseniz o yapabilir size diyor. O zaman hatırlarsınız belki Zeynep Hanım editör.
5: Evet.
4: Zeynep Hanım hemen bilgisayardan buluyor, indiriyor o dosyayı. Aa diyor, dili çok güzel annenizin diyor. Ama biz bu kitabı basamayız diyor. Bu bizim tarzımız değil, bu kitabı basamayız. Annenize başka bir çeviri verelim diyor. Bu olay üzerine bana Can Yayınları'ndan Acı Çikolata'nın çeviri teklifi geldi. Ben de tabii böyle bir şey beklediğim için hiç düşünmeden tamam dedim. Olur, yaparım dedim. İşte bir deneme çevirisi falan. Sonra o kitabı çevirdim. İspanyolca'dan çevirdim. Can Yayınları'yla böyle çalışmaya başladık. Ama şimdi size çok ilginç bir anekdot anlatacağım. Aradan birkaç sene geçti. 2014-15 olabilir. 2015. Çünkü Ketum Kahraman 2014'te çıktı. Bir akşam benim mailime Can Bey'in bir şeyi geldi. Mesajı geldi.
5: Can Öz'ün?
4: Can Öz, evet.
5: Evet.
4: Can Öz'ün bir mesajı geldi. Benim Ketum Kahraman'ı okumuş, çok beğenmiş, dilini çok beğenmiş. Bana güzel övgülerle dolu bir mesaj göndermiş. Tabii ben çok gurur duydum. Hemen cevap yazdım. Bir de beni kahve içmeye davet etti, sağ olsun. Tanışalım dedi. Bir hafta kadar sonra ben Can Bey'i ziyarete gittim. Ama elimde benim çevirisini yapmış olduğum Tormes'li Lazarillo'nun ilk basım şekli. İlk basıldı. Evet. Ayrıca sanattan çıktı. Onlar kabul ettiler basmayı bu arada. Onlar basarken ben Ertuğrul Bey'den, bu sizin basmış olduğunuz, Can Yayınları'nın basmış olduğu kitabın çevirmenlerinden biri Ertuğrul Önal. Ankara'da bölüm başkanı falan da o zamanlar. Onun kitabı Can Yayınları'ndan çıkacakmış ama ben bilmiyorum. Sadece ben kendi çevirim için Ertuğrul Bey'e yazdım. Şey istedik ya, bir ön söz gibi bir şey yazabilir misiniz bu kitaba diye bir ricada bulundum. O da çok şaşırdı. Dedi ki bu kitabı bir öğrencimle birlikte ben çevirdim ve Can Yayınları'ndan çıkmak üzere. Aynı anda iki yerden çıktı. Yani sizinki bir 10-15 gün önce çıktı Can Yayınları'ndan. Evet. 15 gün arayla falan aşağı yukarı da benim kitap Arkeoloji ve Sanat'tan çıktı.
5: Çıktı. İnanılmaz yani. Tabii şey çok yani ard arda gelmiş ama tabii sizin ilk çeviriniz olduğu için muhtemelen yeri çok başkadır onun ama... Evet. Şöyle hissediyorum Hava Hanım, yani siz bir sürü aslında işte çalışmışsınız, işte rehberlik, çevirmenlik, öğretmenlik, ama yani tabii yani iki kitapla da kalmamış. Siz sonra Titan'ın Günlüğünü, Kara Geçmişimi çevirdiniz, Vargas Llosa'dan işte Ketum Kahraman ve arkası geldi. En son ona da sohbetimizin ilerleyen dakikalarında değinmek istiyorum. Siz Kolera Günlerinde, evet, Aşkı da yeniden çevirdiniz, yani sizin çeviriniz de şimdi yayınlanıyor. Evet. Marquez'in ünlü romanı.
4: Bu arada Pilar Quintana'dan iki kitap çevirdik tabii. Köpek'le Çevirileri çevirdik.
5: Pilar Quintana'da.
4: Arjantinli yazar Nora Lange'den çeviriler var tabii.
5: Harika.
4: O da Can Yayınları'ndan. Bu arada başka yayın evlerine de çeviriler yaptım ama ağırlıklı olarak Can Yayınları'ndan.
5: Evet. Çevirildim. Ama işte çok üretken bir çevirmensiniz de. Yani onca işin, çoluk çocuğun ve dediğiniz gibi ya hayat ailesinin arasında hani bir şeyle başlayan böyle bir aslında tırnak içinde hobi gibi başlayan bir şeyin mesleğinize dönüşmesi. Bu hikaye beni çok cezbediyor. Bir de ben 45 gün kadar önce İspanyolca'ya başladım. Tabii bana da şey çok ilham veren şeyler. Bir çeviri yapmak gibi bir niyetim yok. Çok zor bir iş ve bana göre olmayan bir iş olduğunu biliyorum yani. Hani orada haddimi bilirim ama tabii çok keyifli bir dil. Yani hani böyle bazı kelimeler var söyleyince insanı mutlu ediyor. Ya harika, ben yavaş yavaş belki şeye girebiliriz. Tabii şimdi çok hayat üzerine de çok konuşacak şey var şüphesiz ama bu yani şey bu büyülü gerçekçilik tabii yani biz Esquivel dediğimiz zaman belki Allende'den ve Marquez'den yani büyülü gerçekçilik gibi üslup açısından kısmen ayrılan bir yanı da var. Kadın deneyimi, aile hafızası, yemek kültürü ve aslında onda çok öne çıkan bu duyguların bedensel ifadeleri gibi yani çok başka bir hat kuruyor aslında özellikle acı çikolatayla. Ve belki bu akımı yeniden yorumlayan bir yazar olarak değerlendirebiliriz. Dilerseniz üç kitabını yani Acı Çikolata'yı, Titan'ın Günlüğünü ve Kara Geçmişimi şöyle bir ele alsak. Hani kitapları bir anlatsanız bize.
4: Şimdi önce madem ki büyülü gerçekçilikten başladınız. Hı hı. Ben şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Bütün dünyada Güney Amerika edebiyatı, Latin Amerika edebiyatı denince ilk akla gelen büyülü gerçekçilik oluyor. Hı hı. Ama benim gözlemlediğim, araştırdığım pek çok kaynaktan da okuduğuma göre büyülü gerçekçilik aslında bütün Güney Amerika'yı öyle kapsayan bir şey değil. Hatta hani bunun üstadlarından sayılan Marquez'in kitaplarında bile büyülü gerçekçilik yüzyıllık yalnızlıkta çok belirgin. Oradaki o şeylerle, olağanüstü olaylarla hani gökten sarı çiçeklerin yağması gibi veya çarşafı yıkayıp da seren kadının çarşaf rüzgar çarşafı havalandırınca rüzgarla beraber uçması gibi böyle doğaüstü, olağanüstü olaylara yer veriyor. Büyülü gerçekçilik orada çok belirgin var. Ama kolera günlerinde aşka baktığımız zaman kolera günlerinde aşkta biraz zorlama oluyor. Büyülü gerçekçiliği, büyülü gerçekçilik etiketini o kitaba koymak biraz zorlama oluyor. Evet. Neyi örnek gösteriyorlar bu büyülü gerçekçilik şeyini yapmak isteyenler? Bir kere o kitapta rakamlarla çok oynanmış, sayılarla çok oynanmış. Marquez bir şeyi söylerken rakam veriyor böyle. 661 gün atıyorum rakamları atıyorum şu anda 661 gün 7 saat 4 dakika sonra şunu yaptı gibi bir şeydi. Yani bir şeyi böyle dakikası dakikasına hesaplamak bilmem ne yapmak pek de mümkün değil. Bunlarla bu abartılarla bu büyülü gerçekçiliği yakalamaya çalışıyor. Veya ne yapıyor kolera günlerinde aşkta gene? Bu aşık olan delikanlı hastalanıyor, bağırsak bozulması yaşıyor falan, kolera olduğu düşünülüyor. Bu çektiği aşk acısıyla, bu affedersiniz ishalden çektiği acıyı aynı acı gibi hissediyor. Böyle bir şey üzerinden büyülü gerçekçilik kurmaya çalışmışlar. Ya bunlar bana pek şey gelmiyor. Biraz zorlama.
5: Ya belki tabii şey yüzyıllık yalnızlıktaki gibi böyle çok belirgin bir şey olmadığını ben de düşünüyorum gerçekten.
4: Evet. Şimdi bu arada dedim ya bütün Latin Amerika edebiyatına şey yakıştırılıyor büyülü gerçekçilik. Pilar Quintana'ya soruyorlar. Onun kitaplarına da yakıştırılıyor büyülü gerçekçilik. Pilar Quintana hayır diyor ben böyle bir amaç gitmedim diyor. Ben gerçekçi yazarım diyor. Hakikaten bence de öyle. Pilar Quintana son derece gerçekçi, hatta acı gerçekçi bir yazar.
5: Evet, kesinlikle katılıyorum size. Ya hatta şaşırdım.
4: Büyülü gerçekçiliği yapıştırmaya çalışmak bence pek mantıklı değil.
5: Evet.
4: Acı çikolataya gelecek olursak, evet, acı çikolatada büyülü gerçekçilik var. Orada da çünkü masalsı ögeler var. Acı çikolatada. Neler var? Bir kere hani, sembollerle anlattığı şeyler diyelim. O kadar çok ağlıyor yeni doğan çocuk. Öyle ağlayarak doğuyor ki gözyaşı seller gibi akıyor. Bütün mutfağı gözyaşı kaplıyor. Kuru yüzü nereden bilmem kaç kilo, 20 kilo bilmem ne kadar tuz topluyorlar ve 5 sene boyunca bu tuz mutfakta kullanılıyor. Bu tür ögelerle. Veya örgü örüyor. O kadar çok eline geçen yünlerin hepsini örüyor. Öyle büyük bir örtü oluyor ki bütün dünyayı kapsıyor. Bunun gibi şeylerle büyülü gerçekçilik var orada. O kibrit olayı, kibrit metaforu çok önemli.
5: Evet.
4: Acı çikolatada. O kibritin, insanın içindeki kibritlerin yanmasıyla başka bir dünyaya geçişin mümkün olduğunu belirtmesi çok ilginç. Yani orada Hristiyanlık inancına değiniyor aslında. Hristiyanlık inancına göre bizim ruhlarımız dünyaya gelmeden önce gökyüzünün 7. katında bir ruhlar alemi denilen bir yerde, bir cennette bulunuyor. Aslında biz oradan buraya gelmekte cennetten sürülmüş oluyoruz gibi bir inanç var. Ne oluyor bu inanca göre? Biz tekrar ölünce ruhlarımız tekrar gökyüzünün o 7. katındaki ruhlar alemine dönüyor. Aslına kavuşuyor. Buna ifade ederken oradaki kibrit olayından yararlanıyor. Kibritin alevi bizim ruhumuzdaki o şeyi tutuşturup da bir ışıklı tünel açılınca tekrar ruhumuz o göklerdeki şeye kavuşacak, aleme kavuşacak. Mesajı var. Bütün bunlar evet büyülü gerçekçilik. Evet.
5: Evet. Ya tabii ben de büyülü gerçekçiliğin o gündelik ve gerçekçi bir dünyanın içindeki o olağanüstü, doğaüstü ya da açıklanamaz olayların aslında hiçbir şaşkınlık yaratmadan yerleştirildiği anlatım biçimini çok seviyorum. Yani bu türde yani aslında fantastik edebiyattan farklı olarak ayrı bir evren kurmuyor büyülü gerçekçilik. Aksine sıradan hayatın doğal bir parçası olarak kabul ediliyor her şey. Yani bir karakterin 100 yıl yaşamasına şaşırmıyoruz ya da ölülerin yaşayanlarla konuşmasına, zamanın döngüsel işlemesine tanık olurken bunları hiç olağanüstü olaylar gibi değil de sıradan olaylar gibi okuyoruz ama tam da belki gücü burada büyülü gerçekçiliğin, yani gerçekçiliğin sınırlarını genişletiyor ve gerçekliğin kendisini inkar etmeden, yani son derece gerçek şeyler var acısıyla, evet, tatlısıyla, mutluluğuyla, ama bunu böyle çok farklı bir anlatım tarzıyla yapıyor. O da çok aslında yerli mitolojileri belki Latin Amerika edebiyatıyla özdeşleştirmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de o sömürge geçmişin, yerli mitolojilerin, halk inanışlarının, siyasal çalkantıların değil mi? Yani hani büyülü gerçekçilik için inanılmaz verimli bir zemin bu. Yani biraz belki o gerçeğin acısıyla başa çıkma biçimi olarak da çok doğmuş bir şey olabilir. Bana hep bunu düşündürmüştür.
4: Olabilir, bu şekilde de yorumlanabilir. Tabii biraz da bu kişisel algılamaya da bağlı.
5: Kesinlikle.
4: Hem biz aynı olayı kendi bilgi birikimine göre, kendi düşüncesine göre biraz farklı algılayıp yorumlayabiliyor.
5: Kesinlikle. Hava Hanım, ya harika gidiyor sohbetimiz ama yavaş yavaş ilk haftanın sonuna geliyoruz. Buradan ikinci hafta devam edeceğiz. Fakat bir parçayla bitirelim. Yani küçük bir virgül koyalım istiyorum. Siz harika bir şarkı seçtiniz bize. Bunu anons etmenizi rica edeceğim ve neden bu parçayı seçtiğinizi de sormak istiyorum size.
4: Şimdi benim seçtiğim ilk parça çok meşhur bir şarkı. Cielito Lindo. Bu çok bilinen bir Meksika şarkısı. Bunun bestecisi Quirino Mendoza Carlos. Meksika'nın geleneksel müziği, folklor müziği olan mariachi tarzında bestelenmiş bir şarkı. Ve çok meşhur olmuş. Bütün dünyada, İspanya'da, bütün Latin Amerika ülkelerinde, hepsinde çok sevilen bir şarkı. Cielito lindo anlamı güzel gökyüzü demek.
5: Harika.
4: Bu güzel gökyüzü iltifat olarak güzel kızlara söylenen bir şey. Hani bizde canım, ciğerim gibi veya tatlım gibi, güzelim gibi bir sevgi sözü kullanılır ya. Bu da onun gibi bir iltifat sözü, sevgi sözü. Şarkıya adını veren bu şey, şarkının adı bu anlamda.
5: Harika, çok hoş ve neşeli de bir şarkı.
4: icra edilirken diyeyim, çok gürültülü bir şekilde, toplu halde söylenebilecek bir şarkı. Bu mariachi sözcüğü de bir anlamda marştan kaynaklanan bir şey. Hani marş değil, misil toplu olarak bir ağızdan söylenebilir. Bu şarkı da bütün topluluğun birlikte söyleye, rahat söyleyebilecekleri bir şarkı. O türde şarkılar. Bu şarkıyı keman, trompet, gitar gibi bütün müzik aletlerinin hep birlikte biraz gürültülü çalmalarıyla söyleniyor ve geleneksel kıyafetler içinde icra ediliyor. Onun için de şenlikli bir şarkı bu.
5: Muhteşem. İnsana dans etme arzusu da uyandırıyor.
4: O zaman peki koyun dans edelim.
5: Bence de hep birlikte dinlerken dans edelim. Dans etmek de çok bence muhteşem. Yani güzel kitaplar kadar güzel bir şey. O zaman hep birlikte dinliyoruz. Küçük bir virgül koyarak haftaya yine 15.30'da Hava Mutlu'yla Latin Amerika Edebiyatı ve Laura Esquivel konuşmaya devam edeceğiz. Edebiyatla kalın.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gece Ayan'a teşekkür ederiz.
2: That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
2: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Tuna Emren.
3: Ben Özdeş Özbay.
2: Ve teknik masada da bize Selahattin Çolak destek veriyor bugün. Bugünkü konuğumuz, geçen hafta tanıtımını yapmıştık, Portekiz'den bir dostumuz da aynı zamanda Leonor Canadas. Lisbon'da yaşıyor Leonor, Portekizli bir aktivist. Yaklaşık 8 yıldır iklim adaleti hareketinin içinde yer alıyor. Ve Lisbon merkezli taban örgütü Climaximo'da çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz'deki iklim istihdamı kampanyalarında da yer almıştı Leonor. Aynı zamanda küresel iklim istihdamı Global Climate Jobs ağı içerisinde koordinasyon çalışmalarına katılmıştı ki şu anda programı sunan Özdeş ve ben de aynı konferansta konuşmacı olarak destek vermiştik.
3: Evet, katılımcı olarak.
2: Katılımcı olarak destek vermiştik. Dolayısıyla bu kapsamda iki uluslararası konferansın örgütlenmesinde rol almıştı Leonor bu bağlamda. Bugün kendisiyle hem Portekiz'deki iklim istihdamı kampanyasından deneyimlerini, hem bu kampanyanın yıllar içinde nasıl geliştiğini ve hem de tüm kampanyalarda karşılaştıkları zorluklarla birlikte iklim istihdam mücadelesinin bugün nerede durduğunu konuşacağız.
4: Hi Leonor.
2: Merhaba Leonor.
5: Hello. Hello. Welcome.
3: Merhaba, hoş geldin Leonor. Bize katıldığın için çok teşekkür ederiz.
4: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
2: Yakın zamanda özellikle Portekiz'deki deneyiminden hareketle yaklaşık 10 yıllık iklim istihdamı kampanyacılığı üzerine geriye dönük bir değerlendirme yazısı yazmıştın. Geriye baktığında iklim istihdamı kampanyasının arkasındaki temel politik fikir neydi ve ayrıca Portekiz'de iklim istihdamı kampanyasını nasıl kurduğunuzu, nasıl geliştiğini ve süreç boyunca nasıl bir yaklaşım sergilediğinizi de biraz anlatabilir misin?
4: Evet, iklim istihdamı kampanyasının amacı emisyonları azaltan sektörleri kapsayacak şekilde yeni bir kamu sektörü istihdamı yaratmak ve aynı zamanda enerji dönüşümü nedeniyle işlerini kaybedecek olan işçilere öncelik veren bir hükümet programı oluşturmaktı ki halen de öyle. Dolayısıyla iklim istihdamı emisyonları azaltacak bir kamu girişimi perspektifiyle yaratılan kamu sektöründe ve iyi koşullara sahip işleri içerecekti. Kampanya aynı zamanda karbon yoğun sektörlerdeki örgütlü işçilerle ilişki kurmayı da hedefliyordu. Çünkü bu sektörlerde çalışanlar adil geçiş için doğrudan ekonomik ve politik mücadeleye katılabilecek ve aslında emekleri bu sektörlerden geri çekilecek kişiler. İşçi sınıfının küçük bir bölümünü temsil ediyor olsalar da iklim krizi söz konusu olduğunda işçi sınıfının çok güçlü bir kesimini oluşturuyorlar. Çünkü karbon yoğun sektörlerdeki emeklerini geri çekebilecek kapasiteye sahipler.
6: Because of this capacity to actually withdraw their labor from the carbon intensive sectors.
4: Kampanya ayrıca iklim adaleti hareketinin hem anlatısal hem de kurumsal kapasitesini geliştirmek istiyordu. Burada kurumsal kapasiteden kastımız bu arada talepleri sistematik hale getirme ve kazanımları kalıcılaştırma kapasitesi. Anlatısal kapasiteden kastımız ise hareketin kamuoyundaki anlatıyı etkileme becerisi.
6: Capacity to influence the public narrative.
4: Portekiz özelinde konuşacak olursak, şunu da belirtmeliyim ki o kampanya ilk kurulduğunda ben henüz dahil olmamıştım. 2015-2016 yıllarında başlatıldı kampanya. O dönemde Portekiz'de kemer sıkma politikalarına karşı eylemler de sona ermek üzereydi. Aynı zamanda Paris'teki iklim zirvesinin de başarısız olacağı bekleniyordu ki sonuçsuz bir anlaşmayla bitti. Kampanya giriş kısmında bahsettiğimiz Climaximo'nun girişimiyle başlatıldı. O dönemde Climaximo benim de içinde yer aldığım yeni kurulmuş tabandan gelen bir iklim adaleti platformuydu. Buna daha sonra bir Güvencesiz Çalışanlar Birliği ve ardından Portekiz'deki bir Çevre Adaleti grubu da katıldı. Kampanya Lizbon'daki 1 Mayıs gösterisinde başlatıldı ve daha o aşamada iklim istihdamı hakkında bilgiler içeren bir tanıtım broşürü de mevcuttu. Sonraki yıllar içinde 20'den fazla örgüt kampanyayı destekledi. Ancak bu örgütlerin kampanya faaliyetlerine katılım düzeyleri açısından farklar da vardı tabii. Bu örgütler arasında çevre alanında çalışan STK'lar, yeni petrol ve gaz projelerine karşı ön saflarda mücadele eden gruplar bulunuyordu ki o dönemde bu çok önemli bir mücadeleydi. Neyse ki bu petrol ve gaz projelerinin tamamını iptal ettirmeyi başardık ama o dönemde bu devam etmekte olan önemli bir mücadeleydi. Ve tabii ki sendikalar, diğer taban örgütleri ve feminist hareket, barınma hareketi, hayvan hakları hareketi gibi başka toplum sosyal hareketlerden çeşitli gruplarda bize katılmıştı. Yıllar boyunca kampanyaya yaklaşımımız ve yürüttüğümüz faaliyetler de farklı biçimler aldı. Çok sayıda araştırma yaptık ve raporlar yayımladık. Daha sonra sektörel faaliyetler yürütmeye, belirli sektörlerle ilişki kurmaya ve bu sektörlere yönelik broşürler, bildiriler hazırlamaya çalıştık. Bir dönemde özellikle Portekiz'in karbon yoğun alt yapı tesislerine sahip olan belirli bir bölgesine odaklandık. Ve tabii bütüm bunların temelinde işçilerle ve işçi örgütleriyle ilişki kurmak ve kampanyanın taleplerine görünür kılmak vardı.
3: Karbon yoğun sektörlerden ve bölgelerden birkaç kez bahsettin. Bu sektörlerin tam olarak neler olduğundan biraz bahsedebilir misin? Çünkü örneğin Türkiye'de kömür madenleri var. Biz karbon yoğun sektörlerden bahsettiğimizde çoğunlukla kömür üretimini kastediyoruz. Çünkü burada pek petrol veya doğalgaz üretimimiz yok. Peki Portekiz'deki durum nasıl?
4: Evet, bugünlerde yeniden petrol ve gaz çıkarımına da başlanabilir gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bu yürütülen mücadelelerden biriydi ve sonuçlanması da birkaç yıl sürdü. Sonunda bu mücadele kazanılınca o sektörler pek gelişmedi. Ama evet, biz Portekiz'de fosil yakıt çıkarmıyoruz. Bunu özellikle belirtmek önemli. Yani doğrudan fosil yakıt çıkarma aşaması yok ama petrol rafinelerimiz var. Birkaç yıl öncesine kadar iki petrol rafinerisi vardı. Daha sonra bunlardan biri kapatıldı. Ve tabii ki işçiler için herhangi bir adil geçiş süreci de yürütülmedi.
6: With obviously no just transition for the workers. Okay. So
3: then yani işçiler işlerini kaybetmiş oldu o zaman.
4: Evet, evet, birçoğu kaybetti. Bazıları erken emekliliğe ayrıldı. Bazıları da başka tesislere geçmeyi başardı. Ama evet, gerçekten çok sayıda işçi işini kaybetmiş oldu veya gelirleri azaldı ve istikrarsız koşullarda yaşamaya zorlandılar.
6: In precarious situations, okay. and then a key, so
4: Hala doğalgazla çalışan elektrik santrallerimiz de var. Aslında bizim kampanyamızın döneminde bunlardan ikisi kapatıldı. Dolayısıyla bu petrol rafinerisinin ve iki doğalgaz santralinin kapatılması hem kampanyanın içinde hem de adil geçişin nasıl olması gerektiğine ilişkin tartışmalarda elbette kilit öneme sahipti. Bunun dışındaki temel sektörler ise ulaşım ve sanayi sektörleri. Örneğin oldukça yoğun emisyon üreten bir çimento üretimimiz var ki kampanya kapsamında çimento sektörüyle çalışma fırsatı bulamamıştık. Daha çok enerji ve ulaşım sektörleri üzerine çalıştık. Dolayısıyla bizim için temel sektörler bunlardı. Ama tekrar söyleyeyim, bizde diğer bazı ülkelerde var olan fosil yakıt çıkarımı aşaması şu an mevcut değil.
0: Peki, o zaman devam edelim. Portekiz'de hem hükümetin tutumu hem de sendikaların iklim istihdamı kampanyasına yaklaşımı açısından ne tür zorluklarla karşılaştınız? Bu yıllar boyunca kampanyayı ilerletmeyi zorlaştıran belirli siyasi ya da örgütsel engellerle karşılaştınız mı?
4: Evet, kesinlikle birçok zorluk ve engel vardı tahmin edebileceğiniz üzere. Bence her şeyi etkileyen en temel mesele şu. İklim sisteminin çöküşünü durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz emisyon azaltım düzeyine bizi bugünkü iklim krizine getiren mevcut kurumsal çerçeve içerisinde ulaşamayız. Ve bunun stratejik açıdan derin bir anlamı var. Sistem değişiminin, yani iklim krizini durdurmak ve emisyonları gerekli düzeyde azaltmak için sözünü ettiğimiz ölçekte bir sistem değişiminin ancak sınıf mücadelesinin sonucu olarak gerçekleşebileceğini biliyoruz. Ama bunun için öncelikle sistem değişikliğinin gerekliliği konusunda ikna edici bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Bunu tek bir kampanyanın başarmasını bekleyemeyiz tabii ki. Aralarında sendikaların da bulunduğu ve bir şekilde kampanyaya katılmayı, bizi desteklemeyi kabul eden örgütler vardı ama iklim krizinin temel nedeninin kapitalizm olduğu konusunda bir uzlaşma içinde değillerdi. Dolayısıyla iklim sisteminin çöküşünü bir işçi sınıfı meselesi olarak gördükleri de söylenemezdi. Daha ziyade enerji dönüşümünün iş gücü piyasasına yeni zorluklar ve değişimler getireceği ve sendikaların da buna hazırlıklı olması gerektiği düşüncesiyle katılıyorlardı. Tabii bununla ilgili toplumsal kaygılar da mevcuttu. Bir yandan da kampanyaya katılmış olan STK'lar vardı. Onlarsa çevre ve iklimle ilgili kaygıları nedeniyle destek veriyorlardı bize. Fakat kampanyayı destekleyen bu örgütlerin kendi içlerinde de böyle bir uzlaşısı mevcut değildi. Yani iklim krizinin temel nedeni kapitalizmdir diyemiyorlardı. Bu da sonuçta yapısal bir engeldi. Bence paylaşmaya değer bir başka nokta da şu. Bu konudaki atölyelerimizle, yaptığımız çalışmalarla ve vardığımız sonuçlarla ilgilenen herkese benim ve yoldaşım Sinan'ın yakın zamanda kaleme aldığı makaleyi okumalarını öneririm. Birlikte gerek Portekiz'de gerekse küresel ağdaki iklim istihdamı kampanyalarından getirdiğimiz 10 yıllık örgütlenme deneyimimizi ve bu süreçten çıkardığımız dersleri ele aldığımız bir makale yazdık. Recently an article on the lessons and reporting back on 10 years of organizing the climate jobs campaign both in Portugal as well as in the global network. Ama bence burada önemli olan bir başka nokta daha var. Eğer iklim aciliyeti argümanını kabul ettiremezseniz, yani içinde bulunduğumuz durumun bir iklim acil durumu olduğu konusunda ortak bir anlayış oluşturamazsanız, o zaman hedeflerin ne kadar iddialı olması gerektiği tartışmasında kazanamazsınız. Yani yaptığımız işte nasıl bir hedef belirlediğimiz, ne kadar iddialı olduğumuz da önemli. Bizim karşılaştığımız sorun şuydu, kampanya kurumsal aktörlerin iklim istihdamını bir mücadele başlığı olarak benimseyip burada bir basınç uygulamasına dayanıyordu. Dolayısıyla aynı zamanda bu aktörlerin kendi içlerinde bir tür muhasebe yapmasına da bağlıydı. Yani STK'ların, işçi hareketinin, siyasi partilerin ve diğer aktörlerin iklim krizi karşısındaki genel iddia ve hedef eksikliğimizi sorgulaması gerekiyordu. Bunun değişim teorilerimizle, benimsediğimiz ve uyguladığımız büyük stratejilerle ve benzeri meselelerle de bağlantısını kurmak önemliydi. Fakat böyle bir adım atmak, yani bu iç tartışmaları, iklim krizi, nasıl örgütlendiğimizi ve nasıl strateji geliştirdiğimizi değiştirmek zorunda, dolayısıyla hedeflerimizi yükseltmeliyiz şeklinde yürütmek için de bunun bir acil durum olduğunu kabul etmek gerekiyor. Böyle bir şey kabul olmadığında kampanya bir politika araştırma grubuna indirgenmiş oluyor. Ne yazık ki Portekiz'de de olan buydu. Ayrıca kendi bağlamımızda ve belki başka bağlamlarda da işe yaramadığını fark ettiğimiz birkaç şey daha vardı. Örneğin kampanya, işler ve iklim arasında var olduğu öne sürülen ikilemi ele almaya çalıştı. Dolayısıyla bu argümanı çok açık bir şekilde ortaya koyduk. Enerji dönüşümü sırasında iş kaybetmemeliyiz. Çünkü zaten bu da iklim istihdamı tanımının bir parçası. Dolayısıyla bir ikilem yok. Tam tersine, bu enerji dönüşümünü gerçekleştirebilmek için yeni işler yaratmamız gerekiyor. Böylece ortada net bir istihdam kazanımı olacak ki bunlar iyi koşullara sahip işler olabilir. Ama buradaki sorun şu, biliyoruz ve işçiler de biliyor ki neoliberal düzende fosil yakıt altyapılarının kapatılması veya düzenin yeşil olarak gördüğü altyapıya yapılan yatırımlar işçiler için adil bir geçişi garanti etmeyecek. Dolayısıyla tırnak içinde yeşil yatırım politikaları adı altında yeni işler yaratılsa bile bu işlerin adil bir geçiş için oluşturulmuş herhangi bir toplumsal planla bağlantısı yok. Bu da yaratılan istihdamın işlerini kaybeden işçilere tahsis edileceğine dair hiçbir garanti olmadığı anlamına geliyor. Portekiz'de rafinerinin ve doğalgaz santrallerinin kapatılması sırasında tam olarak bu yaşandı. Hükümet ve hatta bu altyapıların kapatılmasından sorumlu olan şirketler, biz yeşil enerjiye, yeşil altyapıya yatırım yapıyoruz, bir sürü yeni istihdam yaratıyoruz diyorlardı. Bunlar yeşil hidrojenden biyokütle üretimine kadar uzanan bazı yatırımlar oldu. Ve elbette sahte çözümlerdi ama bu tartışmaya şimdi girmeyeceğim.
6: To biomass production, etc., which obviously are false solutions, but I'm not even going to enter that debate. But then.
4: Sonuçta o istihdamın tabii bu sektörlerde gerçekten istihdam yaratıldığını kabul ediyorsak edersek. İşlerini kaybeden işçiler için yaratılacağına dair hiçbir güvence yoktu ortada. İşte bunun güvence altına alınabilmesi için işçi hareketinin, iklim adaleti hareketinin toplumsal ve dönüştürücü bir güce sahip olması gerektiğini biliyoruz. Oysa şu anda en azından Portekiz'de ama bence başka yerlerde de durum pek farklı gözükmüyor. Bu hareketlerin hiçbiri o noktaya varabilmiş değil. Dolayısıyla sendikaların veya işçilerin iş mi iklim mi paradigmasını bir kenara bırakmasını sağlamak da aslında mümkün olamıyor. Çünkü biliyoruz ki bu ikilem ancak farklı bir sosyoekonomik model altında ortadan kalkabilir. Mevcut sosyoekonomik modelde ise haklılar. Bu gerçek bir ikileme dönüşüyor. Biz de bunu biliyorduk. Dolayısıyla daha önce belirttiğim noktaya geri dönüyoruz. Asıl argümanımız şu. İşler ve iklim arasında bir açmaz yok. Asıl varoluşsal ikilem kapitalizm ile gazegen ikileme dönüşüyor. Biz de bunu biliyorduk. Dolayısıyla daha önce belirttiğim noktaya geri dönüyoruz. Asıl argümanımız şu. İşler ve iklim arasında bir açmaz yok. Asıl varoluşsal ikilem kapitalizm ile gazegendeki yaşam arasında. Elbette.

0: Thank you.
1: Teşekkürler Leonor. Kampanyanın bazı hedefleri ve faaliyetlerinden zaten bahsettin. Peki kampanya bahsi geçen sektörleri dönüştürmek ve geçiş sürecinde işçileri korumak için ne tür talepler ortaya koydu ve belirlediğiniz hedeflere ulaşabildiniz mi?
2: Temel talep bu kamu işlerinin yaratılması ve işçilere eğitim, yeniden eğitim ve nitelik kazandırma imkanlarının sağlanmasıydı. Ayrıca geçiş sürecinde işçilerin insan onuruna yakışır işlere yerleştirilmesine öncelik tanınmasını talep ettik. Yani karbon yoğun sektörlerden yenilenebilir enerji gibi diğer sektörlere geçişe odaklandık. Temel talebimiz buydu.
3: Pardon, burada önemli bir nokta var. Kamu işi derken şunu mu kastediyorsun? Aynı zamanda işçilerin hiçbir hakkını kaybetmemesi anlamına da geliyor değil mi?
2: Evet.
3: Çünkü petrol sektöründeki ücretler diyelim ki güneş enerjisi sektöründen daha yüksek. Dolayısıyla işçilerin hakları korunmazsa sektör daha yeşil hale geliyor desek bile işçiler ücretlerini kaybedebilirler. Yani bu dönüşümde, bu geçiş sürecinde işçilerin hiçbir hakkını kaybetmesini istemiyorsunuz. Değil mi? Yani doğru mu bu?
2: Evet, örneğin Sines şehrinde bu konuda biraz daha ayrıntılı talepler geliştirdik. Çünkü özellikle oraya odaklı bir çalışma gerçekleştiriyorduk o zaman. Diğer durumlarda da şunu savunduk. Enerji dönüşümünün nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bu taleplerin hem ulusal düzeyde hem de yerel topluluklar düzeyinde tartışılması gerekir. Adil geçişin farklı koşullarda ve farklı işçiler içinde tam olarak nasıl olması gerektiğini belirlemekle birlikte işçi örgütlerinin, topluluğun kendisinin ve genel olarak halkın sürece dahil olması da gerekiyor.
4: And it demanded the involvement of the workers' organizations, of the community itself, and of the general public to bring about like what exactly a just transition would look like in the different contexts for the different workers. So,
2: örneğin gelir meselesine gelecek olursak, işlerini kaybetmeleri nedeniyle erken emekliliğe ayrılmaya zorlanan işçilerin de gelirlerini kaybetmemeleri gerektiğini savunduk. Genel olarak da yaşam standartlarının ve yaşam kalitesinin düşmemesi, insanların nitelikli işlerde çalışmaya devam edebilmesi gerektiğini söyledik.
4: In general, we didn't have, we did say like without losing the standards of living, like quality of life and quality, like staying in a quality job.
2: Fakat bilmiyorum, dürüst olmak gerekirse bunun her durumda insanların aynı gelir düzeyini koruması anlamına gelip gelmediğinden emin değilim. Çünkü bence bu kampanyanın ele alamadığı çok daha geniş bir tartışmayı gerektiriyor. Daha geniş bir topluluk katılımına ve işçi örgütlerinin daha güçlü biçimde sürece dahil olmasına ihtiyaç var. Zaten bu konu sık sık gündeme geliyordu. Çünkü örneğin bir petrol rafinerisinde çalışan üst düzey bir rafineri işçisi oldukça yüksek bir ücret alabiliyor. Tabii bu söylediğim bütün rafineri işçileri için geçerli değil ama böyle bir işçinin maaşı Portekiz'deki genel yaşam standartının oldukça üzerinde olabiliyor. Kampanya ise hatırladığım kadarıyla özellikle Sines konusunda bundan emin olmak için rapora daha ayrıntılı bakmam gerekir tabii ama özetle kimsenin yaşam kalitesini ve yaşam standartlarını kaybetmemesi gerektiğini savunuyoruz.
4: That there wouldn't be loss of quality of living and standard of living.
2: Ama again, like, tekrar belirtmem gerekiyor. Bir acil durum içerisindeyiz. Dolayısıyla her bir kişinin tam olarak ne kadar gelir elde edeceği meselesinin daha geniş bir düzeyde tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir iş yapmamız gerekiyor? Toplum

0: açısından
1: Bazı
0: değerli ve ihtiyaç duyulan işler neler? Herkes için iyi koşullara sahip işler yaratmayı nasıl güvence alabiliriz? Bence tartışılması gereken meseleler bunlar. Sanırım artık sona yaklaşıyoruz. Hala vaktimiz var mı
2: Evet,
0: bilmiyorum.
2: ne yazık ki artık süremizin sonuna geliyoruz.
0: Burada söylemek istediğim önemli bir nokta daha vardı ama belki başka bir zaman konuşuruz.
2: Birkaç cümleyle özetlemek istersen buyur. Tabii.
0: Hızlıca aktarmaya çalışayım. Bence burada dikkat çekici olan bir başka nokta da şu. Mesele yalnızca işçileri ilgilendirmiyor. Sendikaların kendi çalışanları da bundan etkileniyor. Sendikalar ve sendikacılar açısından teorik olmayan gerçek bir kaygı söz konusu. Çünkü aslında sendikanın kendisi içinde bir geçiş planı yok. Örneğin, iyi örgütlenmiş büyük bir rafinerede çalışan bir işçiyi düşünelim. Sendikası da o rafineri kapandığında aynı kişinin aynı işi yapmaya devam etmesinin çok zor olacağını biliyor. Hatta bütün işçiler yenilenebilir enerji sektöründe iş bulsa bile muhtemelen farklı yerlere dağılacaklar. Bu da sendikanın onları en baştan yeniden örgütlemesi anlamına geliyor.
1: Which will have mean that they will have to unionize from scratch, then the union itself is different.
0: Üstelik sendikanın kendisi de değişiyor. Petrol rafinerisinden elektrik sektörüne geçildiğinde aynı sendikada kalınmıyor. Dolayısıyla bir sendika çalışanı için de herhangi bir yeniden eğitim programı bulunmuyor. Bu durum elbette bazı kısıtlamalar yaratıyor ve gerçekten çözüm üretemediğimiz kaygıları da beraberinde getiriyor. Bunun da sendikaların kampanyaya katılımını ve genel olarak adil geçiş konusundaki tartışmayı etkileyen bir tarafı var doğal olarak. Ama yine de bu önemli bir tartışma. Sadece bütün durumlara uygulanabilecek genel bir model aramak yerine çözümün her bir vakayı kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerekiyor.
2: Okay. Evet, maalesef süremizin de sonuna geldik. Bunun için üzgünüm.
3: Leonor, tekrar teşekkürler. Bugün bize katılmış olmandan dolayı çok memnunuz.
0: Beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler.
0: Güzel bir gün geçirin.
3: İletişimde kalalım. Bugün Portekizli iklim aktivisti ve kampanyacı Leonor Canadas'ı konuk ettik. Önümüzdeki hafta ise bu kez İngiltere'den fakat yine bu alanlarda çalışmalar yürütmekte olan bir konuğumuz olacak Alana Dave. Haftaya salı yine saat 16'da burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
4: Onarım Çağı. Adil geçiş için İklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ümit Şahin'e teşekkür ederiz.
10: Diğer Kam.
11: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
10: Hazırlayan ve sunanlar
11: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Diğer kamdasınız. Apaçık Radyo'da. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Geçen hafta iklim krizi ve komplo teorileri üzerine konuşmuştuk. Yani iklim inkarcılığı diyelim buna kısaca. Üzerine konuşmuştuk. Şimdi orada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'ye gelmiştik. Belki Türkiye'yi biraz konuşuruz. Sonra da bu meselenin diğer yüzleri hakkında biraz daha konuşuruz. Damla hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'ye baktığımızda iki ayrı veri türünü birlikte okumaya ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi kamuoyu araştırmaları. İklim Haber'le Konda'nın Kasım 2024'te yürüttüğü araştırmaya göre toplumun %72'si iklim değişikliği konusunda endişe duyuyor. Katılımcıların %71'i iklim değişimi insan faaliyetlerinin sonucu diyor. %26'sı doğal süreçleri işaret ederken yalnızca %3 iklim değişikliğinin var olmadığını söylüyor. Üstelik doğal süreç cevabı tek başına komplo inancını da ölçmüyor. Bu veriler sosyal medyadaki yüksek sesin toplumun bütünü adına konuşmadığını hatırlatıyor. Ki birçok araştırma da bize Türkiye'de durum tam olarak sosyal medyanın göstergeleriyle kitlelerin fikirlerini eşitlemek mümkün değil diyor. İkincisi belirli bir çevrim içi hareketin söylem analizi meselesi. Ayşe Seda Aslan ve Mutluhan Çamur'un 2026'da yayınlanan Dijital Çağda İklim Bilgi Düzensizliği, Türkiye'de yürürlüğe giren iklim kanununa ilişkin X paylaşımlarının tematik analizi başlıklı bir çalışması var. Bu söylem analizinin iyi bir örneği. Bu analizde iklim kanununun gündem olduğu 15 Nisan ve 3 Temmuz 2025 günlerinde iklim kanununa hayır, iklim tasmasına hayır ve iklim aldatmacısı etiketlerinden seçilen 1132X yani eski adıyla Twitter paylaşımı incelenmiş. Çalışma genel nüfusu temsil etmeye değil de özellikle karşıt etiketlerdeki söylemi haritalamaya odaklanmış. Bu açıdan önemli çünkü söylemde öne çıkan temaları görebiliyoruz. Onlar da şöyle: ulusal egemenlik ve dış güçler, kanun, Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği veya belirsiz küresel güçler üzerinden bağımsızlığa saldırı gibi çerçevelenmiş. Tasma, pranga, kölelik metaforları. Bu politika tartışmasını maddi etkiden çok varoluşsal kontrol ve özgürlük kaybı diline taşıyor. Karbon takibi ve dijital gözetim, karbon vergisi, kredi, puan ve ayak izi kavramları banka hesabı, hareket ve tüketim denetimiyle birleştirilmiş. Kısacası bizi sürekli takip edecekler duygusu körükleniyor. Pandemi anlatısının taşınması, plandemi, kapanma ve aşı karşıtlığı çerçeveleri iklim politikasına uyarlanmış ve bunlar birbirlerine geçmiş. Dini ve ahlaki mücadele, bazı içerikler iklim politikasını hak, batıl, yaratılışa müdahale veya şeytani proje diliyle kurmuşlar. Ve gerçek ekonomik kaygıların komploya eklemlenmesi. Yani çiftçi, sanayici, dar gelirlinin maliyet yükü gibi meşru sorular, kanunun bütününü gizli sömürü planı sayan anlatıya bağlanmış. Biraz önce yani bir önceki programda söylediğimiz bazı endişelerin, meşru endişelerin komplo teorilerinin içine eklemlenmesi gibi bir durum söz konusu. Yani araştırmalara göre Türkiye'de toplumun büyük çoğunluğu iklim değişikliğinden endişeli. Çoğunluk insan etkisini kabul ediyor ve tamamen inkar eden çok küçük bir kesim var. Ama sosyal medyada farklı bir görüntü ve yoğunluk var. İklim kanunu tartışmalarındaki egemenlik kaybı, dış güçler, karbon ayak izi yalanıyla toplum kontrolü gibi genel nüfus içinde de pek konu olmayan çerçevelerin öne çıkması bize bunu gösteriyor. Oradaki söylem mevcut ekonomik ve sosyal kaygıların daha büyük bir gizli plan anlatısına eklemlenmesine sebep oluyor ve böyle ele alınıyor. Peki bunlarla nasıl konuşmalıyız Rauf?
0: Valla tek bir yöntemi yok tabii bunun. Ama bütün bu aktörlerin ortak özelliklerine bakarak ya da onların ayırıcı özelliklerine bakarak farklı farklı şeyler, yöntemler kullanmak gerekiyor. Şimdi bir durumdan özel bir çıkarı olanlar var. Yani hakikaten mesela bu süre şeyden söylemden bir çıkarı var. Ya bu söylemi üreten birileriyle bir çıkar ilişkisi içinde ya kendisi doğrudan İşte bunu bir para kazanma aracına çeviriyor. Bir kitap yayınlıyor, işte düzenli program yapıyor. Bunun izlenmesini önemsiyor. İşte daha fazla tıklanmayı önemsiyor filan. Ya da işte çeşitli aktörlerden parasal destek alıyor olabilir. Bunlarla konuşuyorsanız durum elbette farklı. Yani burada onun yaptıklarını kanıta dair bir şekilde kanıtlara göre çürütürsünüz ama aynı zamanda da kendinizden emin, onun kim olduğunu bilerek konuşursunuz. Ama kitle iletişimi yapıyorsanız, komplo anlatılarının yayılmasının ya da yaygınlaşmış bir inkarcılığın çoğunlukla bilgi eksikliğinden değil, güven eksikliğinden kaynaklandığını bilmek lazım. Yani bir önceki programda bunu anlatmıştık. Bilginin nasıl çerçevelendiği, bilginin kendisinden daha önemli oluyor. Açık bir bilgiye bile, işte açık bir kanıta bile dönüp İnkarcılar şöyle diyebiliyorlar: ya evet, bu kanıt bunu anlatmıyor ama zaten komplo çok iyi gizlendiği için dula böyle falan diyebiliyorlar. Yani aslında öncelikle herkesi aynı kefeye koymamak lazım. Yani aktöre göre yanıtlamak lazım meseleyi. Stratejik bir inkarcıya bir yanıt verirken, başka kaygılı yurttaşa verirken başka davranabilirsin. Yani birincisinde demin de anlatmıştım, finansman çıkar ilişkisi falan var. Şeffaflığı ve hesap verebilirliği öne çıkartabilirsin burada. Ama ikincisinde bu kişi hangi hikayeyi hangi kaygıyla yayıyor? Bunu anlarsan o kaygıyı gidermek aslında hikayenin yayılmasını da engellemek için önemli bir araca dönüşebilir. Yani bir iletişim bunun üzerinden kurgulanabilir. 2022'de bir meta analiz yapılmış. İklim bilimini kabul etme, bilim insanlarına güvenme, iklim konusunda kaygı duyma, buna ilişkin bir takım davranış değiştirme niyetleri oluşturma, bu politikaları destekleme gibi şeylerin iklimle ilgili komplo inançları arasında böyle bir ters ilişki olduğu, yani bunlarla komplo inançları arasında belirgin bir ters ilişki olduğu gösterilmiş bu şey içinde. Yani eğer komplo inançları varsa politikayı desteklemek ya da kaygı duymak gibi ya da davranış değiştirmek gibi şeyler olmuyor. O yüzden eylemi de engelleyen bir şey. Bu sadece kendi ile sınırlı kalmıyor, yani verdikleri zararlar iklim eylemine yönelik bir zarara da dönüşüyor. O yüzden bir ikinci şeyi söyleyeyim. Hedef kitlenin meşru kaygıları var, yani demin de anlattığım gibi bunu komplo paketinden ayırmak lazım. Yani enerji faturası, tarımsal maliyet, veri mahremiyeti, işte yerel katılım, adil geçiş hakkı gibi konularda şüphecilik gösterebilir insanlar. Bunlara hemen böyle inkarcı diye etiket koyduğunda onları da savunmaya geçirmiş oluyorsun, bu kitleleri de. Yani bir de zaten böyle sorunlar karşısında sen onlara direkt inkarcı etiketini vurursan, iletişimci direkt bunu böyle tartışmaya başlarsa, hemen elitler tarafından susturuluyoruz teması ortaya çıkar. O tema da güçlü bir tema zaten bu inkarcılık içinde. Yani kaş yaparken göz çıkartabiliriz böyle yaparsak. Şimdi maliyetlerin kim tarafından ödenecek, nasıl ödenecek falan, bunları söylemeden, yani adil geçiş denilen şeyi görünür hale getirmeden de insanların meseleyi anlaması ya da kendilerini iyi hissetmesi mümkün değil. Bu yüzden hani karar süreçlerine kimin katılacağı gibi meseleler üzerinde de konuşmak lazım. Bunların nasıl olacağını anlatan iletişim araçları kullanmak lazım. Bu daha çok insanın zihninin çözüme doğru açılmasını sağlar. Belki direkt bir ikna aracı olarak kullanılamaz ama ya da hızlı bir ikna aracı olarak kullanılamaz ama zihinleri açar, tartışmaları açar, hakiki ve samimi bir zemin olduğunu gösterir insanlara. Ya bir de çok yaptığımız bir hata var. Biz hatalı iddiaya odaklanıyoruz genellikle. Yani yanlış iddiayı yalanlamaya öncelik veriyoruz. Halbuki öyle değil. Doğru bilgiyi anlatmak daha önemli. Yani doğru bilgi anlatırsak, o zaman hem manipülasyon tekniklerini göstermek hem de kanıtlardan kopmanın nerede başladığını fark ettirmek daha kolay hale geliyor. Çünkü diğer türlü bir debate'e dönüşüyor. Yani iddian hatalı, hayır değil, aslında şu yüzden hatasız ama bak şu yüzden de hatalı gibi bir debate'e dönüşüyor. Onun yerine bilgiyi anlatmak, yani şöyle bir şey var, bu önemlidir demek, işi daha kolaylaştıracaktır. Mesela bir tek soğuk günü uzun dönemli bir eğilimi yerine geçiriyorlar. 80 yıl önce olmuş, bir kez olmuş bir aşırı hava olayını, İstanbul'da bir hortum meselesi vardı mesela. Çok ilginç bir vakadır. İstanbul'da birkaç kez hortum olduğu bir yıl içinde hemen 80 yıl önce bir kez olmuş bir hortumu alıp ya bunlar oldu, her zaman var, İstanbul'da oluyor böyle şeyler diye haber yaptılar. Bazen alan dışı uzmanların böyle sözleri bütün literatüre denk tutuluyor. İşte daha önce anlattık bir önceki programda bunları. Olağan bilimsel belirsizlikleri veya bilimsel olarak yeterli olmadığımız alanlardaki itiraflarımızı bilim çöktü diye sunabiliyorlar. Şimdi bunları eğer ana bilgiyi anlatırsak, bu yöntemlerin nerede başladığı, nerede kullanıldığı, neyi örtmek için kullanıldığı daha görünür hale gelir. Yani sen hatalısın, şöyle söylememiz lazım demek yerine ana bilgiyi anlatmak, hataya odaklanmamak ve bu ana bilginin içinde de nerede kırılma noktaları olduğunu fark ettirecek şekilde insanları bilgilendirmek ya da işte onlara iletişim yapmak önemli burada. Böylece sadece tek bir iddia değil, benzer iddiaların nasıl tek kaynaktan beslendiğini ya da tek yöntemle, yapısal yöntemle ortaya çıktığını görmeye başlayabilirler. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Çoğu zaman insanlara küresel kurumlar ya da büyük kurumlar çok soyut geliyor. Yani işte Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre dediğinizde, yani bu bir şey, yani kim olduğu çok belli değil, soyut küresel bir kurum olarak gözüküyor ya da bir komplo kurumu ya da zaten önden güvenilmez olduğuna dair bir ön yargı oluşturmuş ve kurum olarak görünüyor. O yüzden bunun yetmeyeceğini baştan kabul etmek lazım çoğu zaman. Yani yerel bir meteoroloğu bulmak, bir hekim, yerel hekimle, işte oranın çiftçi örgütüyle, belediyedeki uzmanlarla, bölgede dönüşüm için çalışmış bir enerji kooperatifi ile veya onun içinde yer alan üyelerle ya da deneyim sahibi hani meraklı ve bölgede sözü geçen bir kişiyle konuşmak, onların bu bilgiyi aktarmasını sağlamak daha güvenilir bir ilişki kurabilir iletişimde, kitle iletişiminde. Yani burada yerelliği desteklemek, işte mevcut insan kaynağını, mevcut bilgi kaynağını kullanmak önemli gözüküyor. Bir de belirsizlik var, hani böyle bilimde hangi nokta güçlü kanıta, hangisi de olasılığa dayanıyor filan gibi şeyleri de gizlememek lazım. Yani bunu gizlemediğin zaman hangi seçim hakiki, hangi seçim değer yargısı üretiyor, bunu anlayabilir karşıdakiler ve bu güveni artırır. Bir de her
1: Sorunun
0: sorduğun
1: önemli kurallarından biri, saklayamadığını göster.
0: evet, aynen öyle. Yani her soruya böyle çok iyi biliyormuş ve mutlak bilgi veriyormuş gibi cevap vermek yerine küçük hataların ortaya çıktığını bilmek, onlar ortaya çıktığında bütün hikayenin yıkılmayacağını fark ettirmek önemli. Yani bu belirsizlik saklanacak bir şey değil. Her an değiştiğini, her an yenilendiğini ve geliştiğini ya da farklı farklı açılımlara yöneldiğini anlatmak lazım. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Bizim böyle bir şeyi bir kere söyleyince çürüttük, yani bir kere diyelim ki oldu zannediyoruz. Öyle değil. Süreklilik içermeyen bilgi aktarımı ve iletişim müdahaleleri sınırlı bir değişim yaratıyor. Çoğu zaman bu değişim kalıcı da olmuyor yani. Bir bilgi kartı, bir grafik ya da tek bir doğrulama metni yazdın, bu yetmiyor yani. Güven oluşturmak, adalet duyusunu güçlendirmek için tekrarlamak lazım. Bundan daha önemlisi uzun, samimi ve katılımcı bir iletişim ilişkisi kurmak lazım. Yani tek seferlik çürütmenin yerine uzun, samimi, katılımcı bir iletişim ilişkisi geçirilmesi lazım. Bir de tabii ölçüt var burada. Yani nasıl, başardık mı, başarmadık mı? Bence erişime değil, yani biz şu kadar insana eriştik, şu kadar kişi beğendi falan yerine nasıl bir güven üretmiş olduğumuzu ölçmemiz lazım. Yani kalitatif bir şeye bakmamız lazım. Kaynak güvenilirliği oldu mu? Politik anlayışı ve eylem niyeti birbirine denk mi? Hani bilgilerin doğruluğuna güven ne kadar arttı falan gibi şeylere bakmak lazım. Yani epeyce geniş bir şeyden söz ediyoruz aslında. Bir ikna sürecinden söz ediyoruz ama koca bir iklim meselesi üzerine, sen buna Leviathan demiştin zamanında. Koca bir iklim meselesi üzerine konuşuyoruz. Yani mesele daha geniş iklimden aslında.
1: Aslında evet, belki de bunu şöyle kodlamak daha doğru olabilir. İklim iletişimi sadece iklim iletişimi değildir. Nasıl ki bu iklim krizi dediğimiz şey çok katmanlı ve yaşamımızın her köşesine değen bir meseleyse ve küresel olarak toplu hareket etmemiz gereken bir meseleyse, Bunun iletişimi de aslında yaşamımızın her alanına değen bir takım donelerle birleşmek durumunda. Şimdi senin biraz önce söylediğin birkaç başlıktan yola çıkarak bazı şeyleri eklemek istiyorum. Yani biz iklim iletişimi yapmaya çalışıyoruz ama bilim iletişimi yapmamışız. Ya da temel bilim eğitimimiz zayıf, temel bilim eğitimi zayıf bir toplulukta iklim iletişimi yapmaya çalışıyoruz gibi gibi birçok alt başlık var. Yani eşitsizliklerin olduğu eğitime ya da bilgiye ya da dijitalleşmeye, dijital bilgiye erişmede eşitsizliklerin olduğu, gündelik yaşamlarda yaşanan sıkışmaların bu büyük mesele içerisinde kaybolduğu duygusunun arttığı, bir yandan sağ politika ve söylemlerin gitgide yükselmesiyle beraber içe kapanmacılık ya da hani bir önceki programda söylemiştik. Bu zaten olacak, hiçbir çözüm de yapamayız biz küçük insanlar olarak duygusunun artarak bir vur patlasın çal oynasın apatisine dönüşmesi. Naomi Klein'in apati kavramına referans vererek söylüyorum. Ya da bütün bunları bir kenara bırakalım. Örgütsüzlüğün gitgide yayıldığı bir dönemde bir araya gelerek bir şeyleri değiştirebileceğimiz duygusunun gitgide zayıflaması. Kurumlara olan güvenin çöktüğü bir dönemde aslında üst kurumlarla birlikte ortak politika üretme ihtiyacının çoğalması gibi pek çok farklı denklem bir araya geliyor. Yani bir iklim iletişimcisi olarak da Rauf sana soracağım bunu. Bir iklim iletişimcisi sadece kendi alanına yönelik bir strateji çizerek başarı elde etmesi mümkün değil. Bu toplam bir harekat olmalı. Buradan çıkış var mı?
0: Ya var bence yani buradan çıkış inatçı bir şeffaflıkla mümkün. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela uluslararası kurumlara güven zayıf. İşte çünkü genel olarak kurumsallaşmaya karşı bir sorunumuz var. Ama bir taraftan da bu güvenin zayıf olmasının haklı tarafları da var. Yani pek çok uluslararası kurumun aslında ellerindeki bütçeleri doğru, isabetli bir şekilde kullanmadığını şey içinde görüyoruz. Hani tarihsel süreç içinde görüyoruz. Çoğu zaman bu kurumların etkisiz kaldığını da görüyoruz. Şimdi bu bir hakikat. Ama bir taraftan biz insanlara dönüp bu kurumlarda çalışmanın, bu kurumların ürettikleri verilerin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun ikisini hiç gizlemeden yapmalıyız. Çünkü eğer bunu gizlersek bu kurumlardaki verimsizliği ama bu verimsizliğe rağmen üretilen verinin önemli olduğunu anlatmayı ertelersek o zaman şu oluyor. Bu kurumlara güvenilmeyen, bu kurumların komplonun ana öznesi olduğunu düşünen bir kitleyle karşılaşıyoruz. Bu kitlenin yerelliği önemli ama bu yerellik komplo teorilerinden beslenen bir yerellik haline geliyor o zaman karşımıza. Yani o zaman her şeye itiraz eden, kurumsallaşmanın getireceği kısa vadeli olumlu adımları reddeden, onun yerine uzun vadeli maksimalist bir takım şeyler geçiren, hedefler geçiren ya da tersi uzun vadeli minimal çözümleri reddedip kısa vadeli maksimalist taleplerde bulunan bir kitleyle karşılaşıyoruz. Başka örnekler de verebilirim ama sadece buradan bakarak bile şeffaflığın hakikati gizlemeden neyin olduğunu anlatarak ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu kurumlardan birinde çalışıyor olsaydım ben mesela öncelikle sınırlıklarımı anlatırdım kitlelere. Biz şunları şunları yapamayız derdim. Ama şunları şunları çok iyi yaparız derdim. Dolayısıyla çok iyi yapabileceklerimizi yaparken bize güvenin, yapamadıklarımız için de bize destek verin, yapalım derdim. Bunu yapmak yerine başka şeyler uygulandığında bu aslında karşıtını güçlendiriyor. Mevcut şey ortamını, güvensizlik ortamını pekiştiriyor. Ve bu ortamdan samimi bir şekilde bu güvensizlik ortamını korkutucu olarak gören insanlarla bu güvensizlik ortamından yararlanıp kendilerine çıkar sağlamak isteyen insanlar arasındaki şey belirsizleşiyor, sınır belirsizleşiyor. Hani tabiri caizse at izi it izine karışıyor. O yüzden samimiyet derdim ben, samimiyet ve şeffaflık.
1: Belki biraz da şeyi konuşmaya ihtiyacımız var. İndirgemeciliğe yönelik zihinsel meylimiz diyeyim. Çünkü insan zihni ve insan ruhu kolay çözümler, kolay sorunlar, kolay yani bir şeye indirgeyerek çözümü görmek, bir şeye indirgeyerek meseleyi görmek ve gri alanlara yer bırakmamak, iletişimde de özellikle de popülist iletişimin en iyi yaptığı şey. Oysa ki gri alanlar var. İyi yapabildiğimiz, kötü yapabildiğimiz şeyler var. İklim iletişiminde son 20 yıldır belki çok sık karşılaştığımız bir probleme değindin az önce. Çok fazla şey vaat edilip çok az şey verilmesi ya da gerçekten büyük bir felaket duygusunun uyandırılması. Bu iki ucun baskın olması bugün bizi buraya sıkıştıran etmenlerden biri mi diye düşünmekte fayda var. Ama yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Biraz toparlayalım gibi. Gördüğümüz gibi iklim komplo teorileri tek bir yanlış iddia kümesinden beslenmiyor ve tek bir grup tarafından da beslenmiyor. Yani bilimsel belirsizlik, ekonomik çıkar, siyasal kimlik, kurumsal güvensizlik ve biraz önce bahsettiğimiz ilk programda da dikkat çektiğimiz dijital dikkat ekonomisi gibi ve birbirleriyle ilişkisi zayıf konular ama aynı inkar anlatısı içinde bunlar birbirlerine bağlanıyorlar ve bir kar topu etkisi yaratıyorlar. Eskiden iklim değişikliği yok deniyordu. Şimdi çözümler sahte, pahalı, özgürlük karşıtı. Yani eski anlatı iklim yok diyordu. Yeni anlatı çözüm tuzak diyor. Ama ikisi de bize aynı şeyi veriyor. İklim eylemi için harekete geçmekte, kitlesel harekete geçmekte zorlanıyoruz ve gecikiyoruz. Yani İklim komplo teorileri sadece yanlış bilgi meselesi değil. İçinde ekonomi var, kimlik var, siyaset var, güven var, adalet var, bilim var, kaygı var, korku var. Ya ne ararsan var. İnsana dair her şey bunun içinde diyelim. Nietzsche'ye de atıf yapmış olalım bu programda ama kişi kime güveniyor? İklim politikasını kimlik ve egemenlik açısından nasıl okuyor? Başka komplo anlatılarıyla nasıl bağ kuruyor? Çünkü komplo anlatılarının da birbirleriyle bağı var. Yani aşı karşıtlığının komplo anlatısıyla harp birbirine çok uzak değiller. Bunlar birbirlerine temas ediyorlar. Bu
0: Zaten çoğu zaman da aynı aktörlerin yaptığı iddia ediliyor bunları yani. Harp'ı
1: o
0: yapan
1: da bir şey. Hep bir yerde bir kapşonlu kötü insanlar tahayyül etmeye meyilimizden vazgeçebiliriz belki, doğru söylüyorsun. İçeriği üreten mi bu arada bunları yayan, bundan kazanç sağlayan mı, kararlılıkla inanan mı yoksa gerçekten kaygısına yönelik bir cevap bulduğu için paylaşan mı? Bu soruların yanıtlarına bakmadan da bu teorilere inananları pek anlamak mümkün değil. İklim iletişiminde asıl mesele, biraz önce söylediğin altını çizerek vurgulayalım, yalnızca doğru bilgiyi ulaştırmak değil. Yani o bilginin güvenilir, adil ve ortak bir gelecek duygusu içinde yer bulmasını sağlayacak etkiyi oluşturmaya ihtiyacımız var. Komplo anlatıları çoğu zaman bilginin değil, güvenin boşluğunda büyüyor. Korkudan besleniyorlar. O boşluğu küçültmenin yolunu bulmaya ihtiyacımız var. Ve bu da insanları küçümsemekten, kanıtı, adaleti ve katılımı onların konuşmalarının içine de yerleştirmekten geçiyor. Yani onları küçümsemek değil, niye buna inanıyorsun demek değil. Tam tersine oradaki söylemi dönüştürmeye ihtiyacımız var. Aslında bu iletişim bir siyasal iletişim diyebilir miyiz? Son sözü sana bırakayım Rauf.
0: Yani neredeyse öyle. Gerçi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık her şey siyasal iletişimin konusu olmaya başladı. Çünkü siyaset her şeyin üstünü örtmeye başladı. Türkiye'de bunu çok ağır bir şekilde yaşıyoruz. Dünyada da epeyce bir ağırlıkta yaşıyoruz. Yani ekonomiyle siyaset arasında ilişki yoktur dediğiniz yerde Trump gelip işte savaş çıktığında altın yükselir ama Trump geliyor öyle bir spekülasyon yapıyor ki savaş çıktığında altın yükselmiyor, düşüyor filan. Şimdi ya, bu aynı şekilde günlük hayat da geçerli. Hani siyaset günlük hayatın, eğitimin, işte eğlencenin her şeyin üstünü kaplamış durumda. O yüzden yaptığımız şey sonuçta siyasal iletişime dönüşmek zorunda kalıyor. Önünde sonunda bir siyaset tarzıyla hesaplaşmak zorunda kalıyorsun. Yani biz aslında şöyle sorsak kendimize belki bir nebze ilerlemiş olabiliriz. Biz sadece doğru bilgi mi veriyoruz yoksa o bilginin güvenle senin söylediğin az önce söylediğin gibi güvenle ilişki kurabileceği bir alan da kuruyor muyuz? Yani bu alanı kurmak da işte evet tam bir siyasi hedef oluyor zaten. Yani biliyorsun işte çoğu zaman mesele bilgi değil. Yani o bilgiyi kim nasıl bir güvenle kullanıyor? O bilgi hangi güvenle neye bağlanıyor? Kime bağlanıyor? Hangi kuruma bağlanıyor? Buna bakıyoruz. Buna bakmadan da o bilgiyi çok da muteber kabul etmiyoruz. Yani insanlığın mevcut durumu biraz da böyle bir şey ne yazık ki. Evet, programın sonuna geldik. Ben Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Diğer camdaydınız, Apaçık Radyo'daydınız. Her salı olduğu gibi bu salı da 16.30'da buradaydık. Aynı zamanda bizi Apaçık Radyo'nun podcastlerinden de dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Diğer kam.
2: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Bu akşam Dünyanın Cazı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Teknik masada da Dila Yılmaz oturuyor efendim. Organize olduk, dosyalarımızı hazırladık ve size bir Nina Simone akşamı yaşatacağız. Bu salı akşam üzerinde. Şimdi Nina Simone'un diskografisini şöyle bir kepçeyle kaldıralım. Bir hallaç pamuğu yapalım, oradan bir şeyler gidelim bugün, böyle olsun. Şimdi öncelikle kendisinin 1959 da çıkan bir albümü Little Girl Blue'dan efendim I Loves You Porgy'yi dinleyelim, buyursunlar.

Evet, I Love You Porgy, o biraz bu tabii Gershwin'in yazdığı Porgy and Bess operasında Afro-Amerikan lehçesi kullanılıyor. Ama Nina Simone kayıtlarında daha standart İngilizceyi tercih etmiş. O yüzden I Love You Porgy şeklinde seslendirdi parçayı. Şimdi yine aynı albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Bu parçanın adını da sizlerle şimdi paylaşıyorum. My Baby Just Cares For Me geliyor. Yine Little Girl Blue albümünden buyursunlar.

Evet, şimdi bu parçanın adını taşıyan bir albümüne doğru geçeceğiz. Love Me or Leave Me adlı klasiği seslendirecek bu albümde. Sonradan tabii bir yayınlama olmuş, yeni bir derleme. O yüzden adı böyle. Şimdi Love Me or Leave Me'yi dinleyelim, buyursunlar.

Şimdi Nina Simone'un çok ikonik bir albümüne geçeceğiz. Pembe bir kapak desem. Hatırladınız değil mi? Wild as the Wind. Evet. Wild as the Wind albümünden 66 yılından Wild as the Wind'i dinletmek isterdim ama biraz uzun. Onu siz kendiniz dinlersiniz. Ben bu akşam Black is the Color of My True Love, bir de Four Women'i çalmak istiyorum size peş peşe. Hadi dinleyelim, buyursunlar.

0: Evet, Nina yine konuya sert yerden girdi. Ne kadar protest bir şarkıcı da olduğunu bilirsiniz. Strange Fruit zaten. Nina'nın adıyla artık özdeşleşmiştir mesela. Şimdi Nina Simone at Newport albümüne gidiyoruz 1960'a. Oradan size şöyle bir şey çalacağım efendim. Trouble in Mind. Buyursunlar.
1: We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Nina Simone.

Evet, şimdi şöyle bir yorum gelecek bize Nina Simone'dan. Biz onunla bir New York'ta bir caz kulübüne gideceğiz. Adı Village Gate diye. The House of the Rising Sun adlı parça biliyorsunuz meşhur. Onu seslendirecek. Şimdi onu bir dinleyelim.

0: Şimdi aslında bu House of the Rising Sun bir halk türküsüymüş. Biz Animals yorumunu biliyoruz. Animals parçayı adeta baştan yaratmış diyebiliriz. Çünkü işte New Orleans'a gelip hayatı mahvolan birisini aman siz de aynı hatayı yapmayın dediği bir böyle pişmanlık türküsü bu. İngiltere ile de bağları olabileceği düşünülüyor ve Rising Sun'ın büyük ihtimal bir genel evi olduğu söylentileri var ama kesin bir tarihi kanıtı da yok bunun. Bob Dylan da hatta yorumlamış. Ben o yorumu bilmiyordum. Daha çok işte Animals yorumunu biliriz tabii ve şimdi de Nina Simone'dan dinledik. Şimdi Nina Simone akşamımızda diğer parçamıza geçelim. Efendim diğer parçamızın adı Mississippi Goddam. Buyursunlar.
1: The name of this tune is Mississippi Goddam. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset.

Evet. Şimdi I Put a Spell on You albümüne geçiyoruz. Nina Simone'un 1965 yılında çıkardığı. Oradan iki tane track dinleyelim akşamımızda. Bir tanesi albüme de adını veren I Put a Spell on You. Bir de Feeling Good gelsin. Buyursunlar.

Arada bazı parçalar var. Ne kadar iz bırakmış değil mi ruhumuzda? Mesela I Put a Spell on You'da o Jerome Richards'ın inanılmaz bir solosu ve ona cevabı Nina'nın. Yani şöyle dinlerken Allah be dedirten o anlar her dinlediğimizde gerçekten. Ölümsüz şarkıcılar, ölümsüz müzisyenler ve ölümsüz kayıtlar gerçekten. Şimdi Feeling Good da öyle keza. Feeling Good da bir müzikal parçasıdır ama müzikalinden çok yorumcuları ihya etmiştir bu parçayı. En son işte Michael Bublé de tabii çok yukarılara taşıdı, daha popüler hale getirdi diyelim hatta. Şimdi Nina Simone'la yine bütünleşmiş, yine çok protest ve makabr diyebileceğimiz zencilere yapılan soykırımı anlatan aslında Strange Fruit'u bir dinleyelim ondan. Buyursunlar.

The gallant South, them big bulging eyes.

Biliyorsunuz radyomuzda Audio Parazit'in çeşitli böyle etkinlikleri oluyor, panelleri oluyor. Panellerden bir tanesine de katılmıştım. Siz de radyodan sesli olarak dinlediniz tahminimce, eğer denk geldiyseniz. Bir tanesinde Alper Maral'la Tolga Tüz'ün siyasi içerikli, yani propaganda müziği üzerine konuşmuşlardı ve orada şöyle bir konuya temas edilmişti. Hani müzik dinlediğiniz an size dokunur ve sizi dönüştürür. Ama tekrar dinlediğinizde artık o bir nostaljiye dönüşecektir. Bir kalıp, yani eskiden çağrılan bir anıya dönüşecektir. Fakat Nina Simone'da şahsen mesela şöyle bir şey hissediyorum. Hani sesini de duyuyorsunuz, işte nasıl yırtıp geçiyor. Şimdi doğrudan, bazen de doğrudan bizim bir anımız olmuyor aslında. Biz Amerika'da doğmadık, siyahi değiliz. O meseleleri, farklı meseleler yaşıyoruz ama anıya dönüşmüyor. Bir şekilde sanki her dinlediğimizde her notasını ya da ses timbrini hatırlamaktan ziyade tekrardan sıfırdan dokunuyor ve bizi her dinlediğimizde yeniden dönüştürebiliyor. Bu da her sanatçının harcı değildir diye düşünüyorum. Nina Simone'da gerçekten bu var. Asla bir nostalji maddesine dönüşmüyor onun müziği, onun sesi. O sandıktan çıkardığımız dantelalı bir eşya değil, yani o her kutudan çıktığında o kutu aslında Pandora'nın kutusu oluyor ve açılıyor ve bizi bambaşka, siyah ama kendi içinde aydınlığı olan da gerçeklerle tekrar tekrar buluşturabiliyor. O yüzden de biraz aslında bu akşam Nina Simone dinleyelim istedim. Sadece aynı güzeldi, ne güçlü sesi var demek için değil, onun bu yönü içinde. Ayrıca şunu da tavsiye ederim. Mesela For Women parçasında karakterler var. Onları incelemenizi isterim, şarkı sözlerinden ne anlatıyor orada Nina Simone. Bu da günümüzün yeni, nasıl diyeyim size, yeni savunuculukları için ayrıca ilham verecektir, kadın hakları adına da, insan hakları adına aslında. Çünkü şuna çok inanıyorum ki esas meselemiz kadın hakları da değil. Esas meselemiz insan hakları. Hepimiz insanız. O yüzden bir hakkı savunurken başka insanın hakkına saldırmadan da bunu yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Onu da öyle bir aklıma geldi. Böyle bir attırayım istedim. Şimdi son bir parça dinleyelim Nina Simone'dan. Blacklash Blues gelsin. Onun The Greatest Hits adlı derlemesinden, yine yakın zamanda derlemişler bunları. O yüzden hani şu tarihte şu label diyemeyeceğim ama Blacklash Blues'la akşamımızı kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo'yla tutunmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: hayatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
10: İklim Kuşağı konuşuyor.
11: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.
12: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
13: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden Salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki kuş dükenleri kaldırılsın başlığıyla Change.org/bilgi-kuş-dikenleri adresinde Bilgi Öğrenci Dayanışması tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Santral İstanbul kampüsündeki binalara ve saksılara yerleştirilen dikenlerin kaldırılması ve tüm canlılar için güvenli bir yaşam alanı oluşturulması talep ediliyor. Sürece dair açıklamada bulunan kampanya ekibi, "Biz eğer üniversitenin öğrencileri, çalışanları ve diğer bileşenleri olarak bu uygulamayı kabul etmiyoruz ve değişim talep ediyoruz. Bu dikenler kuşlar ve kediler gibi hassas canlıların özgürce hareket etmesini engellemekte. Hem fiziki hem de psikolojik olarak zarar vermekte. Üstelik hayvan hakları açısından olduğu kadar estetik ve etik açısından da kampüsün bütünselliğine zarar vermekte" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdiler. Kampanya ekibi, üniversite yönetimini canlıların yaşam hakkını gözetmeye ve sorumlu bir yönetim anlayışı sergilemeye çağırıyor. Kampanya change.org/bilgi-kuş-dikenleri adresinde. Sahillerimizin satılmasını durdurun başlığıyla change.org/sahilleri-satma adresinde Berna Gama tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Türkiye'nin dünya çapında sahil şeridiyle tanınan bir ülke olmasına rağmen bu alanların hızla özelleştirildiği, özelleştirmenin yerel halkın erişimini kısıtladığı ve doğal güzellikleri tehdit ettiği belirtiliyor. Sahillerin bu şekilde kullanılmasının çevreye ve topluma uzun vadede zarar verebileceği ifade ediliyor. Kampanyada hazineye ait işletme, tesis ve mülklerin satışının ya da devrinin kısa vadede ekonomik katkı sağlasa da uzun vadede kamusal haklar, bağımsızlık ve kültürel miras açısından risk oluşturabileceği vurgulanıyor. Bu alanların ticari çıkarlar uğruna kaybedilmemesi gerektiğini ve herkesin eşit erişim hakkının korunmasının önemi aktarılmış. Lütfen bu dilekçeyi imzalayarak sahillerimizin, hazineye ait işletmelerimizin ve mülklerimizin korunmasına destek olun. Her imza daha güzel bir gelecek için umut olacaktır" ifadeleriyle kampanyaya çağrıda bulunuyor. change.org/sahilleri-satma adresinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve afet ve yangın eğitimini müfredata zorunlu olarak eklenmesini talep et başlığıyla change.org/afet eğitimi adresinde de Anatap Derneği bir kampanya başlattı. Kampanyada her yıl artan orman yangınlarının yalnızca ormanlık alanları değil, köyleri, kasabaları ve şehirleri de tehdit eder hale geldiğine dikkat çekiliyor. Yangınların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için toplumun her kesiminde afet bilinci ve hazırlık seviyesinin arttırılması gerektiği vurgulanıyor. Kampanya metninde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İlkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademelerinde afet, yangın ve ilk yardım eğitimlerinin zorunlu ders olarak müfredata eklenmesi talep ediliyor. Bu eğitimlerin öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmesine değil, yangınları önleme, yangın anında doğru davranış geliştirme ve temel ilk yardım uygulamaları konusunda bilinç kazanmasını sağlayacağı belirtilmiş. Anatap Derneği, afet eğitimlerinin yaygınlaştırılmasının yangınlarla mücadelede ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulmasında önemli bir adım olduğunu ifade etmiş change.org/afet eğitimi adresindeki kampanyasında. Gelelim Giresun'a. Ayılar için verilen av izni iptal edilsin başlığıyla change.org/ayılara dokunma adresinde Eda Yılmaz bir kampanya başlattı. Kampanyada Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından mücadele amaçlı yerli avcılar için özel avlanma izni verildiği ve bu izin kapsamında bölgedeki 3 boz ayının sürek avıyla öldürülmesinin planlandığı belirtiliyor. Kampanyacı, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını ancak yaban hayvanlarının yaşam hakkının da gözetilmesi gerektiğini vurguluyor. Kampanyada kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtiliyor. Peki yaban hayatının güvenliği ne olacak? İfadeleriyle diyor ki, başka bir canlının yaşam hakkını elinden almanın hiçbir haklı açıklaması olamaz. Destek çağrısında bulunmuş change.org/ayılara dokunma adresindeki kampanyasında Eda Yılmaz. Gelelim Altınova'daki tarım arazilerinin sanayi bölgesine dönüştürülmesine bir çevre katliamı olduğu iddiasıyla change.org/altınova adresinde Nurdan Kara tarafından başlatılan kampanyaya. Altınova'daki tarım arazilerinin sanayi bölgesine dönüştürmesinin hem çiftçilerin geçim kaynaklarını hem de bölgenin çevresini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle kamulaştırma kararının gözden geçirilmesini talep ediyor. Ve kampanyacı 3 nesildir Altınova'da bu güzel topraklar üzerinde doğup büyüdük. Atalarımızdan miras aldığımız bu verimli topraklar geleceğimizin teminatı. Gelecek nesiller temiz bir çevre ve sürdürülebilir geçim kaynağı bırakmak en büyük sorumluluğumuz. Ancak Tarım ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı bölgenin sanayi alanına dönüştürmesi amacıyla kamulaştırma kararı gelecek nesillere sağlıklı bir çevrede ve sürdürülebilir geçim kaynakları bırakma sorumluluğunu gerçekleştirme şansımızı tehlikeye atıyor. Bu karar bir çevre katliamıdır sözleriyle duruma dikkat çekerken kamulaştırma kararının da iptal edilmesini talep etmiş. Kampanya, yerel toplulukların hem ekonomik olarak güçlenmesini hem de çevrenin korunmasını sağlayacak alternatif projelerin hayata geçirilmesini önermiş change.org/altınova adresinde. Ben Uygar Özesmi, change.org özel programını derleyen Berra Eski ile birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aydın'a ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 25 Ağustos 2026 tarihli yayınımız bu. Hegemone ile başlamış bulunuyor. Yarın akşam İstanbul'da komünitede sahne alacak blues şairinin son plandan parçalara kulak vereceğiz bu akşam. Saat 6.30'a kadar geçecek sürede kent hakimi yerine bu yarınki çok kıymetli müzikal ve şairane buluşmaya hazırlanalım istedik. Evet, Hegemone 2026 yılında yayınladığım Plub The Color Of Rain'de 15 parçayı kaydetmişti. Jazz ve Spoken Word'ü yan yana getirdiği hayli ilginç kayıtlardı bunlar. Prodüktörü de çok önemli bir isim. Geçen yıl İstanbul'da izlemiştik. Afro müziğin Amerika'daki en büyük temsilcilerinden Michele Nguagello, jazz, soul, blues, hip hop ve çeşitli elektronik manipülasyonları bir araya getiren bu albümde Hegemone'ye prodüktör olarak eşlik eden isimmiş. Bunu söylemek bile pek çoklar için iyi bir, yeterli bir referanstır diye düşünüyorum. Sayıd With Your Chest isimli kayıtta sizlere dinlettiğimiz şimdi Michele Nguagello'nun içerisinde kayıtta bulunduğu Elsewhere isimli kayda geçeceğiz, parçaya geçeceğiz. Georgia and Maldrow burada ekibe eşlik edecek. Ardından birkaç parça daha ard arda 6.30'a kadar sevgili Açık Dergi dinleyicileri buluşacak ama ben aralara girmek istiyorum. Şiir ve söz ağırlıklı olduğu için arada birkaç not paylaşmak iyi olur diye düşündük. Evet, kent hakimim yerine hazır İstanbul kültür sanat çevresi çok hareketli değilken böyle sanat işlerine de müzikal işlere de yer verme imkanını bulduğumuz günler sürüyor Açık Dergi'de. Yaz günleri İstanbul'da tüm hararetiyle devam ederken biraz caz ve şiirle soluk alıyoruz. Hegemone radyonuzda.

there's liberation in the elsewhere. There's revolution.

Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Blues şairi A.J. Money bu akşam kulaklarımızda Elsewhere isimli parçadan sonra Witness isimli kaydı sizlere sunduk. Amerikalı sanatçının 2026 yılında yayınlanan The Color of Rain albümü bu akşam Açık Dergi'de parça parça kulaklarımızda hepsini dinleyemeyeceğiz ama yine de bir 5-6 parçalık yerimiz var gibi gözüküyor. Yarın akşam Kadıköy'de sahne alıyor A.J. Money, komünitede dinleyicilerle birlikte olacak. Jazz, soul, blues, hip-hop ve şiiri bir araya getiren Michele Nicagello prodüktörlüğündeki bu albümden 2 parça daha dinlemeye sanırım. Evet, zamanımız oluyor. Sıkı bir medya eleştirisi A.J. Money'den şimdi kulaklarımızda olacak. Özellikle Gazze'ye ilişkin Amerikan medyasının tutumuna dair Hollyweird, garip Hollywood diye de çevirebileceğimiz bir özel kaydı hep birlikte duyacağız. Peşi sıra A.J. Money'nin kendi aslında durumunu ve pozisyonunu da ifade ettiği Working Class Musicians isimli kayıt burada olacak. Apaçık Radyo'da Açık Dergi'de ilk yarım saatim blues ve şiirle değerlendiriyoruz. Musicians isimli kayıt burada olacak. Apaçık Radyo'da Açık Dergi'de ilk yarım saatim blues ve şiirle değerlendiriyoruz.

0: to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig.
2: Working Class Musicians, AJ Monet'den bu akşam size sunduğumuz 5. parça oldu. Açık Dergi'de yarın akşam Community'de gerçekleşecek konseri öncesi blues şairi AJ Monet'in 2026 yılında Michelin Guajello prodüktörlüğünde yayınladığı The Color of Rain albümüne ilk yarım saatimizde yer verdik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz Açık Dergi'de. Bu kısa aranın ardından Cindy Blackman Santana ile yayınımızı sürdüreceğiz. Saat 7'ye kadar geçecek süre olduğu gibi müziğe ait bu akşam Açık Dergi içerisinde. 7'den sonra ise Açık Dergi'nin köşeleri sizleri bekliyor. Burada antroposen sohbetler ve felsefe açıklarından kuşaklarını yayında bulacaksınız. Kısaca onları da bir duyurmuş olayım. Yaklaştık çünkü son yarım saatimizdeyiz. Utku Perktaş antroposen sohbetlerde Daran Acemoğlu ve James Robinson'ın geliştirdiği Dark Corridor yaklaşımından hareketle biyoçeşitlilik, denge, kamusal kapasite ve toplumsal denetim üzerine konuştuğu bir bölüm kaydetti. 7 sularında kaçırmayınız. 7.30'da ise Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül felsefe kuşağımız felsefe açıklarından da bekliyorlar sizleri. Doçent Doktor Toros Güneş Eskün'le buluşacaklar. Sabah duyurmuştuk, çok ilginç bir konuları var. Felsefi perspektiften ilginç, tabii ki çok değerlendirilmemiş bir konu. Lohusalık bu akşamın konusu. Akademisyen Toros Güneş Eskün'ün Logos'un Logos'u, Lohusalığın Fenomenolojisi başlıklı çalışmasından hareketle bir özel kuşak bugün yayınımızın son bölümünde siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşacak. Evet, teorik konulara girmeden önce ama müzikle nefeslenmeyi sürdüreceğiz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Cindy Blackman Santana ile Açık Dergi devam edecek.
3: Açık Dergi. Apaçık Radyo.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Kedile müzik.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Coherence Play ile Cindy Blackman Santana'dan parçalar dinleyeceğimiz bir yarım saati başlamış bulunuyor. Dün akşam duymaya başladık bu albümü. Amerikalı davulcunun Cindy Blackman Santana'nın 31 Temmuz'da yayınlanan son plağı bu akşam da yeniden kulaklarımızda Peace Please isimli kayıttı geride bıraktığımız. Şimdi iki parça ard arda sizlerle buluşacak. John McLaughlin bu kayıtta Cindy Blackman Santana'ya eşlik ediyor. Guitar Love isimli parçayı önce duyacağız. Peşi sıra yaylı aranjmanlarla bir Blackman Santana bestesi sizleri bekliyor. Radyonuz açık kalsın.

Kirke'ydi dinlediğimiz parça Apaçık Radyo'da. Açık Dergi programında Cindy Blackman Santana'nın 31 Temmuz'da yayınlanan Coherence albümünden kayıtlar dinlemeyi sürdürüyoruz. Saat 7'ye kadar geçecek sürede bir parça daha dinlemeye vaktimiz var. Amerikalı davulcu Santana'nın da kendisine, Carlos Santana'nın da kendisine eşlik ettiği parçalarında dahil olduğu bir dizi parça, toplam 17 parçadan oluşan Coherence albümünü caz dünyasına hediye etti. Fusion manasında da çok kuvvetli. Snoop Dogg'dan Carlos Santana'ya, oradan Dave Eger ve John McLaughlin'e aile farklı kulvarlardan müzisyenler de Cindy Blackman Santana'ya bu albümde eşlik ediyorlar ama ana kadroyu saymayı ihmal ettik, onu yapayım. Aurelien Budinek gitarlarda yer alıyordu diğer kayıtlarda. Basta Felix Pastorius, saksafonda Emilio Modest ve keyboardda Zakai Curtis. Cindy Blackman Santana'ya bu albümde eşlik eden isimler. Şimdi onlara Usta Carlos Santana'nın katıldığı bir parçayla, Sanctuary ile bu albümü bu akşamlık kapıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İkinci saatimizde Antroposen Sohbetler ve Felsefe Açıklarından kuşağı yayında olacak. Radyonuz açık kalsın.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: ...6 Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
2: Reklamlar bitti.
11: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda Dark Corridor teorisi üzerine konuşmak istiyorum. Daron Acemoğlu'nun yaklaşık 6 yıl önceydi zannediyorum yayınladığı, James Robinson'la beraber yayınladığı Dark Corridor teorisi üzerine. Bunu biraz gezegenin biyoçeşitliliğiyle ilişkilendirmeye çalışmıştım o dönemde okuduğumda. Ve zannediyorum yine 2022 yılıydı. Daron Hoca'yla antroposen sohbetlerde buluşmuştuk. Bir söyleşimiz olmuştu ve Dark Corridor teorisi üzerine aslında konuşmuştuk. Bugün o programı da hatırlatmak istiyorum. Şunu söylemek istiyorum aslında, neden bunu yapıyorum. Bazı düşünceler kolay ortaya çıkmıyor. Bu düşünceler bir araştırmacının yıllara, kimi zaman bütün bir akademik ömre yayılan çalışmaları içinden süzülerek geliyor. Başka çalışmalarla sınanıyor, eleştiriliyor, değişiyor ve zamanla kendi alanının dışına taşarak yeni sorular sormamızı mümkün hale getiriyor. Bu nedenle ufuk açıcı düşüncelerin sesini elimizden geldiğince yeniden duyurmak gerektiğini düşünüyorum ben. Bir kez söylemiş olmaları yetmiyor. Bazı fikirlerin tekrar tekrar hatırlanması gerekiyor esasında. Çünkü gerçekten güçlü düşünceler kolay üretilmiyor. Daron Acemoğlu ile James Robinson'ın geliştirdiği Dark Corridor yaklaşımı benim için böyle düşüncelerden biri. Son günlerde Acemoğlu'nun çalışmaları yeniden tartışılır oldu. Bu tartışmanın iktisadi ve ekonometri tarafına girmeyeceğim ben. Benim için daha ilginç olan bütün bunların birkaç yıl önce Acemoğlu'yla yaptığımız, programın başında söylediğim bir söyleşiyi bana yeniden hatırlatmış. 2022 yılıydı, o zaman Açık Radyo ve bu program yine Antroposen Sohbetler'de kendisine Dark Corridor yaklaşımının biyoçeşitliliğe uyarlanıp uyarlanmayacağını sormuştum. O gün sorduğum sorunun bugün de geçerliliğini koruduğunu düşünüyorum ben. Gezegenin biyoçeşitliliği, daha doğrusu şöyle söylemeliyim, gezegenin biyoçeşitliliğini korumak için ne kadar güce ihtiyaç var? Dark Corridor'un çıkış noktası özgürlük meselesi esasında. Bir tarafta kamusal kapasitesi zayıf, toplumsal düzeni ve hakları güvence altına almakta yetersiz kalan bir devlet. Diğer tarafta ise toplumu ezecek kadar güçlenmiş bir devlet. Özgürlük bu iki uçtan birinde değil. Devlet ile toplumun birbirini sürekli sınadığı, denetlediği, dengelediği bir dar alanda ortaya çıkıyor. Benim Acemoğlu'na sorduğum soru şuydu o dönemde: aynı düşünceyi biyoçeşitlilik içinde kurabilir miyiz? Bu sorunun içinde aslında iki kavram var. Önemli iki kavram: çeşitlilik ve denge. Biyoçeşitlik dediğimizde ilk akla gelen çoğu zaman sayılar oluyor. Bir ekosistemde kaç türü var, kaçı endemik, kaçı tehdit altında, bir popülasyon kaç bireye düştü? Bunların hepsi önemsiz değil, çok önemli sorular. Cevapları da çok önemli. Ama çeşitlilik yalnızca sayıyla sınanmıyor, sayı değil. Farklı türlerin, farklı işlevlerin, farklı yaşam stratejilerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin birlikte oluşturduğu bir yapıdan söz ediyoruz esasında. Bu nedenle çeşitliliğin değeri yalnızca çoklukta değil, tırnak içinde söylüyorum, çoklukta değil, aynı zamanda ilişkilerin dağılımında yatıyor. Denge de benzer biçimde kolay bir kavram değil. Gündelik dilde denge dediğimizde çoğu zaman hareketsiz, değişmeyen, bir kez kurulmuş ve korunması gereken bir durumu düşünüyoruz. Oysa ekolojik sistemler böyle işlemiyor. Popülasyonlar artıyor ve azalıyor, türlerin ilişkileri değişiyor, yangınlar çıkıyor, kuraklıklar yaşanıyor, istilalar gerçekleşiyor, sistem bozuluyor, yeniden örgütleniyor. Dolayısıyla ekolojide dengeyi durağanlıkla karıştırmamak gerekiyor. Tekrar ediyorum, denge dediğimiz şeyi ekoloji içerisinde durağanlıkla karıştırmamak gerekiyor. Bir sistemin dayanıklı olması hiç değişmemesi anlamına da gelmiyor. Tersine kimi zaman onu dayanıklı yapan şey bozucu bir etkinin ardından yeniden örgütlenebilmesi, farklı bileşenlerin bazı işlevleri devralabilmesi ve sistemin bütünüyle çökmeden dönüşebilmesi. Burada çeşitlilik ve denge arasında dikkat çekici bir ilişki ortaya çıkıyor. Çeşitlilik her zaman otomatik olarak denge yaratmıyor. Ama işlevlerin, ilişkilerin ve seçeneklerin tek bir noktada toplanmaması, bazı sistemlerin değişim karşısında daha fazla hareket alanına sahip olması sağlayabiliyor. Bu düşünce bana Dark Corridor'u tekrar hatırlattı. Doğayı korumak için gezegenimizin biyoçeşitliliğini, gezegenin içinde bulduğu bu çeşitlilik bileşenli, çeşitliliği oluşturan tüm bileşenleri korumak için kamusal kapasiteye ihtiyaç var. Kaçak avcılığı önleyecek, sulak alanların kurutulmasını engelleyecek, korunan alanları gerçekten koruyacak, bilimsel bilgiyi karar süreçlerine taşıyacak ve gerektiğinde ekonomik çıkarların karşısında durabilecek güçlü kurumlar olmadan biyoçeşitliliği korumak kesinlikle mümkün değil. Ama güçlü kurumlar tek başına yeterli mi? İşte Dark Corridor'un biyoçeşitlilik açısından asıl ilginç tarafı burada başlıyor. Bir tarafta doğayı koruyamayacak kadar zayıf kurumlar var. Böyle yerlerde kaçak avcılık kolaylaşıyor. Ormanlar kontrolsüz biçimde kesilebiliyor. Sulak alanlar kurutulabiliyor ve korunan alanlar yalnızca haritada varlığını sürdürebiliyor. Diğer tarafta ise çok güçlü fakat yeterince denetlenmeyen bir devlet kapasitesi bulunabilir. Yerel toplulukların, bilim insanlarının, yurttaşların itiraz kanalları ortadan kalktığında aynı güç bu kez baraj, maden, yol ya da başka kalkınma projeleri adına ekosistemlerin geri dönülemez biçimde dönüştürülmesine hizmet edebilir. Bu da kalkınmayı tırnak içinde veriyorum çünkü aslında içinde olduğumuz coğrafyada da, dünyada da bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Bu nedenle biyoçeşitliliğin korunması yalnızca daha güçlü koruma meselesi değil. Asıl soru şu, koruma gücünü kim kullanıyor ve bu gücü kim denetliyor? 2022'de Acemoğlu ile konuşurken meseleye bir maksimizasyon problemi olarak bakmamıştı. Biyoçeşitliliği mümkün olduğu kadar artırmak ya da doğayı bütünüyle koruma altına almak gibi bir hedef yerine, devletin kaynak ve düzenleme kapasitesiyle toplumun bu gücünü denetleyebilme kapasitesi arasındaki ilişkiye dikkat çekmişti. Bu düşünce bugün bana daha da önemli görünüyor. Çünkü biyoçeşitlilik yalnızca kaç türümüz kaldığı ile ilgili değil. Aynı zamanda hangi kararların kimler tarafından alındığıyla, bilimsel bilginin karar süreçlerine ne kadar girebildiğiyle, yerel toplulukların söz sahibi olup olamadığıyla ve yurttaşların doğa adına alınan kararlara itiraz edip edemediğiyle ilgili. Başka bir deyişle biyoçeşitlilik aynı zamanda bir yönetişim meselesi. Kamusal kapasiteye ihtiyacımız var ama bu kapasitenin karşısında onu sorgulayabilecek, denetleyebilecek, gerektiğinde durdurabilecek örgütlü bir topluma da ihtiyaç var. Mesele ne devletsizlik ne de doğanın bütünüyle devletin tasarrufuna bırakılması. Mesele güç ile karşı gücün birlikte var olabildiği bir alan yaratabilmek. Ki bu noktada Dark Corridor gerçekten önemli bir teori. Ve belki burada yeniden denge kavramına dönmek gerekiyor. Dark Corridor bize ulaşılması gereken tek bir doğru nokta göstermiyor. Ekolojik sistemlerde olduğu gibi siyasal ve toplumsal sistemlerde de denge bir kez bulunup sonsuza kadar korunacak sabit bir durum değil. Koşullar değişiyor, güç ilişkileri değişiyor. Kurumlar değişiyor, ekolojik sınırlar değişiyor. Bu nedenle asıl mesele dengeyi bulmak değil, dengeyi yeniden ve yeniden kurabilecek kurumları ve ilişkileri yaratmak. Belki de çeşitlilik ile denge arasındaki en önemli bağ burada yatıyor. Dayanıklılık, tek bir doğru durumda donup kalmaktan değil, değişen koşullar karşısında yeniden düzenlenebilecek kadar çok ilişkiye, seçeneğe ve karşı güce sahip olmaktan doğuyor. Biyoçeşitliğin Dark Corridor'u da belki tam olarak böyle bir yer. Bir yanında doğayı korumaya gücü yetmeyen kurumlar var. Öte yanda doğanın geleceğine tek başına karar verebilecek kadar güçlenmiş kurumlar. Yaşanabilir alan ise ikisinin arasında kamusal kapasite ile toplumsal denetimin uzmanlık ile katılımın, güç ile karşı gücün birbirini sürekli sınadığı hareketli bölgede açılıyor. Hareketli bölgede var olmaya çalışıyor. Burası dinamik bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitlilik tek başına yetmiyor ama çok önemli. Denge de bir kez bulunmuyor. Denge de çok önemli. İkisi de ilişkiler içinde ortaya çıkıyor. Denge aranıyor, kuruluyor ve yeniden kuruluyor. Evet, bugün Dark Corridor teorisi üzerinden ve biyoçeşitliliğin Dark Corridor'u üzerinden programı şekillendirmek istedim. Ve böylece aslında başta söylediğim gibi kolay çıkmayan bu düşünceleri tekrardan kulak verecek bir şekilde 2022'de yaptığımız Daron Hoca ile yaptığım, Daron Acemoğlu ile yaptığım söyleşiye tekrar dönmek istiyorum. Şimdi o söyleşiden bir bölümü hep beraber dinleyeceğiz, tekrar hatırlayacağız. Evet, programın bugün bu bölümüne kadar, yani buraya kadar sonuna geldik ama program o söyleşiyle devam edecek şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda Antroposen Sohbetler'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Daron Hoca'ya bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam.
4: Merhaba, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler hocam. Davetimi kabul ettiğiniz yoğun programınız arasında bu söyleşiye vakit ayırdınız. Eksik olmayın. Ben ne kadar teşekkür etsem azdır size. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm galiba.
4: Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Ben de çok mutluyum bu programın bir parçası olabildiğim için. İsterseniz hemen başlayalım. Çünkü dediğiniz gibi biyodeyişikliğine getirmek bunu aslında çok enteresan bir şey. Baştaki kavramları hızlıca geçelim isterseniz.
0: Tamam. Tabii ki.
4: Dark Corridor kitabının ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesi,
0: evet,
4: James'in ve benim çok uzun zamandır özgürlüğün nasıl düşünülmesi gerektiği konusunda tartışmalarımız ve devletin gelişmesinin bunun içindeki rolü. Ve burada çok özel bir şey var. Yani eğer özgürlüğü basit bir şekilde bazı 17. yüzyıla giden felsefecilerin de tanımladığı gibi tanımlarsanız, yani insanın yapmak istediğini yapabilme olanağı.
0: Evet.
4: Bence bu çok dar bir tanım. Çünkü bunun içinde olmayan, yapmak istediklerimi yapmak için olan kaynaklarım var mı? Ve toplumun, devletin dışındaki toplumun bana verdiği sinyaller neler, getirdiği yaptırımlar neler ve koyduğu limitler neler?
0: Evet.
4: Ve bunları düşünmeden bir tek tamam ben kendi istediğimi yapacağım devletin karışmasının dışında diye bir özgürlük tanımı getirirseniz.
0: Evet.
4: Bu bence çok bir taraflı oluyor. Ve bu bazen bazı insanların dediği negatif özgürlük kavramı. Ve bence insan toplumunun en çarpıcı gelişimi aslında devlet kurumlarını kullanarak özgürlüğü arttırmaları. Ve bu da nasıl oluyor? Devlet kurumlarının iki çok önemli rolü var. Birincisi kaynak sağlaması. Yani fırsat ve kaynak sağlaması. Fakirlik içinde olan bir insana eğer devlet kurumları olmadan bu fakirliğin içinden çıkması mümkün olmayan bir insana fırsatlar verip, kaynaklar verip, yollar verip, okullar verip, sağlık sistemi verip bunun aslında isteklerini doğru bir şekilde geliştirme olanaklarını vermesi özgürlüğün çok önemli bir parçası. İkincisi ise devletin toplumla olan ilişkisi içinde bazı özgürlüğü azaltan töreleri, normları yavaş yavaş yıpratması. Yani örneğin kadınların durumunu düşünün.
0: Evet.
4: Birçok ülkede, birçok toplumda son 10 bin sene içinde kadınlar hiçbir zaman özgürlüğe sahip olamadılar. Çünkü erkekler tarafından domine edilen bir sistem içinde yaşadıkları için. Ve bu dengeyi devlet kurumları sayesinde değiştirmek aslında özgürlüğü, yani dünya toplumunun %50'sinin özgürlüğünü ortaya çıkartmak için çok önemli. Ve burada gördüğünüz şey şu ki devlet kurumları olmadan bu gerçek özgürlük olamaz. Ve devlet kurumlarının gelişmesi aslında insani medeniyetin en büyük sağladığı şeylerden bir tanesi. Ama aynı zamanda tarihin başka bölümlerine bakın. Devlet kurumları da insan özgürlüğünü en çok kısıtlayan, en baskıcı, en sömürücü sistemlerin bir parçası. Bu da zaten bu iki elemanı bir araya koyduğunuz zaman dar koridora neredeyse hemen ulaşıyorsunuz. Yani devlet kurumları hem en kötü şeylerin anası hem bazı en iyi şeylerin anası.
0: Anlıyorum hocam.
4: Nasıl oluyor bu? Bu dengeyle oluyor. Yani devlet kurumlarının güçlü olması lazım ki bu fırsatları, kaynakları ve olanakları sağlasınlar. Ama aynı zamanda denetlenebilmeleri lazım. Kim denetleyecek? Kitabın başından da vurguladığımız üzere bu denetlemeyi kendi devlet kurumları kendi kendilerini denetleyemez. Elitler, seçkinler de denetleyemez. Toplumun denetlemesi lazım ve bu yüzden toplumun alttan, tabandan gelen bir gücü, organizasyonu olması lazım. Bu da devlet toplum arasındaki dengeye getiriyoruz.
0: Hocam şimdi,
4: yalnız buyurun.
0: Pardon çok özür dilerim. Tam bu noktadan başlamak istiyorum. Özgürlük kavramı üzerinden ve siz çok güzel açıkladınız. Kitap da böyle başlıyordu. Ben bu noktada şeye gelmek istiyorum. Hani çok özür dilerim sizi böldüm ama özgür insan kendi refahını oluşturmak ve ideal düzeye getirmek için çevresine duyarlı olmak zorunda mı hocam?
4: Çok güzel bir soru ve ona ben bir adım geriye gidip şey yapmak istiyorum, yanıt vermek istiyorum.
0: Tabii.
4: Özgürlük bence insanların dediğim gibi sağladığı ve o imaja doğru ilerlemelerinin getirdiği en büyük atılımlardan bir tanesi insanlık için. Ama aynı zamanda tamamen bencil bir şeydi. Özgürlüğünü kavuştuğu zaman insan bencilce bunu başkalarını sömürmek için de kullanılıyor olabilir. Yani örneğin kitapta bizim vurguladığımız üzere ve özellikle bunun bir bölümü bizim bir önceki ulusların düşüşünde de vurgulanıyor. Bazı şeyleri çok fazla tekrarlamak istemedik. Ama örneğin Avrupa'da bir süreç içinde özgürlüğün nasıl çıktığını anlatıyoruz Dark Corridor kitabında. Bir taraftan Roma İmparatorluğu'nun devlet kurumları ve Almanlardan gelen organizasyonların devlete karşı toplum içinden gelen tabandan organizasyonların bir araya gelmesi. Çok uzun bir süreç içinde yavaş yavaş o dar koridorun gelişmesi. Ama geliştiği zaman ne oluyor? Evet doğrudur. İngiliz insanları, Fransız insanları başka ülkelerde olmadığı bir kadar bir özgürlüğe ulaşıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar bu özgürlüğüyle? Bu özgürlükle alıyorlar, tutuyorlar, dünyanın diğer taraflarını sömürgeleştiriyorlar ve oralardaki insanların üzerine korkunç bir baskı getiriyorlar. Yani örneğin bu özgürlük sürecini anlamadan İngiliz kolonyalizmini anlayamazsınız ama İngiliz kolonyalizminin tabii ki dünya üzerine çok negatif etkileri de var. Özellikle başka insanların özgürlüğü. Evet. Yani özgürlük kendi başına her şeyi iyi getirecek diye bir şey değil. Niye bu örneği veriyorum? Çünkü aynı şey doğayla da ilgili. Evet. İnsanlar özgürlük verdiğiniz zaman gerçekten bu kendi yapmak istediklerini yapmak kaynakları, fırsatlarını getiriyor. Ama bunların içinde bir sürü şey de doğaya çok büyük zarar getiriyor. Ve kolonyalizmden başka bu özgürlük ne getirdi bize? Sanayileşme. Sanayileşme iyi bir şey mi? Evet. Sanayileşme sayesinde milyarlarca insan şu anda eskiden oldukları fakirliğin üzerine geçtiler. Ama aynı zamanda çok da kötü bir şey. Çünkü sanayileşme bir aynı zamanda fakirlik de getirdi. Ve daha da önemlisi doğaya çok büyük negatif etkiler de getirdi. Yani özgürlük kendi başına bize iyi bir şey getirecek diye bir şey yok. Peki neredeyiz o zaman? Bunun ileri bir teoriye doğru bir adım olarak görmemiz lazım. Ve bu ileri teoriye adımda özgürlüğün nasıl ürettikten sonra yine devlet kurumları sayesinde ve insanların bir toplum olarak özgürlüğe organik bazı limitler getirmeleri lazım. Yani özgürlük devlet toplum dinamiğinden ortaya çıktı ve çok önemli bir şey. Ben bunu vurguluyorum ama bu da özgürlüğün tamamen hiçbir limit olmadan kullanılması anlamına gelmiyor. Ve özgürlüğe limit getirmemiz gereken şeyler çok basit. Görüyoruz örneğin koronavirüs zamanında benim özgürlüğüm maske takmadan istediğim gibi çıkıp herkese virüs geçirmek. Bu özgürlüğü istiyor muyuz? Hayır, istemiyoruz. Toplum olarak bu özgürlüğü istemiyoruz. Benim özgürlüğüm gidip orman yakmak. Bu özgürlüğü istiyor muyuz? Hayır, istemiyoruz. Başka kimseye direkt zarar vermesem de ormanı yakarak çevreye zarar veriyorum ve gelecek nesillere zarar veriyorum. Evet. Benim özgürlüğüm gidip güneşten gelen enerji yerine kömür yakmak. Bu özgürlüğü istiyor muyuz? Hayır, şu anda biz bir çevre emergency içindeyiz. Ve benim görüşüm iklim değişikliğini durdurmak için tamamen bir her konudan bir organizasyon yapmamız lazım. Yani o özgürlüğü geliştirdikten sonra o özgürlüğü doğru bir şekilde yönlendirmek için de bir gayret sarf etmemiz gerekiyor. Ve bunu nasıl yapacağız? Aynı vurguladığım şeylerle dar koridorda. Toplum töreleri ve normlarını geliştirmemiz lazım. Hiçbir zaman Türkiye gibi bir yerde şu anda iklim problemine yanıt getiremeyiz. Çünkü toplum diyaloğu hala iklim probleminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamadığı için ona göre bir normlar gelişmedi. O normları geliştirmemiz lazım. Aynı zamanda devlet kurumlarını da geliştirmemiz lazım. Yani aynı dar koridorda vurguladığımız şeylerin bir rolü var burada. Ama dar koridorun bir adım, çok büyük bir adım ötesine gitmemiz gerekiyor. Yeni bir teori gibi.
0: Kitapta dar koridor, despotik devletin yol açtığı korku ve baskı ile devletin yokluğu sonucunda ortaya çıkan şiddet ve kanunsuzluğun arasında sıkışmaktır diye tanımlanıyor. Bu teori içinde hocam insanı bir despotik yönetim organı olarak ele alsak, sonuçta insan bulunduğu çevrede, dinamik bir çevrede yaşıyor. Yani bizim dışımızda da bir sürü biyoçeşitlik bileşeni var. Bugün dünyada 1.9 milyon tanımlanmış türden bahsediyoruz. Sıkışmaktır diye tanımlanıyor. Bu teori içinde hocam insanı bir despotik yönetim organı olarak ele alsak, sonuçta insan bulunduğu çevrede, dinamik bir çevrede yaşıyor. Yani bizim dışımızda da bir sürü biyoçeşitlik bileşeni var. Bugün dünyada 1.9 milyon tanımlanmış türden bahsediyoruz.

0: Birincisi, eğer dar koridoru genel olarak bir şekilde algılarsanız ve denge üzerinde düşünürseniz, evet bence bu doğru perspektif. Niye? Çünkü insanlar ilk ortaya çıktıklarından başlayarak biyodeğişikliğin üzerine çok büyük etkileri oldu. Yani tarıma geçmeden bile insanlar çevrelerindeki biyodeğişikliği çok hızlı bir şekilde değiştirmeye başladılar. Yani tabii ki şu anda bilmiyoruz. Birçok yaşayan organizm kendi başlarına öldü. Ama benim anladığım literatürden milyonlarca organizmi de insanlar son 10 bin sene içinde ortadan kaldı.
1: Evet, çok hızlandırdık. Evet hocam, çok haklısınız.
0: Peki bunların hepsi kötü mü yani? Eğer insanların yapması gereken biyoçeşitliliği maksimize etmeye mi çalışmaktı? Hayır, eğer bunu yapmaya çalışsak hiçbir zaman örneğin tarımı ortaya çıkartamaz.
1: Evet.
0: Demek ki doğru, buradaki doğru perspektif biyodeğişikliği tamamen maksimize etmek değil. Ama aynı zamanda eğer biyodeğişikliği tamamen ortadan kaldırırsak da çevreyi mahvetmiş olacağız.
1: Evet.
0: Yani burada bir denge olması lazım. Ve bu dengeyi insanlar kendi başlarına özgürlükleriyle mi getirecekler? Hayır. Çünkü her bireyin yapmak istediği, şu anda benim üretimimi arttırayım, paramı arttırayım ve biyodeğişikliği bir public good olduğu için ona yeterince değer vermeyecek. Yani yine buradaki toplumun kurumları, normları, töreleri, devletin kurumlarının önemine geliyoruz. Aynı zamanda burada bir şey daha var. İnsanlar bir tek biyodeğişikliği azaltmıyorlar. Aynı zamanda yeni organizmaların da ortaya çıkmasına yol açıyorlar.
1: Evet.
0: Koronavirüs aslında olmayan bir organizmayı insanların ortaya çıkartmasından. Yani o olmayan bir virüsü biz doğayla yamuk bir şekilde ilişkiye girdiğimiz için ortaya çıkarttık. Bunları da düşünmemiz lazım. Hem değişikliği korumak ama aynı zamanda ortaya çıkartacağımız yeni organizmelerin bize getirdiği tehlikeleri de düşünmemiz lazım.
1: Anlıyorum hocam.
0: Ve yine burada dar koridorda dediğim gibi denge olayı önemli. Şurada en önemli şeyi vurgulayayım. Yani bunun sonunda belki vurgulamaya gerek olmaz. Benim buradaki düşüncemin en önemli kısmı şu ki dünya çok hızlı değişiyor.
1: Evet.
0: İnsan toplumunun dünyayla olan ilişkisi, kendi içindeki ilişkisi çok hızlı değişiyor. Burada bir tek değişmeyen var bence. O da kurumların önemi. Ve bu ne demek? Eğer dünya değişiyor ve kurumların önemi devam ediyorsa yeni kurumlar yaratmamız lazım. Çünkü ya, bundan 19. yüzyılda ortaya attığımız kurumlar 21. yüzyıldaki çok daha karmaşık dünyaya yeni ortaya çıkan problemlere tam çözüm getiremezler. Amerika'da da bu anlaşılmış değil, Türkiye'de de anlaşılmış değil. Amerika'da hala birçok hukuk profesörü, hatta bir sürüsünü görüyorsunuz televizyonda, her şeyi bizim gidip Amerikan anayasasına götürmemiz gerekiyor. Nasıl böyle bir salaklık olabilir? Yani Amerikan anayasası bundan 240 sene önce yazılmış bir doküman. Hiçbir şu anki önümüzde olan problemleri anlamayan, anlaması mümkün olmayan bir doküman. Yeni kurumlar yaratmamızın önemini anladıktan sonra böyle gidip her şeyi anayasaya geri çekmemiz gerekir gibi bir yaklaşım yanlış. Aynı şey Türkiye'de de geçerli. Türkiye'de her şeyi eskiye çekerek anlamaya çalışıyoruz. Bu da yanlış. Türkiye'nin de aynı Amerika'nın olduğu gibi biyolojik olarak, ekonomik olarak, teknolojik olarak tamamen yeni problemlerle karşılaştığı aşikar. Demek ki bunlar için yeni kurumlar yaratmamız lazım. Nasıl bunları yaratacağız? Toplumdan yaratmamız lazım. Yukarıdan değil, baştan dar koridorun verdiği perspektif o. Hiçbir zaman bu kurumlar kendi başlarına ortaya çıkıp da özgürlüğü koruyan, insanları koruyan kurumlar olmayacaklar. Yukarıdan gelirlerse despotik olacaklar.
1: Evet.
0: Demek ki dar koridorun formülüne uygun bir şekilde toplum devlet sentezi sonucunda yeni kurumlar üretmemiz lazım. Ama bunun ilk adımı bu yeni kurumlara ihtiyacımız olduğunu anlamak.
1: Anlıyorum. Hocam tüm bunları dikkate aldığımızda gelecekte nasıl bir ekonomik sistem bizi bekliyor diyeceğim ama hani bu belki çok uzun bir
0: Sonra
1: konu.
0: zaten yanıt verdim işte. Biraz önce
1: Evet,
0: seçim
1: evet.
0: yönetimi oldu.
1: Yani bu
0: Aynen.
1: noktada hocam insanın doğaya saygılı bir sistemi öncellemek gibi bir niyeti peki var mı gerçekten? Hani
0: Bu
1: burada
0: işte bu
1: sana emin
0: seçim.
1: miyiz?
0: Bu benim seçim dediğim o. Yani İsveç örneğini o yüzden verdim. Niye
1: Anladım.
0: olmasın? Ama
1: Anladım.
0: hiçbir otomatik bir şey yok. Yani eğer bekliyorsanız ki biz evde oturalım, kendi başına kapitalist sistem ya da demokratik bunu yapacak. Hayır. Burada işte yeni kurumlar kurmak, yeni anlayışlar geliştirmek çok önemli.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben çok teşekkür ederim.

0: Yani vaktimiz böyle su gibi aktı. Vakit ayırdınız. Ben içtenlikle teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum
0: Çok
1: Utku.
0: da
1: Çok
0: hocam
1: sağ
0: hem
1: olun.
0: sizi böyle gördüğüm için de yani tanıştığımız için çok da memnun oldum. Ben dinleyicilerimize ve size iyi akşamlar diyorum. Antroposan sohbetlerin sonuna geldik. Bugün konuğum Profesör Darhan Acemoğlu'ydu ve çok kıymetli bir söyleşi yaptığımızı düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Önümüzdeki günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Açık Dergi.
4: Our evening began in Peter Sechelle's comfortable study in his New York townhouse, where the candlelight was just right, the hi-fi was in the background, and the wine was delicious.
2: Açık Dergi.
3: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından merhabalar. Ben Rifat.
1: Ben Yılmaz. Bugün biraz alışılmadık bir problem üzerinde duracağız. Lohusalık konuşacağız. Lohusalık hamilelik üzerine ya da işte çocuklar, annelik üzerine çok konuşulurken kendisi üzerinde pek durulmayan bir konu. Daha doğrusu bunu tıp ele alıyor, işte psikologlar psikiyatri ele alıyor ama felsefe alanında çok lohusalık üzerine konuşulduğuna rastlamıyoruz. Bugün biz bunu ele alacağız. Nereden çıktı bu konu? Evet, bir kitap, bir makale ve bir film belki de bizi buraya taşıdı. Ondan da söz etmek istiyorum. Tapınağın dışında Hüseyin Deniz Özcan'ın derlediği bir kitap. Bu bir makaleler toplamı ve marjinal konular üzerinde felsefi denemeler alt başlığını taşıyor. Bu kitapta Toros Güneş Eskün'ün Logos'un logosu, lohusalığın fenomenolojisi başlıklı bir yazısı var. Bu ilginç bir yazı. Birazdan buna gireceğiz zaten. Aynı zamanda bir filmden söz edebilirim. Yönetmenliğini Ramsey'in yaptığı, Türkçesi Geber Aşkım, Die My Love, 2025 Amerikan yapımı bir film. Bu da doğum sonrası bir kadının belki de lohusalıkla ya da lohusalık sonrası sorunlarını ele alan bir film. Bütün bunlar birleşince biz lohusalık üzerine konuşalım dedik Rıfat'la. Doçent Doktor Toros Güneş Eskün, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde akademisyen. Şu an bizimle birlikte. Hoş geldiniz Güneş Hanım.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Çok mutluyum burada sizlerle lohusalık üzerine konuşacak olmaktan dolayı.
0: Hoş geldiniz diyorum ben de Güneş Hanım size. Lohusalık doğum sonrası annenin yaşadığı 40 günlük bir nekaat dönemi olarak bildiğimiz bir kavram. Bu dönemin tıp açısından bir tanımı var. Psikolojide de lohusalık çeşitli durumlarla tanımlanıyor. Felsefeye gelince neden lohusalık nedir diye bir felsefe sorusu sormaya ihtiyaç duydunuz? Ya da lohusalık nedir sorusunu felsefi bir soru haline getiren şey nedir size göre?
2: Öncelikle belki şöyle başlamalıyım. Makale benim için gerçekten de çok müstesna kendi yazma tarihim açısından. Edebiyatla da ilgilenen biriyim bu arada. Edebi yazılar da kendi kendime yazıyorum çok kamusallaştırmamakla beraber. Fakat felsefi yazılarında bu yazıda olduğu denli marjinal bir konuyu hatta kendi deneyimlediğim bir konuyu ele aldığım daha önce olmamıştı. Öncelikle bu kadar açık ve bu kadar doğrudan bir şekilde kendi yaşadığım bir süreci tamamen felsefenin diliyle aktarmaya çalıştım. Bu açıdan benim için bir dönüm noktası diyebilirim ve çok da sevdim bu yazma biçimini. Biraz felsefeyle kurduğum ilişki de böyle. Yani gündelik hayatta çokça kendi pratiklerim ya da başkalarının pratikleri üzerine de düşünmeyi seven biriyim. Sadece filozoflar, onlar neler yazdığı üzerine değil. Bu da kuşkusuz çok önemli ama çok fazla gündelik hayat üzerine de düşünen birisiyim. Dolayısıyla daha sonra doğum sonrası dönemime tam denk geldiğinde bu konuda neden yazmıyorum dedim. Yani kendi doğum sonrası sürecimle birlikte bu felsefe yazısını kaleme aldım. Bu yüzden çok müstesna. Dolayısıyla sorunuza gelecek olursak şunu düşündüm o sırada. Ben daha önce böyle bir şey okumadığımı düşündüm felsefe tarihinde. Yani hamilelik üzerine, kadın üzerine, doğum üzerine yazılar tabii ki okuduk. Feminist literatürün gelişmesiyle birlikte bu konular tabii ki de gündeme girdi ama gerçekten salt felsefi bir şekilde, salt kavramsal bir alanda hani sosyolojik ya da psikolojik tabii ki birçok görünümü olan, ekonomik görünümü olan bir mesele ama kavram olarak lohusa nedir? Yani bir felsefe sorusu olarak daha önce sorulmadığını düşünerek peki ben neden kendi deneyimimi yaşarken yazmıyorum ve bir felsefeci olarak felsefe tarihine dair bilgilerimi de neden burada bir tartışmaya sokmuyorum diye düşünerek bu yazıyı yazdım. Evet.
1: Peki,
0: Evet.
1: kitaptaki makalenin başında özellikle bu lohusalığın lanetli bir şey olarak anılmasından söz ediyorsunuz. Ve bu dönemde annenin çocuğa zarar verebileceğini ya da annenin kendine zarar verebileceği yönünde bir takım örnekleriniz var. İşte antik Yunan mitolojisinden, tragedyalardan örnekler var. Demin girerken söz ettiğim filmi de düşünürsek eğer bu lanetli olma durumu gerçekten de lohusalığı kadının içine girdiği özel bir duygu durumu haline getiriyor mu? Yoksa bu lanetli kılınması aynı zamanda bu dönemin görünmez kılınmasıyla ilgili bir şey mi? Ya da neden görünmez kılınmak isteniyor? Böyle tehlikeli bir takım sonuçlar olma olasılığı yüzünden mi?
2: Öncelikle ben lohusalığı ele alırken başta söylediğim gibi felsefi perspektiften ele almak istedim ve aslında fazlasıyla patolojikleştirildiğini, tıbbileştirildiğini düşündüm bu zamana kadar. Ve orada bir de bir sav ortaya koydum. Aslında antropolojik çalışmalar da bunu söylüyor. İlk evrelerinde yani çok eski toplumlarda aslında lohusa kanı ya da kadının diğer aslında doğumla ilişkilenen bütün kanları ya da işte sıvıları vesaire bunlar mundar ya da iğrenç görülmüyor. Tam tersi kutsal görünüyor eski topluluklarda. Benim sorum şuydu, eski dönemlerde bu kadar değerli kutsal görülen bir şey neden daha sonra fazlasıyla sadece bir tıbbi süreç, bir nekahat dönemi hatta psikopatolojilere, postpartum depresyona, bir çıldırmaya yol açan daha böyle lanetli ve tekinsiz bir hal olarak görülmeye başlandı. Tabii ki hani bunu o bilimsel açıdan ortaya koyacak bir sürü tartışma, araştırma söz konusu olabilir. Ama peki felsefece biz bunu nasıl düşünebiliriz? Yani lohusalık kavramının kendisinde buna dair belli izler acaba bulabilir miyiz diye düşündüm. Mesela bahsettiğimiz filmle ilgili olarak biraz anne ile bebek arasındaki ilişkiden ziyade anne ile erkek arasındaki ilişkinin yarattığı bir çatışmayı gördüğümü söyleyebilirim. Benim derdim ise o toplumsal olanın, dışsal olanın daha devreye girmediği, çok daha bir içkin alanda bahsediyorum. Zaten yazıda bir yerde dikkatinizi çektiyse orada bir içten konuşma, eşikte konuşmadan bahsediyorum. Yani de, fenomenolojiyi kullanmamın sebebi de bu oldu. Eleştirel teori çalışan biri olarak anneliği toplumsal psikolojik boyutlarıyla da anlamaya çok çok önem veren, işte buna dair eleştiriyi de çok önemseyen, feminist çalışmaları çok önemseyen biriyim. Ama diğer taraftan burada yaptığım şey hem o lohusalığın zamansal deneyim alanını hem de tüm bunları dışta bırakan. Hatta annenin neredeyse işte babayla olan ilişkisini bile dışta bırakan, anne ile bebeğin ilişkisine odaklanan ve oradaki acının, oradaki yalnız bırakılmışlığın da ne kadar acılı olursa olsun illaki bir cinnet hali doğurmak zorunda da olmadığını anlatmaya çalıştım.
0: Şeyi merak ediyorum bu arada. Günümüzde eskiden farklı olarak görünmezliğin kaldırıldığını, lohusalığın sosyal medyada da kendine bir yer bulduğunu görüyoruz. Biraz bu geçiş nasıl gerçekleşti? Yani nasıl biz bunu görmeye başladık? Bir de nasıl bir sonucu var bunun kadın açısından?
2: Aslında deminki soruyla da bağlantılı yanıta devam edebilirim. Çünkü geçmiş dönemlerde patolojikleştirip gizlenirken şimdi o patolojilerin de o film örneğinde de gördüğümüz gibi çok daha açık bir şekilde ortaya konulduğu ya da acıların da açık bir şekilde ortaya konulduğu. Hatta işte doğum gibi eskiden daha böyle mahrem görülen anların çok daha böyle açık bir şekilde paylaşıldığını, estetize edildiğini, romantize edildiğini görebiliyoruz. Bir taraftan ya çok böyle oradaki acı sahneler bile gözünüzde canlanıyor olabilir. Özellikle ünlülerin hesaplarında bu tarz şeyler görebiliyoruz. O acının sahnesi bile doğum anının bedensel acıyı veren sahneleriyle daha sonra bebeğe kavuşma neşesini, şefkatin verdiği bir resmedilme var. Bunlarda tabii ki bir sakınca ya da kötülük yok. Fakat yakından baktığımızda burada da popüler kültürün bir işleme mantığının olduğunu görüyoruz. Yani o acılı sürecin de bir tür like alma ya da pazarlanma süreçlerine ve arkadan bir reklamın girme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla buradaki gösterilme gerçekten de lohusa kadını anlıyor mu, onu özgürleştiriyor mu, yoksa onu başka bir yere mi paketliyor? Yani bu bir acıyı göstererek bile olabilir. Fakat gerçek anlamda bir anlamı söz konusu olmuyor. Ben yazıda bu acı ve şefkat, acı ve neşe kutuplarından birini seçmekte zorunda olmadığımızı, bedensel acının ya da işte ruhsal yalıtılmışlığın aslında belki öförik bir neşeyle de sonuçlanabileceğini, yani illa patolojik olması da gerekmediğini, bir kadının hem bu acıyı çekip hem de çocuğunu çok sevebileceğini, dolayısıyla bu savaştan çıkarken bunu gerçekten içten bir sevgi hissiyatıyla da yapabileceğini ortaya koymaya çalıştım. Çünkü biraz günümüzde şöyle bir ikilik olduğunu düşünüyorum. Ya böyle bir anneliği aşırı kutsallaştırmak, yüceltmek ya da aşırı böyle onun sakıncalarını ya da onun kadında yarattığı daralmışlığı fazlasıyla farz etmek. Bana kalırsa gerçekçi olan boyut gerçekten de bu acının nereden tam olarak geldiğine. Yani bedensel acı kısmı zaten var ama bir de toplumsal bir acı var. Yani dolayısıyla ben orada bir toplum problemine de değinmek istedim yazıda. O toplumsal acının kaynağı tam olarak ne? Yani gerçekten de o doğumun sonrasında olan bir şey mi? Yoksa bizim modern toplumumuzda doğurmakta olan kadının ya da lohusanın bulunduğu mutlak öteki, mutlak başka konumunun verdiği bir yalnızlık hali mi? Bunu anlamaya çalıştım. Anne ve bebeğin ortaklaşa etkin bir süreçle inşa ettikleri daha özgürleştirici bir sevgi ilişkisinin de mümkün olduğunu düşündüm. Ama bu hani şeyi bertaraf ettiğimiz anlamına gelmiyor. Dediğim gibi kadının o süreçte yaşadığı yalnızlaşma, bunalma ve diğer meseleler, özellikle toplumsal cinsiyet rollerinin etkili olduğu bir takım yalnızlaştırmaların göz ardı edilmesi gerektiğini asla iddia etmiyor. Hatta günümüzde bu sosyal medyada daha fazla dile getirilmesiyle ilgili olumlu bulduğum kısımdan da bahsedeyim. Yani estetize edilmesi vesaire, hani acının ve sevginin de sırf bir takım like'ları toplamak için kullanılmasının haricinde gerçekten de kadınlar kendi deneyimlerini gerçekçi bir şekilde anlatmaya başlıyorlar. Bu da olumlu olabilir diye düşünüyorum. Hatta kendi aralarında belirli dayanışmalar kurmaya başlıyorlar. Yani
1: evet, konuşulur olması en azından görünür kılıyor. Bu aslında kadınlar arası gerçekten de dayanışmayı da artırıyor. Aslında erkekler için de görünür olmasını sağlıyor bir anlamda. O yüzden hakikaten olumlu bir yanı var. Şimdi düşünce tarihine baktığımız zaman, daha doğrusu sizin makalenizin anlatımıyla söylersek eğer, feminist söylemler de dahil olmak üzere kadına genellikle edilgin bir rol biçildiğini yazıyorsunuz. Etkin olan ise baba, erkek olan, eril olan şeklinde. Ama lohusalığa geldiğimizde, lohusalıktan söz ederken, bu maruz kalma durumunun, yani kadının bu edilgin halinin aslında bir etkin olma hali olduğunu da söylüyorsunuz. Belki de bunu felsefe tarihinden birazcık da Spinoza'ya yaptığınız göndermeler sonucu çıkardığınızı düşünüyorum. Bu noktayı biraz açabilir misiniz? Yani bu maruziyetten şey çıkma halini, etkin olma hali sanırım biraz açılması lazım.
2: Hı hı, evet, çok teşekkürler. Tabii özellikle metnin bazı bölümleri felsefe tarihini çok hızlı kat ediyor, sıkıştırılmış bir şekilde bir deneme tarzıyla yazıldığı için. Hatta işte aslında bir biz dili de var, fark ettiyseniz ona da değinmek istiyordum. Hani özellikle biz dilini kullandım. Çoğul bir öznellik olduğunu düşünerek. Yani şu şerle hem bu anlatılanlar bütün herkesi bağlamak zorunda değil, hem de aslında burada anlatılan herkesin hikayesi. Yani bunu belirleyebilmemiz için de araya dıştan gelen sesleri, yani felsefe tarihinde bunlara dair söylenenleri metin kendi içerisinde düşünüyor ve sorguluyor. Rifat Bey biraz önce söylemişti, yani doğrudan bize bir reçete sunmuyor ya da buna dair bir şey söylemiyor diye. Bu bir deneme türünün bir özelliği olarak düşünerek özellikle yaptığım bir şeydi. O yüzden filozofların da düşünceleri aralara böyle dahil olup geri kaçıyor fark ettiyseniz. O yüzden çok memnun oldum bu soruları yaratmasından dolayı da. Dolayısıyla yani felsefe tarihine baktığımızda ben şunu net bir şekilde gördüm. Dediğim gibi lohusa kategorisi olarak, yani hamilelik ve doğumdan bahsediliyor ama bir ara kategori, eşik kategorisi neden kıymetli? Anne olmuş olan ya da hamile olandan ziyade yeni anne olmuş olanın öznelliğinde başka bir şey var. Çünkü henüz anneliğin toplumsal rollerine yeni atıldığımız bir eşik ve başlangıç anı. Bu açıdan oldukça enteresan. Diğer taraftan da geçici ve bir nekat dönemi gibi, yani geride bırakılan bir dönem olarak da hep görüldü. Şimdi felsefe tarihinde ise daha çok işte biz annelik ya da hani hamilelik üzerinden bakabiliyoruz. İşte Aristotelesçi perspektif tamamen kadını bu anlamda bir edilgenlikle ortaya koyuyor. Fakat tabii ki yakından baktığımızda ya da Hegel'i de hatırlayabiliriz. Yani felsefe tarihindeki birçok filozof kadının anneliğini ya da hamileliğini salt bir edilgenlik olarak kuruyor. Ben işte burada bir dediğim gibi patolojikleştirilmiş, tıbbileştirilmiş hastalık olarak görülen lohusalın bir imkan, özgürleşme imkanı da pekala barındırabileceğini düşünüyorum ve şöyle bir itirazla başlıyor aslında. Madem biz artık biraz daha hani insan sonrası dönemde o insan merkezciliğin dışında doğayla kurduğumuz ilişkinin dönüştüğü bir eşik anındayız. Canlılarla olan ilişkimizi sorguladığımız bir eşik anındayız. Dolayısıyla peki kadının biyolojik bir etkinliği olarak doğurma etkinliği ya da anneliği neden illa maruziyet olsun? Yani maruziyeti ya da işte o baskıyı yaratan bu yok mu var? Elbette ki var o yüklenen rollerle. Fakat bunu yaratan bu biyolojik sürecin kendisi mi? Ya da anne ile çocuk arasındaki bağın kendisi mi? Yoksa bunu yaratan o toplumsal koşullar mı? Tabii ki hani toplumsal cinsiyet perspektifi feminizmin ortaya koyduğu bunun toplumsal olarak belirlendiğini bize söyleyecektir. Fakat bununla beraber özellikle işte Simone de Beauvoir'ın ikinci cinsiyette annelikle ilgili söylediklerine baktığımızda, hamilelikle ilgili söylediklerine baktığımızda sanki başka türlü bir annelik, başka türlü bir hani çocukla kurulabilecek ilişki yokmuş gibi. Yani sadece buna giren bir kadının tamamen artık böyle bir maruziyet ve edilgenlik içerisinde var olacağına dair bir tespit var. Belki o döneme dair ya da ondan önceki döneme dair tabii ki de geçersiz tespitler değil. Fakat bunu bu kadar özcü bir şekilde belirlemek işte benim vurgulamak istediğim o eşiği anlamamaya bana kalırsa sebep oluyor. Ya da kadını değil de bebeği sadece odağa almak. Ya da kadını değil de babayı, yani psikanalizdeki o baba meselesi ya da işte İligaray'ın adı da o bağlamda geçiyor. Bebek biraz daha orada da daha öznelliği taşıyan. Peki neden bu ilişkisel eşitlik söz konusu değil? Yani kadının kendi biyolojik bir etkinliği olarak doğum pekala maruziyetin dışında da olabilir. Ve bu eğer bebekle eşit bir özneler arasılık üzerinden kurulursa toplumsallığın da yeniden dönüştürebileceği, yeniden dönüşebileceği bir imkan alanı olarak da görülebilir. Tüm acılarına ve mücadelesine rağmen. İşte burada kadın ilk olarak burada bir mücadeleyle karşılaştığı için lohusalık önemli. Çünkü ilk eşik burası. Buraya doğrudan bakılmadığı zaman, ki dediğim gibi genelde böyle yapılmıştır, bu karşımıza çıkıyor. Şimdi Spinoza bahsine gelecek olursak Spinoza'daki o Kartezyen dualizmin reddi benim için çok önemliydi bu lohusalık yazısının temelinde. Çünkü demin bahsettiğim kavrayışların bir tür dualizme, ruh-beden dualizmine sebep olduğunu düşünüyorum ve ondan kaynağını aldığını düşünüyorum. Çünkü sanki işte kadının bir bedeni var, bir de bir ruhu var. Dolayısıyla bedenle ilgili olan şeylerde bir maruziyet söz konusu olabiliyor. İşte ruhu sanki başka bir yerde geziniyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani baştan beri o Alkaras efsanelerinde vesaire de hep bir dualizm var. Yani kadının bedensel güçleri ile toplumsal güçlerinin, bunu özellikle toplumsal diye vurguluyorum, birbirinden özellikle ayrıldığı, ayrıştırıldığı bir alan var ataerkiye geçişle birlikte. Zaten o yüzden biz ataerki öncesi topluluklarda bu ilişkinin ayrıştırılmadığını, dolayısıyla bu eşik sürecinin de kutsandığını görebiliyoruz. İşte Spinoza'nın etkinlik kavrayışı burada tekrar karşımıza çıkıyor. Çünkü Spinoza'da aslında zorunluluğun bilinciyle özgürlük söz konusu olabiliyor. Yani biz burada aslında bir tür erekten, telostan bahsetmiyoruz bildiğimiz gibi Spinoza'da. Dolayısıyla bedenle ruh da iki ayrı töz değil. Zaten eş anlı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi lohusalık bu eş anlılığı hem kadının kendi bedeni ve toplumsal güçleri açısından söz konusu olduğu, hem de bebekle annenin ilişkisi bakımından söz konusu olduğu, doğayla kadının füzesinin, yani doğa füzis ve kadının toplumsallığının, nomosunun, orada zaten yazı bir noktadan sonra füzisten nomosa geçiyor. Doğadan yasa alanına ve toplum alanına geçiyor. Ve bunların da ben tamamen böyle birbirinden ayrık dualist alanlar olduğunu düşünmüyorum. Spinoza biraz bu anlamda karşımıza çıktı.
0: Peki. Ben son olarak bu logosun ne demek diye bir soruyla size aslında şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani bu logosalık kişisel bir bilginin ötesinde acaba nasıl bir politik bilgiye dönüşebilir?
2: Çok teşekkürler Rıfat Bey. Evet, başlığı koyarken de çok düşündüm. Bu arada madem hani biraz daha böyle popüler kültürden de bahsettik, Nolan'ın Odyssey filmi de hazır, çokça konuşuluyor. Aslında yazıda biraz Homeros'a da gönderme var, Logos kavramı üzerinden. Hani Logosalık üzerine tartışırken felsefede sıkça yaptığımız bir jesttir, işin etimolojisine bakmak. Bizim Türkçe'de kullandığımız lohusalık, yani diğer dillerde daha çok işte postpartum diye geçiyor, farklı adlandırmalarla geçiyor ama biz lohusalığı kullanıyoruz. Bu nereden geliyor? Hani biraz da böyle şeydir lohusa, hem tekinsiz görülür hem de biraz dalga da geçilen bir tarafı vardır. Yani işte o ötekilik kısmını o yüzden biraz daha hani iadeyi, itibarını veren bir jestti benimki. Hani nereden geliyor diye bakarken işte Yunanca uzanmak, yatmak, doğum yapmak ve pusuya yatmak anlamları da var. Yani uyuyan kadın ya da yatan kadın, o nekaat dönemini anlatıyor ve işte ilk 40 günden daha çok bahsediyorum fark ettiyseniz. Yani benim anlatı böyle bir seneye yayılmıyor. 40. günde öförik bir törenle poetik bir şekilde orayı kuruyor. Biraz böyle güzelleme de yapmak istedim açıkçası. Hani dediğim gibi bir yandan da böyle o acıları da gösterip, o problemleri de gösterip ama bir taraftan da kadının bunu kutsayabileceği, kutlayabileceği kendi kendine tamamen poetik ve şenlikli bir anın da keyfini göstermek istedim. Çünkü bu da biraz bana kalırsa göz ardı ediliyor gibi. Şimdi Logos meselesinde de işte karşıma şu çıktı araştırırken, aslında Homeros da kullandı. Odiseya'da da Troya Savaşı'nı anlatırken İlyada da anlattı. Özellikle işte Truva atı içerisinde saklanmış olan, hani filmde de görenler hatırlayacaktır. Orada işte yatıp uzanmak olarak bahsettiği Logos aynı zamanda bir tür pusuya yatıp beklemek anlamlarına geliyor. Yani bir savaşa hazırlanmadan önce bir pusuya yatma işi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi kadın dolayısıyla kendi içerisinde o polemosu taşıyor aynı zamanda. Yani uzanırken kendi o uzanma ya da nekaat dönemi, bekleme anı ya da edilgenlik gibi görülebilir. Ama içerisinde bir Truva atı gibi aslında gerçekten de belirli bir savaş meydana geliyor. Bu aynı zamanda Heraklitos'u hatırlayacak olursak polemosun yaşatıcı bir anlamı var bildiğimiz gibi. Ya da işte diyalektiğin de bir aslında burada karşımıza çıkışı var. Dolayısıyla Logos, evet, bir yandan da uyumak, uzanmak, yatmak anlamlarına geliyor, ne kağıt dönemi gibi anlamlarına geliyor. Ama diğer yandan da işte benim o vermek istediğim etkinliği verecek bir pusuya yatmıştık. Yani bir şey hazırlanacak, bir şey çıkacak. İşte dünyayı yargılamaya başlayacak. Belki de kendi güçlerini fark edecek. İlla ki burada ya teslim olmak ya da işte tamamen delirmek ikilimleri olmak zorunda değil. Gerçekten de eşitlikçi bir ilişki kurarak bebeğiyle de yaşamı olumlayabilir. Burada benim asıl anlatmak istediğim de o ölümden yaşama geçiş, acıdan süte geçiş. Bunu gerçekten de o toplumsal yapının bütün bu yarattığı parmak sallamalara ya da maruziyetlere karşı kadının kendi içerisinde de keşfedebileceği ve bunun çoğul da bir iş olduğuydu. Dolayısıyla logos kısmı da burada karşımıza çıkıyor. Bu bir bilgi, deneyimden damıtılmış bir bilgi, aynı zamanda kolektif bir bilgi. Yani kadınların aslında yıllarca anlattığı birbirine uyarı niteliğinde de anlayabiliriz bu hikayeleri. Güçlendirici boyutları da var, güçten düşürücü de boyutları da var. Bizim işte bu hikayeyi yeniden bir görmemiz gerekiyor. Dediğim gibi asıl yapmak istediğim şey de daha önce düşünmemiş bir konuyu birlikte düşünmeye davet etmek. Ama duygu olarak da bunu çok da acıyla başlasa bile işte süreç içerisinde dışarıyla karşılaşıyor, işte göbek bağı düşüyor, işte kan ve sütle ilgili bir takım anlatılar, aşamalar karşımıza çıkıyor. Ama sonunda pekala 40. günün sonunda o bizim anladığımız anlamda illa böyle kurdeleli bir şekilde gülümseyen olmak zorunda değil ya da illa böyle bir çıldırmış olmak zorunda değil. Gerçekten acıdan damatılmış bir şefkatle de bir şeyi kutlayabiliriz biz 40. günde diye bitirdim yazımı.
0: Elinize sağlık.
1: Evet, süremizin sonuna geliyoruz. Güneş Hanım, söylemek istediğiniz son bir şey var mı acaba?
2: Öncelikle benim için çok müstesna bir buluşma oldu bu. Çünkü yazdığım bir makale üzerinden bir söyleşi vermek ve hani benim için de gerçekten özel anlamı olan bir makaleydi. Sizlerin okuyup değer verip bu kadar güzel sorularla dahil etmeniz beni mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, bugün Doçent Doktor Toros Güneş Ezgün'le lohusalık üzerine konuştuk. Haftaya yeni bir konuda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Hoşça kalın.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rifat Ödül ile konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün bölümlerini hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen var ucuna, ben teknik masada Selahattin Çolak ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
1: Patlayıcılı veya patlayıcısız olsun, balon bir uçurtmada bir insansız hava aracı muamelesi görecek. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'li çocukların uçurtmalarının patlayıcı taşıyabildiği iddiasıyla uçurtmalara karşı açtıkları savaşı bu sözlerle duyurdu. BBC Türkçe.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.
2: Kurbağa sesi gibi
3: karşı yamaçta yankılanan
2: ve susmayan
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD.
5: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Can Coşkun ve Sadeli Coşkun'a teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
7: İyi akşamlar. Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. Can Coşkun, Sadeli Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz. Ben Levent Dönmez. Programı arkadaşlarım Hakan, Uğur, Tuncay ve Can ile birlikte hazırlıyoruz dönüşümlü olarak. Ben dördüncü salıları hazırlıyorum. Bir yıla yakın süredir ben Türk alternatif rock gruplarını yorumlamaya çalışıyorum, tanıtmaya çalışıyorum. Bu arada ben de tanıdığım oluyor. Yani ben de bunları ararken grupları yeni tanıştıklarım da var, emin olun. Ne çaldık? Peyk çaldık, Pinhani çaldık, Yavuz Çetin, Pilli Bebek, Son Feci Bisiklet, Yüksek Sadakat, Mor ve Ötesi, Bulutsuzluk Özlemi, Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, Batu Akdeniz dinledik. En son geçen ayda Şebnem Ferah dinlemeye başladık. İlk 5 albümünden parçalar dinledik ama yetmedi süre, iyi de oldu. Çünkü Şebnem'in 8 albümü de birbirinden güzel. Bir de birlikte yaptığı düetler var, katıldığı konserler var, konser albümleri var. Yani gayet zengin. O nedenle ben 2 bölüme ayırmış oldum. Son 3 albümünden parçalar dinleyeceğiz. Şimdi 2009 yılına geldik. 2009 yılında hazırladığı Benim Adım Orman adlı albümü var. O albümden hemen 2 tane parça dinleyelim. Böylelikle programımıza başlamış olalım, dinlemeye başlamış olalım. İlk parçanın adı Merhaba, ikinci parçanın adı da Benim Adım Orman. Dinliyoruz.

Evet, yeni açanlar için Apaçık Radyo'dasınız. Açık Şemsiye'de Şebnem Ferah dinliyoruz efendim. Bir kışın kaçıncı? Altıncı albümü. Benim Adım Orman. O albümden parçalar dinliyoruz. İki tane dinledik. Bir iki tane daha şimdi dinleyelim. Yalnız ve Eski geliyor.

Şebnem Ferah dinledik, dinliyoruz. İlk dört parça Benim Adım Orman adı albümünden geldi. 2019'da, 2000 pardon 2009 yılında yaptığı bir albümdü. Şimdi 2013'e geleceğiz. Od diye bir albüm var. Od eski Türkçe'de ateş anlamına geliyormuş. 2013'teki bu albüm onun 7. albümü. Oradan da yine iki parça iki parça dinleyerek toplam yine dört parça dinleyeceğiz. İlk parçanın adı yine Od, ikinci parçasının adı Birileri Var. Dinleyelim.

Şebnem Ferah ve Od albümünü dinliyoruz. Şimdi aynı albümden iki parça daha dinleyeceğiz. Bu albümdeki bütün parçaları, biri hariç, hepsini Şebnem Ferah sözünü yazıyor, müziğini besteliyor. Bir tanesi Cem Karaca'nın bestesi. Ama sözler Nazım Hikmet'in. Çok yorgunum. Yani belki de biliyorsunuz, o çok yorgunum kaptanım. Şimdi önce bu parçayı dinleyelim. Çok yorgunum. Arkasından da Ya Hep Ya Hiç dinleyelim.

Evet, önce Benim Adım Orman, sonra Od albümlerinden parçalar dinledik Şebnem Ferah'tan. Şimdi son albümüne geldik. Son albümünü 2018'de hazırlıyor. Parmak İzi adını taşıyor albüm. Buradan da süremiz yettiği kadar işte 3 belki 4 parça dinleyeceğiz. Arada tabii benim masayla konuşmam gerekiyor. Süremiz yetecek mi bakalım. Parmak izi dinliyoruz. Arkasından bir de küllerinden bu iki parçayı peş peşe dinliyoruz.

Şebnem Ferah'ın 2018'de yaptığı Parmak İzi albümünden iki parça dinledik. Programı da bitirmek üzereyiz. İki parça daha dinleyeceğiz. Bir tanesi yine Parmak İzi albümünden Vicdan. Bir de Şebnem Ferah'ın Pentagram'la birlikte, aslında Pentagram'ın parçası, ona katıldığı, birlikte seslendirdikleri Anatolia diye bir parça var. Bu ikisini arka arka dinleyeceğiz ama süremiz yetmezse affınıza sığınarak Anatolia'dan biraz böyle birazını dinleyeceğiz. Sevgili gitarist başlayacak birazdan. Onun da önünü kapamayalım. Onlara da sevgi yolluyorum şimdiden ve sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Can Coşkun ve Sadeli Coşkun'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Koray Bebekoğlu, Hakan Senbir ve İdil Senbir'e teşekkür ederiz.

0: pittoresque.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.

Merhaba. İtareski hoş geldiniz. Fakat İstanbul'un o nemli ve sıcak havasından dolayı bilmiyorum hoş mu geldiniz yoksa sıkıntı içinde misiniz? Bu akşam programda böyle sizi rahatlatıp günü güzel bitirecek parçalar seçmeye çalıştım. Bazı şeyler beraber güzel olur. Mesela kışın kuru fasulye pilav, yazın karpuz, beyaz peynir gibi. Ben de progresif rock'la artırarak ve yanına da biraz fusion koyarak keyifli bir program hazırlamaya çalıştım. Bugün yalnızım, Murat yok. Onun için gevezeliği de kısa tutmaya çalışacağım. Programa başlamadan önce destekçilerimiz Koray Bebekoğlu ve sevgili Hakan İdil Senbir'e ben de çok teşekkür etmek istiyorum Apaçık Radyo ve Gitaresk adına. Şimdi ilk parçamız enteresan bir gruptan ikili. Ta 1979'da kurulan Marillion'ın gitaristi Steve Rothery ve ondan da daha eski olan 67'de kurulmuş olan Tangerine Dream'in şu andaki genç dönem müzisyenlerinden Thorsten Keschning'in beraber böyle bir projesi diyelim. Çünkü araya başka müzisyenler falan da giriyor. Bu ikili bir araya gelmiş ve Bioskop diye bir grup kurmuş. Bioskop da şey böyle Almanya'da bir zamanlar ta 19. yüzyılın sonunda falan böyle bir görüntü formatı, hareketli görüntüleri yakalayıp şey yapmak açısından, göstermek açısından bir buluş yani dönemin yeniliklerinden birisi. Albümlerine verdikleri isimse Gento. O da 1800'lerden yani aslında o da 19. yüzyıldan bir Japon görüntü projektörünün adıymış. Yani şeyin albümün görüntülerle bir işi var. Zaten albümün kapağında da sonra işte sosyal medyada vesairedeki görüntülerinde de böyle dönen bir takım ne diyeyim objeler gibi bir şeyler görüyorsunuz. Parçanın adı da Kaleidoskop. Orijinal bir parça, grubun kendi parçası. Onu da biliyorsunuz Kaleidoskop'un ne olduğunu. Böyle çocukken oynardık biz ama aslında çok daha komplike bir makina. Ta 16. 17. yüzyılda falan yapılmış. Böyle yansıtıcı yüzeyler, aynalar olan her şeyin birbirini yansıttığı bir şey. Şimdi bu Kaleidoskop albümde galiba 5 parça olması lazım. Diğerlerine göre oldukça neşeli bir parça. Böyle saykedelik bir takım pop kılıklı falan şeyleri var, melodileri var. Diğer dördü parçaların yani ben 4 tanesini dedim belki daha da fazla vardır ama biraz nasıl diyeyim? Böyle içe dönük filan böyle daha astral uçuk parçalar. Kaleidoskop adı gibi böyle renkli şeker bir parça. Şimdi Bioskop'un galiba 2025 olması lazım bu albümün çıkışı. Steve Rothery ve Thorsten Keschning'in albümlerinden dinliyoruz Kaleidoskop.

Kaleidoskop'tu dinlediğimiz parça. Bioskop isimli artık grup mu demek lazım, proje mi demek lazım bilmiyorum. Steve Rothery ve Thorsten Keschning'in birlikte yaptıkları ilk albüm Gento'dan bir parçaydı. Bugün gitar eski de böyle biraz progresif, biraz bazen fusion falan devam edeceğiz. Şimdi sırada ta 1968'de müziğin ve yılların en güzellerinden biri olan 1968'de kurulmuş bir grup. Herkesin çok iyi bildiği Yes var. Yes bu sene yeni bir albüm çıkardı. Tabii o kadrolar değişti. Ölenler, yeni gelenler, ayrılanlar vesaire. 60 yıllık bir tarihten bahsediyoruz neredeyse. Ama grupta Steve Howe var. En eskilerden ve zaten onun sesini de duyacağız bu parçada. Bu sene Haziran'da Aurora diye bir albüm yayımladılar. Baştan beri sayarsak 24. albümleri, ama tabii konserleri vesaireleri işte ne bileyim reissue edilenleri falan saymıyorum. Albümü adını veren açılış parçası Aurora'yı dinleyeceğiz. Böyle görkemli bir parça. Steve Howe'un hem gitarı hem sesi zaten çok etkileyici. Şeyi, sound'u çok belirleyen bir tarz. Ayrıca bence grubun bu en eski klasik döneminin ruhunu kaybetmeden devam edebilmesi de çok güzel bir şey. Hakikaten özenilesi, imrenilesi bir şey. Onu da çok başarılı bir şekilde progresif dünyasında devam ettiren bir grup. Yes, yeni mirasçılarıyla diyelim. Galiba bu kadroyla yaptıkları üçüncü albüm ya da dördüncü albüm olması lazım. 2024'te başlamışlar yazmaya. 2026'da da yayınlanmış albüm. Güzel de bir videosu var dinleyeceğimiz Aurora'nın. Zaten adıyla da çok alakalı, böyle ışıklar, ışığı çağrıştıran şeyler var sözlerinde. Dönüşüm, hareket falan, böyle şeyli, ne diyeyim, hafif ulvi sözleri havası olan bir parça. Videosunu da tavsiye ederim, anime. Güzel, böyle bir yetişkin ve çocuk, belki baba kız, belki birisi öbürünün çocukluğu, yetişkinliği bilmiyorum. Şey yapıyorlar. Ne derler? Aurora, işte ışıkları seyrediyorlar gökyüzündeki falan. Hoş bir video var. Şimdi dinleyelim Yes'in bu sene çıkan Aurora isimli albümünden aynı adlı parça Aurora.

Aurora idi dinlediğimiz parça, Progressive Rock'ın efsanelerinden Yes'in bu sene çıkardığı Aurora albümündendi. Bu arada Murat programda yok ama mesajlarıyla beni tamamlamaya devam ediyor. Şey yazmış, Living Aurora diye bir parçası var, Steve Howe'un oğlu. Virgil ile beraber 42 yaşında kaybettiği oğlu, muhtemelen bu Aurora konusunun bu şeyiyle, geçmişiyle ve bu acı hikayeyle de bir ilgisi var diye tahmin ediyorum. Burada da teşekkür ediyorum. Sırada Los Angeles merkezli demek şu, yani Los Angeleslı değil müzisyenler de orada buluşmuşlar, grup kurmuşlar ve müzik yapıyorlar manasında. Bir prog rock grubu var, Calm. Oldukça böyle karmaşık katmanlı ritimleri falan olan, hatta etnik enstrümanlar kullanan çok enteresan bir grup. Benim de yeni keşfettiğim bir grup. Aslında 2010'da kurulmuşlar. İlk albümlerini de kitle fonlamasıyla çıkarmışlar 2018'de. Ta ondan 8 sene sonra yeniden bir albüm çıkarttılar bu sene. Grubun biraz önceki Yes albümünde değil, şeyde ondan önceki Bioskop albümünde böyle bir Japon kelime vardı, Japonca bir kelime vardı, Gento. Burada da albümde bayağı bir Japonca kelimeler, kavramlar vesaire kullanmışlar. Mesela albümün adı Yugen. Böyle evrenin gizemli güzelliğini ifade ediyormuş. Japonca bir estetik kavramıymış, yani sadece evrenin güzelliği manasında değil de bir estetik kavram olarak varmış. Bu albümde ama değmiş bayağı şeye. Yani 8 sene bekleyip de albüm yaptıklarına, oldukça güzel bir albüm. Gitarlar böyle uzun uzun enstrümantal girişler falan var şeyde. Albümün genelinde. Böyle biraz Tool'u falan da hatırlatıyor progresif açısından düşündüğümüzde. İçinde işte dediğim gibi etnik motifler vesaire var. Dinleyeceğimiz parçanın adı Oleka. Böyle mi telaffuz edilir bilmiyorum ama baya sakin, döngüsel, hatta böyle törensel, meditatif bir havayla başlıyor ama sonra yükseliyor. Bitişte de yine başa dönüyor. Bu sakin havasına bir geri dönüyor. Oleka'da hayattaki böyle çok nadir ama bizde iz bırakan, akılda kalan günlerin hatırlanması, anlaşılması onu ifade ediyormuş. İşte mesela ne bileyim, kırık bir kalp. O anı aynı duygularla hatırlıyoruz seneler sonra falan gibi. Böyle bayağı derinlikli bir takım hikayeler var içinde. Parça da şahane. Şimdi Kon'den dinliyoruz, Oleka.

Yeni bir keşif dinledik. Colm de Grup, Los Angeles'tan parçada Olekaydı. Dikkatinizi çekmiştir. Enteresan etnik enstrümanlar da arada var. Ama bir progresif rock grubu olduğu gayet ayan beyan ortada. Baya güzel. Yani gidecek yolları bence var. Ama özgünlükleri de söz konusu. Çok beğendim ben açıkçası Colm'ü. Ve de sırada programın ikinci efsanesi var. Yes'ten sonra bu sefer de Jethro Tull. Jethro Tull'u ben ilk defa 92'de Ankara'da Arı Stüdyosu'nda seyretmiştim. Orada bir konserleri vardı. İki veya üç gece belki konser vermişlerdi. Tabii Anderson'ın hani o sahne şovu, o duruşu albüm kapaklarında falan böyle tek ayağın üstünde bir kuş gibi flütüyle beraber onu canlı olarak görmüş ve hayran olmuştum enerjisine ve teatralliğine. Ta onlar da 60'ların sonunda kurulan bir grup yanlış bilmiyorsam ve bu sene bir albüm yayınladılar. Albüm aslında 99'daki albümleri jethrotal.com'un kayıtları sırasında kaydedilmiş ama albüme alınmamış parçalardan ağırlıklı olarak oluşuyor. O nedenle de böyle bir şey yapmışlar. İsmini jethrotal.com Another Cast of the Net diye bir isim vermişler. Ağustos başında falan yani çok yeni yayınlandı. Daha önce duymadığımız veya belki konserlerde falan seslendirdilerse bilmiyorum. Parçalar var içerisinde. Ian Anderson'ın besteleri hep tabii ağırlıklı değil hep öyle. Çok güzel sözleri olan bir parça var. Onu dinleyeceğiz şimdi. Böyle şey bir yani mizahi bir şeyle ifadeyle her şey aşağı doğru akıyor, sızıyor diyor. Böyle günün sonunda işte eve gelmiş. Yani üst Nemrut bütün günün ağırlığı, siniri vesairesi üstünde ve o böyle üstümden akıyor diyor. Herhalde çoğumuza iş hayatından geçmiş olanlara yabancı olmayan bir histir. Çok sık olmasa da yaşanmış bir şeydir. Eve getiririz günün zorluklarını. Şimdi Jethro Tull'ın bu sene çıkan yeni albümünden eski kayıtlar olmakla beraber bu nefis parçayı dinleyeceğiz. It All Trickles Down.

It All Trickles Down, Jethro Tull'dan dinledik. 1999'da yapılan bir kayıt, başka bir albüm için ve bu sene tekrar elden geçirip bir sürü başka parçayla beraber yayınladılar. JethroTull.com, Another Cast of the Net adıyla birkaç gün önce, herhalde bir hafta 10 gün önce en fazla çıktı. Jethro Tull'ın o sound'unu sevenler için ideal bir keşif. Şimdi sırada efsane değil ama efsane olmaya doğru emin adımlarla ilerleyen bir grup var. Pineapple Thief, 99'da kurulan Bruce Sword'un kurduğu İngiliz art rock demek lazım. Progresif rock grubu. Herhalde 15-16 albümleri var. Bir sürü EP'leri var. Canlı albümleri, derlemeleri vesaireleri falan son derece oturaklı bir grup aslında. Böyle şey, tanımayanlar için hani biraz kafada şekillendirmek açısından mesela Porcupine Tree veya King Crimson dünyasına ait bir soundları var. Zaten oradan bir onlar da çalmış bir müzisyen de var içlerinde, Gavin Harrison. Biraz önce söylemiştim, Bruce Sword vokalde ve gitarda, John Sykes var basta, Steve Kitch klavyelerde ve Gavin Harrison da davulda. Bu 9 Ekim'de yayınlanacak bir albüm var elimizde. Elimizde yok, albüm yayınlanacak, daha elimizde değil. Öyle dememek lazım. Oradan iki single çıktı. Onlardan birisini dinleyeceğiz. Herhalde 9 Ekim dediğine göre Ekim ayında diğer parçalardan da örnekler dinleriz albümden. Şimdi dinleyeceğimiz bu parçanın adı Hold the Ashes.

Efsane olmaya aday Pineapple Thief'ten dinledik. Hold the Ashes grubun kurucusu Bruce Sword zaten parçaların çoğunu da o yazıyor. Kesin olan bir şey var. Bir gün hepimiz kül olacağız demiş. Bunu kabullenmek, bunu bilerek işte devamlı bir mücadele içerisinde kendimizi paralamamak lazım. Onu anlatmak istedim bu şarkıda demiş. Bilmiyorum siz ne anladınız. Ben dinlerken müziğe odaklandığım için sözlerle hiç alakam olmadı ilk dinleyişimde. Sonradan dikkat ettim. Apaçık Radyo'dasınız. Gitaresk'te ben Gonca. Programda epey bir prog çaldık. Şimdi yavaş yavaş sıra. Son iki parçamız bunlar da daha fusion diyeceğim parçalar. İlki bugün bayağı bir Japon etkisi var programda. Japon kavramlarından sonra şimdi de bir Japon jazz fusion grubu var sırada. Cassiope 79'da kurulan ve Japonya'da fusion sahnesinin öncülerinden bir grup. Böyle kurulduklarında heyecanlı, hızlı, süper teknik virtüözite içeren parçalarımız, müziğimiz olacak demişler ve hala öyle devam ediyorlar. Aslında böyle biraz abartmamak lazım. Yani 20 yıldan sonra ilk defa albüm çıkarttılar. True Blue diye bir albüm. O da çok yeni bir albüm. Galiba yani bir sene falan ancak olmuştur. Kadroları Noro Issei gitarda, Yoshihiro Naruse basta, Yun Abe klavyelerde, Yoshiyori Imai de davulda. Bütün parçalarını kendileri besteliyorlar. Grubun elemanlarının işte virtüözlüklerini göstermek üzere yapılmış parçalar var. Ama akılda kalıcı, gayet böyle renkli, parlak, hatta neredeyse melodik diyeceğim parçalar var. Çok da iyi bir albüm olmuş bu. Evet, Japonya'dan Cassiope'nin True Blue albümlerinden dinliyoruz şimdi Sky So High.

Sky So High idi dinlediğimiz parça. Kasiope'den Japon bir grup ve Japon caz füzyon grubu. Ta 79'da kurulmuşlar. Kadro değişe değişe bugüne kadar gelmişler. Uzun bir aradan sonra da True Blue albümlerini geçen sene çıkartmışlardı. Fusion sevenlere duyurulur. Şimdi programın sonuna geldik. Bugünkü Gitar Eski'de son dinleyeceğimiz grup bir süper grup, bir fusion grubu. New York'ta müzik yapan süper grupta benim çok çok sevdiğim basçı Michael League var. Snarky Puppy'nin kurucusu, pek çok ödüllü, Türkiye'de de defalarca dinlediğimiz, buraya ayrıca müzikal açıdan da çok yakın duran bir müzisyen. Klavyede Henry Hay var. O da bir dönem David Bowie ile çalışmış mesela. Gitarist Chris McQueen var Snarky Puppy'den ve Davulda da Jason Thomas var. O da Roy Hargrove'la Marcus Miller'ın grubuyla falan çalışan çok iyi bir müzisyen. Grubumuzun adı FORQ, Fork diye okuyabilirsiniz arzu ederseniz. Böyle bir synthesizer'larla dolu, böyle bir retro havası olan bir parça dinleyeceğiz şimdi. Eski gibi ama tabii eski değil. Biraz surf rock yapalım diye başladık demişler, duyarsınız belki. Ama ağırlıklı olarak işte böyle bir elektronika, eski elektronika, jazz fusion falan bir parça. Retro olduğu kesin ve synthesizer'larda son derece dikkat çekici, böyle oyuncaklı falan eğlenceli bir parça. Onunla programı bitireceğiz. Fork'u ağırlıklı olarak festivallerde vesaire dinliyoruz, duyabiliyoruz. Bu single olarak çıktı. Dinleyeceğimiz parça belki bir albümde gelir, belli olmaz. Keyifli grup. Ve de böylelikle programı Böylelikle olmaz. Böylece programı bitiriyoruz. Yayın masasında Dila vardı bugün. Ona çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol bol müzikle dolu, az nemli, rutubetli, güzel bir hafta diliyorum. Fork'tan dinleyeceğimiz parça Flurf.

0: pitoresc.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.
2: Destekleri için Apacık Radyo dinleyicileri Koray Bebekoğlu, Hakan Senbir ve İdil Senbir'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Gümüşer'e teşekkür ederiz.
4: Esintiler.

Esintilerin Sesli Caz Dergisi Caz'da bu ayın Ağustos sayısına hoş geldiniz. Az önce Cecil McLaurin Salvan'ı dinledik. Sun Shower'ı söylüyordu. Kendisine piyanoda bu güzel parçanın bestecisi Kenny Barron eşlik ediyordu. Basta Kiyoshi Kitagawa, davulda da Jonathan Black vardı. Cecil McLaurin Salvan bu sene Umbria Jazz Festivali'ne katılan sanatçılardan biriydi. Kenny Barron da öyle. Bu yıl Temmuz ayında Umbria Jazz Festivali'ni izlemek için İtalya'nın Perugia kentindeydim. Bu festival dünyanın en köklü caz festivallerinden biri. 1973 yılında Umbria bölgesinin farklı kentlerinde düzenlenen ücretsiz ve gezici bir festival olarak başlamış. Zaman içinde de merkezini Perugia'ya taşımış ve dünyanın dört bir yanından en önemli caz müzisyenlerini ağırlayan uluslararası bir festivale dönüşmüş. Şimdi Perugia'ya genelde bir ortaçağ kenti denir ama kentin tarihi yaklaşık 2500 yıl geriye Etrüsklere kadar uzanıyor. Dolayısıyla festival sırasında bir konserden diğerine yürürken kentin farklı tarihi katmanlarından geçiyorsunuz. Yurt dışında bugüne kadar gittiğim başka festivaller de oldu ama Perugia'ya ayak basar basmaz Umbria Caz'ın diğerlerinden çok farklı olduğunu hemen anlıyorsunuz. Müzik sabahın erken saatlerinde başlıyor ve ertesi günün ilk saatlerine kadar da devam ediyor. Bir konser salonundan çıkıyorsunuz, birkaç adım sonra başka bir meydandan müzik sesi geliyor. Bir sokağa dönüyorsunuz, karşınıza başka bir grup çıkıyor. Yani gerçek anlamda kentin her köşesinden caz yükseliyor. Benim Umbria Caz'la tanışmamsa çok daha eskilere dayanıyor. Yıllar önce elime bu festivalde kaydedilmiş bir konser videosu geçmişti. Şimdi festival başlayalı sadece 3 yıl olmuş ve Horace Silver 1976 yılında Orvieto'da Tom Harrell ve Bob Berg'ün de yer aldığı çok güçlü bir beşliyle çalıyor. Çaldıkları parça da Silver'ın babası için bestelediği ve çoğu kez esintilerde çalmış olduğum Song for My Father.

Şimdi bu parçayı zaten çok severdim ama yüzyılların izini taşıyan bir İtalyan kentinin o muazzam görüntüleri eşliğinde dinleyince gerçekten büyülendiğimi söyleyebilirim. Yıllar geçti ve Boğaziçi Üniversitesi'nde caz dersi vermeye başladım. Dersim 3 saat sürüyor. Bu 3 saatlik ders öğrencileri sıkmasın diye anlattıklarımı hep konserlerle, görüntülerle desteklemeye çalışırdım. Bir gün sırada bu videoya geldi. Oynat tuşuna bastığımda dersin bitmesine sadece 5 dakika kalmış olduğunu fark ettim. Oysa konser yaklaşık 14 dakika. Eyvah, zil çalar çalmaz herkes gidecek, yazık oldu, harcadım bu güzel videoyu diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ders bitmesine bitti ama öğrencilerin çoğu sınıfta kalıp konseri sonuna kadar izledi. Şimdi hocalar bilir, bu olağanüstü bir durumdur. Çünkü herkes bir sonraki dersine yetişmeye veya bir şeyler yemeye, arkadaşlarıyla sohbet etmeye gitmek ister. Ama belli ki öğrenciler de en az müzik kadar Umbria'nın büyüleyici görüntülerinden de etkilenmişlerdi ve konser bitene kadar yerlerinden kalkmadılar. Umbria Jazz Festivali'ne ilk defa geçen yaz gidebildim. Doyamadım ve bu yaz yine gittim. Umbria Jazz tartışmasız dünyadaki en iyi jazz festivallerinin başında geliyor. Hatta bu seneki programıyla bence en iyisiydi. Şimdi beğendiğim konserleri herhangi bir sıralama gözetmeden sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sırada arpçı Brandy Younger'ın trio konseri var. Arp, cazda sık rastladığımız bir enstrüman değil biliyorsunuz. Ama yine de bu müziğin içinde kendine özgü bir yeri var. Cazda arp deyince akla ilk gelen isim muhtemelen Alice Coltrane. Ama ondan yaklaşık 10 yıl önce, yani 1950'lerde, arpçı Dorothy Ashby, bebop ve soul jazz kayıtları yapmaya başlamıştı bile. İşte Brandy Younger da bugün onların bıraktığı yerden devam ediyor. Onun müziğinde de R&B ve hip hop etkileri var. 2022 yılında Beautiful is Black adlı bestesiyle en iyi enstrümantal beste dalında Grammy'ye aday gösterilen ilk siyahi kadın besteci oldu. Younger, Türkiye'deki caz dinleyicilerine de yabancı değil. 2025'te Akbank Caz Festivali'ne gelmişti. Bu yaz Perugia'daki konseri kentin en önemli müzelerinden Umbria Ulusal Galerisi'ndeydi. Her iki konserde de son albümü Gad About Season'ın parçaları ağırlıktaydı. Kadrosunu da değiştirmedi bu konserlerde. Kontrbasta Rashan Carter ve davulda Alan Mednart vardı. Şimdi Younger'ın konserde de seslendirdiği ve bu albüme ismini veren parça geliyor. Konserdeki kadroya ilaveten burada klarnette Shabaka, perküsyonda Makaya McRaven ve vibrafonda Joel Ross var. Bir ilginç not da Younger'ın bu albümü Alice Coltrane'in arpıyla kaydetmiş olması. Dinliyoruz Gad About Season.

Deminki parçada vibrafoncu Joel Ross da konuk müzisyen olarak yer alıyordu. Umbria Jazz'da ise kendi dörtlüsünün başındaydı. Jazz tarihinde Lionel Hampton'dan Milt Jackson'a, Bobby Hutcherson'dan Gary Burton'a uzanan güçlü bir vibrafon geleneği var. Joel Ross da bugün bu geleneği yeni kuşağa taşıyan en dikkat çekici müzisyenlerden biri. Umbria Jazz'da Ross'a piyanoda Tyler Bullock, kontrbasta Luca Alemanno ve davulda Jeremy Dutton eşlik etti. Şimdi son albümü Gospel Music'te yer alan ve konserde de çaldıkları Hostile geliyor.

Joel Rose henüz 31 yaşında ve 23 yaşından beri besteler yapıyor, albümler çıkarıyor. Genç yaşta burs kazanarak müzik eğitimi alma fırsatı bulmuş. Bugün mezun olduğu üniversitede The New School'da ders veriyor. Şimdi Joel Rose'un hikayesi eğitim ve desteğin genç bir müzisyenin hayatında ne kadar önemli, ne kadar belirleyici olabileceğini gösteriyor. Umbria Jazz'da yalnızca genç müzisyenlere de festivalde çalma fırsatı vermekle kalmıyor. Boston'daki köklü Berklee Müzik Okulu ile birlikte yıllardır ne kadar belirleyici olabileceğini gösteriyor. Umbria Jazz'da yalnızca genç müzisyenlere de festivalde çalma fırsatı vermekle kalmıyor. Boston'daki köklü Berklee Müzik Okulu ile birlikte yıllardır cazın gelecek kuşaklarını

Bilmeyenler için jam session ile jazz sözcüklerini birleştiren bir kelime oyunundan türemiş. 2 günlük eğitimin ardından jürinin oy birliğiyle seçilen Onur ve Savaş, Berklee at Umbria Jazz Clinics'e katılmaya hak kazandı. Perugia'ya gitmeden önce 14 Ekim'de Babilon'da düzenlenen festivalin kapanış konserinde Türkiye'nin önemli caz müzisyenleriyle de aynı sahneyi paylaştılar. Kontrbasta Kaan Yıldız, davulda Ferit Odman ve vokalde Sibel Köse vardı. Piyanoyu ise projeyle gönül bağı olan Hakan Binbaşgil çalıyordu. O gece 2 parça çaldılar. Herbie Hancock'un Cantaloupe Island'ı ve Charlie Parker'ın Billy's Bounce'u. Ve açıkçası Onur'un da Savaş'ın da o konserde profesyonel müzisyenlerden aşağı kalır yanı yoktu. Şimdi o geceden Billy's Bounce'u dinliyoruz.

0: Aradan yaklaşık 9 ay geçti. Onur ve Savaş Berkeley at Umbria Jazz Clinics'e katılmak üzere Perugia'ya gitti. Bu yıl Clinics'e 29 farklı ülkeden 218 genç müzisyen katıldı. Şimdi Onur ve Savaş'ın izlenimlerini kendi ağızlarından dinleyelim.
1: Merhabalar herkese, ben Onur Yalçın, trompetçiyim. Geçen sene Akbank Jazz Festivali'nin düzenlediği Gems yarışmasında harika bir ödül aldık ve şu anda Umbria'dayız. Berkeley'nin düzenlediği Jazz Clinic'teyiz. Burada çok çok değerli hocalarımız var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda Umbria Jazz Festivali oluyor. Sürekli konserlere gidiyoruz. İnanılmaz önemli büyük isimler, çok değerli müzisyenleri görüyoruz. Sokaklarda görüyoruz, konserlerde görüyoruz. Ardından buraya geri dönüyoruz ve çalışıyoruz. Ve bu harika bir fırsat, yani mükemmel.
2: Ben Savaş Şahin. Trombon çalıyorum. Dünyanın birçok yerinden arkadaşlarımızla derslerde olsun, masterclasslarda olsun, jam sessionlarda olsun beraber çalma ve tanışma fırsatı yakaladık. İnanılmaz bir atmosfer var burada. Caza yeni başlamış insanların, caza başlamak isteyen insanların kesinlikle deneyimlemesi gereken bir yer burası.
0: Ama asıl büyük haber programın sonunda geldi. Savaş Şahin, Berkeley Müzik Okulu'nda lisans eğitimi için tam burs kazandı. Onur Yalçın'sa 140 bin dolar değerinde bir eğitim bursuna layık görüldü. Dünyanın dört bir yanından gelen bunca genç müzisyenin arasından Onur ve Savaş'ın böylesine büyük burslar kazanması gerçekten olağanüstü bir başarı. Bıraktığımız yerden Umbria caz konserlerine devam ediyoruz. Yaklaşık 10 gün önce yayınladığım Nasıl Başlasam'ın son bölümünde Duke Ellington'ı anlatmıştım. O podcast'te çalmaya fırsat bulamadığım önemli eserlerinden biri Bubber Miley ile birlikte bestelediği Black and Tan Fantasy'ydi. Şimdi Black and Tan, ırk ayrımının bütün şiddetiyle sürdüğü 1920'li yılların Amerika'sında siyahlarla beyazların bir araya gelebildiği çok az sayıdaki kulüplere, eğlence yerlerine verilen isim. Eser de bu çelişkiyi müziğe taşıyor. Blues ve siyah spiritüel geleneğinden gelen o karanlık, hüzünlü melodiler Avrupa klasik müziğinin en tanınmış eserlerinden biriyle Chopin'in cenaze marşıyla bir araya geliyor. Ve tabii ortaya hem alaycı hem de son derece karanlık küçük bir müzikal drama çıkıyor. Umbria Jazz'da dinlediğim Jason Moran, caz repertuarını olduğu gibi tekrarlamak yerine bugünün dünyasından bakarak yeniden yorumlayan deneysel bir piyanist. Black and Tan Fantasy'de de önce Ellington'ın temasını çalıyor, sonra parçanın düzenini yavaş yavaş çözmeye başlıyor, ritim kayboluyor, melodi parçalanıyor, sesler üst üste yığılıyor ve piyano birkaç dakika boyunca neredeyse kaotik bir uğultuya dönüşüyor. Moran, Ellington'ın eserindeki o çatışmayı ve huzursuzluğu bu uzun sarsıcı bölümle adeta yüzümüze vuruyor. Umbria'daki solo konserinde de bu parçayı çaldı. Şimdi biz bu eserin bir bölümünü onun 2025 yılında San Francisco Jazz'de verdiği bir konserden dinliyoruz. Black and Tan Fantasy.

0: Umbria Jazz'ın bu seneki programının ne kadar kapsamlı olduğunu birkaç rakamla anlatmak mümkün aslında. 10 gün boyunca 15 farklı sahnede 275 etkinlik düzenlendi. 80'i aşkın grup ve yaklaşık 500 müzisyen Perugia'daydı ve pek çok etkinlik de ücretsizdi. Burada çaldığım ve çalacağım isimlerin yanı sıra Charles Lloyd, Terence Blanchard, Ravi Coltrane, Steve Coleman and Five Elements, Bill Frisell, Fred Hirsch, Peter Bernstein, Emmanuel Wilkins, Chris Davis, Ethan Iverson. Bu sene Umbria Jazz Festivali'nde yer alan müzisyenlerden yalnızca birkaçıydı. Bunların hepsini bu bölüme şimdi sığdırmak elbette mümkün değil. Ve çok etkilendiğim bazı konserleri de açıkçası burada çalmamayı tercih ettim. Örneğin piyanist Chris Davis veya Steve Coleman konserleri. En doğrusu bence bunları canlı izlemek. Avantgard konserlerin tadına ancak böyle varılabildiğini düşünüyorum. Bitirmeden önce bahsetmek istediğim iki konser daha var. Birincisi Gonzalo Rubalcaba liderliğinde First Meeting konseri. Bu konser festivalin önemli mekanlarından Teatro Morlacchi'de yapıldı. Bu tiyatronun oldukça ilginç bir hikayesi var. 18. yüzyılda Perugia'nın soyluları kendilerine bir tiyatro yaptırmış. Teatro del Pavone. Orada da bazı konserler ve etkinlikler oluyor Umbria Jazz Festivali esnasında. Onlar bunu yapınca kentin burjuva aileleri de kendi tiyatrolarını kurmaya karar vermiş ve 90 aile bir araya gelerek eski bir manastırı satın almış ve Teatro Morlacchi böylece 1781 yılında kapılarını açmış. Gonzalo Rubalcaba'yı Türkiye seyircisiyle henüz yeni buluştuğu dönemde izlemiştim ve onunla röportaj yapan ilk kişilerden biri de bendim. Nefis bir konserin ardından otelde rastlaştığımızda merhabalaştık. Gonzalo esintiler dinleyicileri için Umbria'dan kısa bir selam da yolladı.
1: This is Gonzalo Rubalcaba. This is Esintiler. Please join us. Thanks a lot.
0: Piyanoda Gonzalo Rubalcaba, tenor saksafonda Chris Potter, kontrbasta Larry Grenadier ve davulda Eric Harland var. First Meeting adındaki harika albümlerinden çalacağım Chick Corea bestesini konserde de çaldılar. 500 Miles High. 17 dakikaya yaklaşan bu parçanın müzisyenlerin karşılıklı paslaştığı final bölümü geliyor.

0: Umbria Jazz'ın programında yalnızca konserler yoktu. 6 Temmuz sabahı Downbeat dergisinin ünlü blindfold testi için Terence Blanchard ve Ravi Coltrane, caz tarihçisi Ashley Kahn'ın karşısındaydı. Şimdi testin yapıldığı Priory Sarayı'nın içindeki Salon dei Notari, yani başlı başına görülmeye değer bir yerdi. 13. yüzyılda özerk bir kent devleti olan Perugia'nın halk meclisleri bu salonda toplanıyormuş. Salon 16. yüzyıldan sonra ise Noterler Loncası'nın merkezi olmuş ve bugünkü adını da buradan almış. Şimdi bir önceki gece konserler çok geç saatlerde bittiği için sabah kalkmak, buraya yetişmek hiç kolay olmadı. Ama kaçırmak istemedim ve 9'u biraz geçe en ön sırada yerimi almıştım. Şimdi blindfold testte müzisyenlere kimin çaldığı söylenmeden kayıtlar dinletiliyor. Onlardan hem müzisyenleri tahmin etmeleri hem de duyduklarını yorumlamaları isteniyor. Bizde buna körleme deniyor. Şimdi körleme daha ilk parçayla son derece kişisel bir hal aldı. Dinletilen kayıt Paul Chambers Sextet'in 1956 yılında kaydettiği bir parça, Omicron'du. Babasını henüz 2 yaşındayken kaybeden Ravi, John Coltrane'in tenor saksafonunu daha ilk notada tanıdı. Yüzündeki ifade bir anda değişti. Yalnız Ravi değil, salondaki herkes duygulandı. Test ilerledikçe Sonny Rollins, Michael Brecker ve Joe Lovano'yu da dinledik. Ravi, John Coltrane ile Sonny Rollins'in genç tenor saksafonculara yön verdiğini, Michael Brecker'la birlikte İşte funk'tan beslenen yeni bir dilin ortaya çıktığını ve Joe Lovano'nun çalışının da kendi kuşağındaki müzisyenleri etkilediğini anlattı. Bunları anlatırken çok samimi ve çok alçak gönüllüydü. Bunun üzerine Terence Blanchard, Ravi'nin de kendisinden sonra gelenlere yeni bir yol açtığını söyledi. Ravi karşılık vermedi, mahcup bir ifadeyle önüne baktı. Şimdi elimiz mahkum, Ravi'yi zaten sevecektik. John Coltrane'in oğluydu. Fakat zamanla müziğiyle de takdirimizi kazandı. Ve o sabah alçak gönüllülüğü ve samimiyetiyle, yani hepimizin kalbinde taht kurdu.
1: Hello, Esenteler. This is Ravi Coltrane coming to you from Perugia, Italy. Wishing you all the best. Ciao.
0: Caz'da bu ayın Ağustos sayısını Kenny Barron'ın bir bestesiyle açmıştık. Bitirirken Kenny Barron bir kez daha bizimle. Barron 25 yılı aşkın bir süre Rutgers Üniversitesi'nde ders verdi. Muhteşem müzisyenliğinin yanı sıra bugünün önemli müzisyenlerinden pek çoğunun yetişmesine katkıda bulunmuş çok değerli bir eğitimci. Umbria Jazz Festivali'ndeki konserinde de 26 yaşındaki genç vokalist Ekep İnkuele'ye yer verdi. Şimdi dinleyeceğimiz Ekep'in o konserde söylediği parçalardan biriydi. 2025 Songbook albümünden geliyor bir Kenny Barron bestesi daha, Sonia Braga.

0: Böylece cazda bu ayın sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki ay bizi nerelere götürecek. Eylül'ün son haftasında buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Esintiler. Cazda bu ay. Seda Binbaşgil hazırladı ve sundu.

Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo. Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
3: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: İyi akşamlar. Bir gürültü ve duman programına tekrar hoş geldiniz. Ben Şevket Akıncı. Merhaba. Geçen hafta Miles Davis, Dark Magus'a başlamıştık. Albüm uzun. İkinci kısmını bugün dinleyeceğiz. Kısaca Miles Davis'in, bu albüm Miles Davis'in 1974'te Carnegie Hall konserinden alınmış canlı bir kayıt. Ve aslında daha sonra Tokyo'da kaydedilecek başka iki tane önemli canlı kayıt daha var. Agartha ve Pangea, onun bir öncüsü olduğu söylenebilir bu albümün. Yani bir geçiş halini yansıtıyor. Bu albümde davulda Al Foster var, Michael Henderson basta, James Mutume perküsyonda. Üç gitarist var: Pete Causey, Reggie Lucas ve Dominic Gaumont. Saksofonlarda David Liebman ve Azar Lawrence var. Bu albüm dört uzun parçadan oluşuyor. Swahili dilinde birden dörde kadar sayılardan oluşuyor parçaların isimleri. Ve tamamen doğaçlama. Yani çok az melodi var. Asıl albümü... yani dinamini oluşturan şey rhythm section, yani davul, bas ve perküsyon. Gerisi tamamen doğaçlama. Evet, lafı çok fazla uzatmadan Dark Magus, Tattoo, Ne, bu parçaların iki versiyonu var, part 1, part 2 diye, onları dinleyelim bakalım.

0: Evet, Dark Magus'u dinledik. Miles Davis trompette. Al Foster davulda, Michael Henderson basta, James Mutume perküsyon. Üç gitarist var albümde. Pete Cozzi, Reggie Lucas ve Dominic Gaumont. Saksofonlarda David Lehman ve Azar Lawrence. Dark Magus, Miles Davis'in 1974'teki Carnegie Hall konserinden alınmış bir canlı kayıttır. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Ben Şevket Akıncı. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: Gürültü ve Duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo.
2: Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Egzotik yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Dila. Rock'n'roll'un ters köşeleri. Dila.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Seoul Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacın geçerim, niçin maniac? Hazırlayan ve sunan Melek Uzunoluk. Frankenstein'ın poro
0: maniac. Maniac. Pop pop müziğinin derinliklerine yolculuk. Perşembe günleri 13

Herkes Beach. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: You are hearing this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering very deeply into your brains, every cell, the words,
1: Apaçık Radyo. Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
3: Legalize it. Sanki somebody was
4: young. Ne düşü bela ne diyor?
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo müzikleri.